Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Garanti BBVA.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
2: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
2: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
2: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
2: Dinleyelim.
3: DTS,

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 16 Haziran Salı ve biz her salı günü olduğu gibi Üzeyir.
1: Buradayım.
0: Kalk yerine yat hadi. Uyan Üzeyir.
1: Yok, bir şey okuyordum ya.
0: Arkadaşım... Ne okuyordun? Bize de oku hadi biz de bilelim.
1: Tamam okuyacağım.
0: Hadi.
1: Şimdi arkadaşım bayramda mesaj atmış.
0: Bayram. Allah bayram mesajlarına yeni bakıyor. Evet.
1: Şimdi şey demiş, şimdi kapalı bir banka olduğu için söyleyebilirim. Bir akademisyen bu şey, böyle sosyoloji ama finans üzerine çalışmalar yapıyor. Hatta şimdi de Kopenhag'da şey, Kopenhag borsasıyla Türkiye borsasının aynı altyapıyı kullanmasına rağmen işlem şeylerin farklılıklar neden olduğunu araştırıyor. Onun üzerine bir çalışma yapıyor bir yıldır orada. Şimdi şey yazmış, 1990'da Pamukbank'ın çıkardığı Gönül Bank üyesi 24 Bank 24 kartı muhtemelen dünyanın ilk futbol taraftar banka kartı. Konuyla ilgili bir yazı hazırlıyorum. Özellikle Trabzonspor versiyonunun fotoğrafına ihtiyacım var. Hala saklayan var mıdır diye. Bir akademik çalışmaya destek olur. Pamuk Bank'ın zamanında çıkarttığı taraftar kartlarından Trabzon kartı. Olan varsa hani iletişime geçerse sevinirim. Böyle bir şey okuyordum yani.
0: Duyurmuş olalım. Ha, buymuş yani. Aynen. Ben de diyorum ne okuyor? Ben de diyorum acaba ABD ile İran mutabakat zaptı imzaladı onunla ilgili bir şey
1: yok,
0: mi okuyor
1: de...
0: diyorum. Yoksa diyorum acaba şeyde İsrail bu duruma çok sinirlenmiş onunla alakalı Trump'la arası açılmış Netanyahu'nun bunu mu okuyor acaba diyorum. Yoksa diyorum Japonya 1995'ten biri ki 31 yıl eder efendim. İlk defa faizi bu kadar yüksek seviye çıkardı. Hem de Ueda hastanede hasta yatıyorken bunu yaptılar. Ondan mı diyorum? Yoksa diyorum böyle onların 2 trilyon yenlik sen kaç trilyon ne diyorsun? 2 trilyon yenlik tahvil alımıyla da 2027'den itibaren başlayacak. Yine müdahale etmek istediler. Onunla ilgili bir şey mi okuyor acaba diyorum. Yoksa diyorum hazineye bakıyorum burada borçlandı. 104.1 milyar lira borçlandı. Hem de 2 ihaleyle faizlerine de birazdan bakarız onunla ilgili bir şey mi okuyor acaba diyorum. Hiçbir değilmiş.
1: Değil. Arkadaşımın hatırı ve selamı bunların hepsinin ötesinde benim için. Önce
0: canlı. Önce arkadaş. Peki efendim sabah özetini geçtim size. Hisseler bu durumdan beslenmeye devam ediyorlar. Ay barış da gelmiş diye bundan besleniyorlar. Bununla birlikte Brent petrolün variline bakıyoruz. Hala 80'lerde ama 82.90'da sabah saati itibariyle. Altın 4300'lerde tutunmaya çalışmaya devam ediyor. Böyle bir seviye içerisindeyiz. Euro'ya bakalım. Euro TL'ye baktım 53 lira. Olduğunu gördüm. 53 lira 67 kuruş olduğunu gördüm. Euro dolara bakıyorum 1.15'ler seviyesinde ve aşağı yönlü seyirde. Borsa İstanbul dün %3.64 kadar primli kapattı. Bu sabah nasıl açılır, neler yapar? Hepsini Üzeyir Doğan'la konuşacağız. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. WhatsApp numaramız 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla Yesi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim buradan da bizleri canlı canlı izleyebilirsiniz. Radyo yayınımızı canlı izleyebilirsiniz. Ve bendeniz vasıtasıyla Üzeyir Doğan'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki şimdi ben sana 3 başlık seçtim. Hangisiyle başlamak istersin? Japonya daha önemli gibi duruyor taze haber olması itibariyle. Ama İran'ı da uzun zamandır taşıyoruz heybemizde. Hangisiyle başlamak istersin Üzeyir? Seç bakalım birini.
1: Valla şöyle söyleyeyim. Japonya'nın haber olabilmesi için herhalde seninle geçen hafta da konuşmuştuk. Amerikan varlıklarında bir çakılma olması lazım. Yani Japonya'yı borçlanıp gelenlerin böyle bir duvara toslaması lazım. Bunu hatırlarsan geçen yıl olmuştu. Yani öyle bir tablo olur Amerikan varlıklarında özellikle senedi piyasasında bir çöküş başlayacak olursa bu hızlı bir şekilde bu carry trade pozisyonlarının kapanmasına sebebiyet verebilir ama o olmadığı müddetçe bir şekilde günün devamı söz konusu olabilir. O olur mu? Yani Amerikan varlıklarında bir çöküş olur mu? Yani sürpriz olmaz. Yani bak SpaceX'in halka arzı oldu. İlk 3 gün iyi gidiyor. Zaten bir değerleme şeyi var mı yok mu o vardı. Şimdi bu yükselişle beraber bir yerden sonra Fed'i bahane edip belki bu hafta da başka bir şeyi orada bir düzeltme başlayacak olursa bu Amerikan varlıklarında bir düzeltme gerekçesi olabilir. Yani ben Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bakıyorum yani Amerikan varlıklarına şeylere bir şeyler oluyor. Aa, dünya kupu vesaire bir türlü yeni tarihi zirve oluşmuyor. Yani düzeltme olduğu zaman çok sert oluyor, tepkiler var. Ama zirvede hareket boyları çok sertleşmeye başladı. Yani bu da tedirgin edici bir tablo sunuyor. Birkaç gün daha bir izleyip görelim. Ama dediğim gibi Japonya'da ve Japonya'nın durumu özellikle hani yen borçlanıp Amerikan varlıklarına gelen halkın işte orada bir tokat yemeden tabiri caizse yani Japon Amerikan varlıklarında bir çöküş olmadan işin çok terse dönmesi ve dünyanın geri kalanını etkilemesi şu aşamada mümkün gözükmüyor. Ama bu olasılık yok değil. Dediğim gibi Amerikan varlıkları tarafında bence hassas bir dönemden geçiyoruz. Ne olacağını gün aşırı izlemek lazım. Her gün takip etmek lazım. Farklı şeyler görülebilir. Biraz daha orayı görmek lazım. En azından şu dediğim gibi Fed sürecini de bir atlatana kadar. Bir taraftan bu anlaşma haberi. Fed'in belki şeyini azaltıyor gibi gözüküyor. Hani üzerindeki baskıyı, sıkıntıyı. Ama yine de hem Fed sürecin hem bu SpaceX'in halka arzına gelinen fiyatların kalıcılığını ya da şeyini birkaç gün daha izlemek lazım kanaatimce. Ondan sonra geri kalana bakıyor olacağız yine.
0: Evet, Üzeyir özetle diyor ki

0: Efendim Süheyla, sen Japonya'nın faiz kararını, enflasyonunun yükseliyor olmasını, ki bak Japonya bunu yaptıran enflasyon bize ne yaptırmaz onu ayrıca konuşacağız. 31 yılın zirvesine çıkarmasını herhalde Japonların çekik gözüne, beyaz tenine sormuyorsun. Sen bunu soruyorsan mevzu burada Amerikan varlıklarıdır. Amerikan varlıklarına bir şey olmadığı müddetçe Japonya beni zerrece ilgilendirmiyor Süheylacığım dedi. Yani onlara bir şey olur mu olmaz mı, onun üstünden gelir mi gelmez mi, ben buna bakıyorum. 2024'teki gibi bir kırmızı pazartesi yaşanır mı yaşanmaz mı, buna bakıyorum ve bu gelişme bana diyor ki bir kırmızı pazartesi kapıda değil diyorsun. Doğru mu anladım?
1: Yok, kapıda değil demiyorum. Kapıda olabilir Amerikan varlıklarından kaynaklı, ama tetikleyici Japonya'nın faiz artışı ya da işte şu andaki gidişatla Japonya'da açıklanan enflasyon verisi olmayacaktır. Tetikleyici Amerikan varlıklarında bir çöküşün olması ya da böyle ciddi bir satışın gelmesi olacak. Yani o birbirini besleyen bir döngüye dönüşebilir. Yani satış Japonya'dan dolayı mı sertleşiyor? Sertleştiği için mi Japonya'da bu hareketler görülüyor gibi bir döngüye de dönüşebilir. Benim dediğim gibi endişem biraz daha önce Amerikan varlıklarının çözülmesi, bunun Japon piyasasını sarsması. Yani etkinin oradan gelmesi. Tabii
0: Tam.
1: sarsılan Japon piyasası da dönüp diğerlerini sarsıyor olacak. Yani
0: Evet.
1: öyle bir döngüye girebiliriz diye endişe ediyorum. Amerikan varlıkları bozulmadan da Japonya'da açıklanan verilerin tek başına dünyayı sarsacak bir yen hareketi getireceğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi sana bir şey soracağım. Burada bak, bu da benim kendi şahsi merakım. Yani gerçekten böyle bir sıkı para politikası mı söz konusu, yoksa minnoş minnoş fine tuninglerle böyle bir faiz artışıyla böyle kendi sistemini belirli bir seviyede mi tutmaya çalışıyor? Ne yapıyor şu an Japonya?
1: Valla yani adamlar çok bu enflasyona alışık değiller. Belki ne
0: Evet.
1: yapacaklarını tam bilmiyor da olabilirler. Ben de onu bilmiyorum. Yani ben hiç Japon ekonomisi oturup araştırmadım. Yani o nedenle çok Japon ekonomisi üzerine ahkam kesmeyeceğim. Hani benim konuştuğum kısım belki sadece piyasa tarafında olabilecek hareketler kısmı. Yani o nedenle çok hani Japon Merkez Bankası doğru yapıyor, yanlış yapıyor ya da Japon Ekonomi Bakanı işte artık oradaki adı neyse kararları makro ihtiyati tedbirleri zamanında alıyor
0: Kiyak
1: almıyor. Hani çok onları söyleyebilecek konumda değilim.
0: dersin.
1: Ama gidişat, görüntü şu dünya ekonomisi açısından baktığında yani bu 2024 dedin sen, ben 25 miydi acaba diye düşünüyorum. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki artık
0: 2024'tü,
1: hangi olayın
0: çok iyi hatırlıyorum.
1: ne zaman hatırladığım olduğunu hatırlamıyoruz artık. Şimdi oradaki çöküşte sorun Amerikan varlıklarının çökmesiydi. Çünkü borçlananlar çok net şeylerdi. Yen borçlan, zaten yen değer kaybediyor, oradan bir kazan. Borçlandığın yerine git Amerikan varlıklarını al, özellikle hisse senetleri ve tahvilleri al. Onlar da değer kazanıyor, oradan para kazan. Yen borçlan, Amerikan varlığı al. Yen borçlan, Amerikan varlığı al ve sürekli Amerikan varlıkları yukarı gidiyor, yen aşağı gidiyor. Yani dolar yen paritesi yukarı gidiyor ters taraftan bakacak olursanız. Yani yen değer kaybediyor. Yani borçlanan hem borçlandığı yenden para kazanıyor, hem gidip yeni dolara çevirdikten sonra işte dolarla ne aldıysa ondan para kazanıyor. Yani çift taraflı bir para kazanma döngüsü vardı. Amerikan varlıklarına bir satış gelince buradan zarar etmeye başlayanlara eyvah stop dedi. Döndü yen almaya başladı. Bu sefer yeni olan talep yeni de arttırmaya başladı. Bu sefer hem Amerikan varlıklarını düşünden hem yenin yükselişinden para kaybettiler. Bu
0: Peki.
1: döngü birbirini böyle beslemişti. O nedenle yine benzer döngü olabilir diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi Amerika'daki, Japonya'daki işte Merkez Bankası'nın para politikası kararını, makro ihtiyati tedbirlerini ya da aldıkları diğer önlemleri çok
0: Tamam.
1: bilmiyorum, yani çok da incelemedim
0: Çok
1: açıkçası.
0: da derdim değil Süheyla, sabah sabah
1: Aynen, çok
0: diyorsun.
1: da derdim değil yani. Japonya'nın derdi beni mi gerdi yani.
0: Tabii, peki o zaman bizim ihaleler ve buradaki faize bakalım. Gel, bu bizim için ne demektir? Ya bir şekilde bizim de burada ödemelerimizi yapmamız gerekiyor nihayetinde. Hazine iki ihaleyle efendim 104,1 milyar lira borçlanmış görünüyor. Kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvil ihalesiyle 104,72,2 milyon borçlanmaya gitmiş görünüyor. Burada baktığımızda hazine. İlk ihale 8 ay. 238 gün vadeli kuponsuz. Basit faiz 39,71, bileşik 42,33. Buradan ne kadar gelmiş teklif bakayım. Nominal satışa bakayım. Net satışa bakayım. 21 milyar 726.

0: 6 milyon lira. İkinci haleye geçiyorum. 6 ayda bir %18,40 kupon ödeyecek bu. Sabit kuponlu devlet tahvili. Yeniden ihracı bunun. Bileşik faizi 41,93, basit faizi de 38,27. Nasıl değerlendiriyorsun sen bunu?
1: Ya şöyle söyleyeyim Süheyla, yani ihale rutin günü dün enteresan bir şey oldu bu
0: Ne
1: para
0: oldu?
1: piyasasında, şey Takas Bank'ın para piyasasında 47 ile borçlanma vardı. Dün bir arkadaşım aradı beni, o da hazineci. Ya dedi 47'den dedi ciddi bir borçlanma yapılıyor falan, birileri para alıyor, bir sıkıntım var piyasada falan dedi. Sonra neyse ofise geçtim, dışarıdaydım, böyle bir şeye baktım. Hani çok yüksek bir meblağ değil gün sonu. Muhtemelen hani bir pozisyon kapanması vesairesi. Bizim arkadaşlar da aradım, yani nedir ne değildir durum diye, çok geçen olduğum işlemde o arada diye. Hani çok bir şey geçmemiş ama 47'den işlem geçti yani bir sürü. Bugün de hani piyasaya bir bakmak lazım. Yani gerçekten bir sıkışık mı var? Birilerinin hani para bulmada problem mi yaşıyor? Yoksa hani geçici bir durumdu, gün sonunda biri son anda ayıldı pozisyonlarını, açığını oradan mı kapattı bilmiyorum ama böyle bir işlem geçti. Ortalaması gerçi yine 42 civarıydı, 42,2 civarıydı ama yine de yüksek rakamlar yani bunlar. Piyasada bir TL sıkışıklığı oldu, aşikar. Yani faizlerin bu seviyede olması da bunun bir göstergesi aslına bakarsan. Bu tahviller tarafında şunu söyleyeyim Söyle. Yani burada bir şeye yatırımcının şunu söylemesi lazım. Yani uzun vadede Türkiye dezenflasyonla sürecin, daha doğrusu dezenflasyon sürecini, enflasyonla mücadele sürecini devam ettirecek ve bunda başarılı olacak inancı varsa, uzun vadeli tahviller muazzam fırsatlar sunuyor. Yani bu 30'lar bizim kaderimiz değil. 20'ler, 10'lar olacaksa ya da tek haneli rakamlara düşeceğiz diyorsan birkaç yıl içinde ya da önümüzdeki yıllarda, tahvil piyasası muazzam fırsatlar sunuyor. Muazzam getiri imkanları var. Ama kısa vadede bugünden yarına bir şey olur mu? Yine olabilir. Yani hala ihtimal var. Bu şu anlaşma henüz daha tam nihayet hani mutabakat zaptı imzalandı vesaire ama yani insan güvenemiyor. Yani özellikle bölgede İsrail olduğu müddetçe, yani orada her an her şey olabilirmiş gibi bir tabloyla karşıyayız. Ama bir yola geliyor. Eğer bu nihayete erdirilirse bir fırsat olabilir. Ama bakıyorum mesela dün, evet hisse senetlerinde dün, hatta Cuma günü özellikle bankalar tarafında çok sert hareketler vardı. Ama tahvil aynı sertlikte gelişmeleri fiyatlayamıyor. Yani hafif yukarı yönlü hareketler var fiyatlarda. Yani faizde bir düşüş var ama henüz daha o arzu ettiğimiz coşkuyu yaşatacak bir tabloda yok. Yani o açıdan biraz o tarafta temkinli ilerlemek gerekiyor. Ya da geçmişte baktığımızda da böyle hani diyor böyle kaşıkla verip alıp, daha doğrusu verdi mi kepçeyle veriyor. Yani böyle bir düşüş şeyi de olabiliyor. O
0: Kaşıkla
1: taraf
0: verdiğini
1: hala,
0: kepçeyle alıyor.
1: ya da öyle oluyor işte, neyse sen
0: Söz o.
1: onu şey yap. Aynen. Bu da kaşıkla alıyor, yani yükseliyor kademe kademe, kepçeyle geri düşüyor gibi söyledim. Ama atasözünün doğrusu senin söylediğin elbette.
0: Estağfurullah. Peki.
1: Biliyorum sen bu işi ya, yani şey yani sonuçta dediğimiz şey ikimiz de aynı noktaya çıkıyor
0: Aynı
1: işte,
0: şeyden
1: yani
0: bahsediyoruz.
1: aynı şey, yani az az yükseliyor, hızlı düşüyor, yani hikayesi bu. Atasözünü devirdim çevirdim, bir türlü doğrusunu söyleyemedim.
0: Olsun. İki ileri bir geri de diyebilirdin üzeyicim. Hiç sıkıntı değil. Bence anladılar
1: Aynen.
0: şu an. Düşünürken
1: Bence anladım. Aynen.
0: uyandılar.
1: Yani öyle bir şeyler oluyor. Yani o açıdan o tarafta da henüz daha tam arzu edilen şey yok. Yani ihaleler döneminde bakıyorsun, hani ihalelerde de çok ekstra bir fiyat oynaklı hareketi olmuyor. Kamunun borçlanmada, talep bulmada vesaire sorunu yok. Zaten ana hikayemiz o. Yani faizlerde çok öyle piyasadan kopuk bir yerde oluşmuyor. Yani o açıdan doğrudan ihalelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi çok büyük olmuyor şu konjonktürde. Ama dediğim gibi yine de böyle bir hafif sıkışıklıklar olduğu, yavaş yavaş işlemlerde görülüyor olması da biraz rahatsız edici.
0: Peki.
1: Özellikle dediğim gibi dünkü o 47'lerdeki borçlanmalar bugün de devam edecek mi? Onu da izlemek lazım. Tahvil tarafı için kritik olabilir orası da.
0: tahvil tarafı için kritik olabilir. Biz burayı takip edeceğiz diyoruz. Peki, tamam. Öyleyse efendim siz neyi takip edeceksiniz? Sizin takip listenizde ne var? 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'tan yazılı ulaşmanızı rica ediyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz radyoda reklamlar devam ederken biz orada konuşacağız. Sizleri bekleriz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
4: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Üzeyir Doğan'la birlikteyiz efendim. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Takip listenizde ne var diye sormuştum. Üzeyir dedim ki sende ne var dedim. Petrol dedi. Aa dedim, niye petrol? Trade mi ediyorsun? Yok dedi, petrol deyip geçme. Eğer dedi borsada ne olduğunu görmek istiyorsan petrole bakman gerekiyor Süheyla dedi. Şimdi onun mantığını bize anlattı. Geriye dönüp bakabilirsiniz. Biz borsaya doğru geleceğiz yavaştan. Gelmeden önce sizlerin takip listesinde ne varmış? Mavi lacivert ağlamış. Ben World Cup'ı bile takip edemiyorum demiş. Güran Bey, ben oğlanın telefondan girdiği site ve oyunları takip ediyorum. Benim takip listemde onlar var demiş. Herkes kendine yazmış efendim. Peki. O zaman borsa tarafına gelmeden. Madem petrol dedik, şu konuyu bitirelim, öyle borsaya gelelim izninle Üzeyir. Şimdi rezerve ABD'nin kaç? 43 yılın düşüğünde petrol rezerve. Şimdi geçen söylemiyordu muydu? Ben 100 milyon kaç varil hepsini çıkardım, oradan ettim, operasyon yaptım. Oo, Hürmüz'den biz petrol çıkardık. Oo, bir yerine gönderdik de. Şimdi o 100 milyon varilden kendisine hiçbir bir şey düşmemiş. 100 milyonlarca varilden. 43 yılın düşüğündeymiş. Bu haber niye şimdi geldi? İster istemez düşünce bu istiyor. Söyle, verinin günü o yüzden falan demeyin efendim. Fed kararı da var. Acaba Fed bir şeyler yapacak da bunun altlığı gibi mi? Yoksa çok mu long shot yapıyorum? Üzeri uyuma.
5: Uyumuyorum. İzliyorum tamam. Seni. Belki ekranlar öyle gözüküyordur.
4: Ha tamam. Hadi dinliyorum seni. Sence şey mi? Bu altlığı mı? Fed'in faiz kararı ile ilgili. Yoksa şey mi işte? İkisi birbirine denk gelmiş. Söyle sen de. Aman iyice paranoyak mı oldun diyorsun.
5: Ya şöyle söyleyeyim. Hani Amerika kendi kendine petrolde yetebilecek bir ülke aslında. Rezervler düşük de olsa... yani genel anlamda o rezervler belki şu anda dünyanın ihtiyacının yüksek olması nedeniyle satılan tarafta oldu. Yani bir müdahale aracı olarak kullandı ama onların çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum petrolle ilgili.

0: Maliyet artıyor. Artan maliyet işte şeylere yansıyor, pompaya yansıyor. Pompaya yansıması vatandaşı çileden çıkarıyor vesaire. Bu
1: Evet.
0: etkileri var Amerika tarafında ama bir Avrupa gibi ulan acaba uçaklar uçurabilir miyiz, uçuramaz mıyız? Tasarruf tedbirlerini arttıralım mı, arttırmayalım mı? Şu evden çalışma modelini tekrar gündeme getirmek lazım mı? Bu petrol fiyatları çok arttı.
1: Evet.
0: Stoklara sıkıntı var. Ya biz bir kamu personelinin bir ihtiyaçlarını gidermek için ne yapalım? İşte evden çalışmaya hazırlar mı, değil mi vesaire. Bunun tatbikatını, planlı projeni de yapacak duruma gelmedi Amerika. Ama Avrupa tarafında bunlar ciddi ciddi konuşuldu ve planlar yapıldı. Yani
1: Evet.
0: belli ülkelerde acaba bu petrol fiyatları böyle gider, savaş daha da uzarsa insanları taşıtlarına bindirip bir yerden bir yeri taşımak yerine evden çalışma modeline tekrar geçebilir miyiz? Bu petrol talebini nasıl yavaşlatabiliriz? Bu ihtiyacımızı nasıl karşılayabiliriz gibi plan program açıklandı. Yani şu an savaşın bitmesine belki dünyada en çok sevinen bölge açık söyleyeyim Avrupa. Yani ne İran'dan işte petrol alan ve kendi ticareti duran Çin, ne bir Amerika, ne bir başkası değil. Yani şu an bu süreçten en fazla etkilenen Avrupa. Avrupa'da hani şöyle şey gibi hani derler ya senin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diye. Son zamanlarda nerede bir jeopolitik sorun olsa ilk vurduğu yer Avrupa oluyor. Yani o açıdan bir sıkıntı yaşıyor. Bizim açımızdan da sıkıntı şu. Hani şey vardır ya Avrupa yenilince biz de yenilmiş mi sayılacağız diye. Şimdi Avrupa ekonomisi yavaşlayınca dönüp bizim ihracatımıza uğruyor. Bizi de olumsuz etkileyen bir tablo oluşturuyor. O nedenle böyle bir silsile içindeyiz. Ama ben dediğim gibi Amerika'da hani rezervler fiyatı dengelemek için kullanılmış olabilir. Başka ülkelere ihracat için kullanılmış olabilir ama çok büyük bir petrol sıkıntısı yaşayacakları kanaatinde değilim. Yani petrol açısından en azından kendi kendine yeten bir ülke konumunda Amerika, hatta nette ihracatçı konumunda. O nedenle onlar kendilerini döndürürler, geri kalan düşünsün.
1: Onlar bir şekilde kendilerini döndürür. İhracatçı bunlar yok rezervi düşmüş bilmem ne yapayım satmasaymış elindeki rezervi. Benim mi derdim sanki Süheyla? Dünyanın geri kalanını düşünsün. Avrupa'nın derdi bu. Petrolü
0: Trump,
1: olmayanın derdi. Bizim
0: şunu da
1: derdimiz değil
0: söyleyeyim
1: diyorsun.
0: Süheyla. Trump bu savaşın biteceğini öngörüp ya şu rezervleri de yukarıdan bir çakalım aşağıdan geri yerine koyarız gibi de düşünmüş de olabilir. Malum
1: Evet.
0: biliyorsun adam borsada şey gibi manipülatör gibi işte anlaştık al al al al yok lan anlaşmadık geri sat falan gibi.
1: Tabii.
0: Yani bir basın kuruluşu bununla ilgili bir çalışma yapmıştı Twitter'da karşıma geldi.
1: Çarşambaları, çarşambaları
0: 40
1: özellikle.
0: defa 40 defa bu savaş başladığından beri İran'la mükemmel bir anlaşma yaptık demiş.
1: Evet.
0: Yani ben şey diyorum Trump'ın iki tane sözü dikkatimi çekiyor Süheyla. Yani böyle bir fıkra var bilirsin böyle işte adamın işte baba söylüyor. Sonra gazeteye bir taziye mesajı veriyor. İşte işte cenazemize katılan, bizim acımızı paylaşan şunlara, şunlara, şunlara, şunlara teşekkür ederiz diye. Gazeteci ilan verirken diyor ki üç kelimelik hakkınız var diyor, kaldı diyor. Oraya bir şey yazacak mısınız diyor. Adam düşünüyor, düşünüyor. Araba satacak. Satılık Toyota var yazdırıyor. Yani
1: Ay
0: arabası var
1: Allah'ım
0: diye.
1: ya.
0: Şimdi Trump da böyle. Yani bakıyorum bakıyorum bir şeyler söylüyor söylüyor söylüyor. Sonunda iki tane cümlesi var üçer kelimelik. Amerika ile mükemmel şey İran'la mükemmel anlaşma yaptık. Ya da ikinci bir cümlesi bu da fix böyle konuşmaları başka bir yerden geliyor geliyor geliyor. Son üç kelimelik hakkı kalınca Erdoğan harika bir lider diyor. Yani bir yerde ya anlaşmaya bağlıyor ya buraya bağlıyor. Diyorum ya bu her seferinde konu buraya nasıl geliyor? Bir şekilde geliyor. Ve o CNN'de yanlış hatırlamıyorsam yani şeyde de bir video hazırlamışlar. 49 defa şey 40 defa pardon 39 defaydı. 40'ı da işte bu son anlaşma. İran'la anlaştık diye bir cümlesi var. Geldiğimiz noktada düşünsene bunun yarattığı manipülasyonu. Yani ilk 40 defaysa ilk 39'u fake çıktı. Bu
1: Evet.
0: 39 defa fiyatların çıkması yine bu
1: Dolayısıyla
0: anlamına geldi.
1: bunları düşünürken vardır onun hesapladığı bir şey söyler. Bizim derdimiz değil. Yüksekten yüksekten bütün rezerv boşaltmıştır. Alttan da dolduracaktır. Sen bunları sıkıntı etme. Onlara bir şey olmaz. Avrupa düşünsün. Enerji bağımlısı ülkeler düşünsün. Bu bizim problemimiz. Hiçbir şekilde onların problemi değil aslında diyorsun. Peki şimdi o zaman gel geçelim borsaya. Neyi takip ediyorsunuz demiştim. Yasemin Hanım da demiş ki ben de çikolatayı takip ediyorum, kahveyi takip ediyorum. Nerede kampanya var onu takip ediyorum. Kahve ve çikolata takip listemde benim demiş. Peki petrol neden senin takip listende? Borsadaki bu yükselişi neye borçluyuz? Devamı gelir mi? Haftayı nasıl kapatır? Fed'den bir şekilde etkilenmek ister mi?
0: Elbette. Yani ben hala Fed'in kritik olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşma Fed etkisini belki biraz yumuşattı. Fed'in üstündeki baskıyı biraz hafifletti ama yine de çok da rahat olmamak lazım. Yani bir Fed'i görelim. Yarın bence bu haftanın en kritik şeylerinden biri bu. Yani bu savaşın bitmesini bile yani deli gibi fiyatlayacak mıyız? Yoksa etkisi sınırlı mı kalacak? Bunu belirleyecek olan da bence Fed'den gelen açıklamalar olacak. Yani o açıdan bir Fed'i bir görmek lazım. Yani ilk toplantısı, ilk açıklamaları olacak. Kararda üyelerden yön değiştiren var mı yok mu? Zaten 8'e 4 ciddi bir bölünme vardı. Bununla ilgili bir aksiyon değişimi var mı üyelerde? Ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Hepsini bir görmek lazım. Ama dediğim gibi önemli olan ilk başkanın piyasaya vereceği mesaj. Ben faizde herhangi bir arttırım ya da azaltım mesajı geleceğini düşünmüyorum. Ama faizlerin ne kadar süre daha yüksek kalmaya devam edeceği ve yükselme ihtimalinin olup olmadığı bence piyasa açısından kritik. Piyasanın borçun gelişine vereceği tepki ilk başlarda hani faiz indirmek için Trump tarafından gönderildi algısıydı ama savaş etkisi vesaire yani bunların tabii hepsini yaşadıktan sonra bunun o kadar kolay olmayacağını o da biliyordur. Trump da biliyor zaten. Trump da söylüyor zaten. Yani şu anda faiz inmeyebilir savaş bitmediği müddetçe falan gibi. Böyle hani Powell'ı her gün fırçalayan adam borsa gelince böyle bir anda şey oldu. Yani şu anda savaş var canım faiz de inmeyebilir yani bir süre ama faizin artmasına da gerek yok gibi. Böyle şeylerini yapıyor. Ama yine de bir görelim. Yani çarşambayı bir görelim. Perşembe etkilerini bir tartalım Perşembe Cuma. Sonrasına bakarız. Yani o biraz daha orta uzun vadeli pozisyon alımı düşünenler için bu tavsiyem. Günlük trade edem, günlük momentum harekete baksın. Yani alsın satsın o ayrı bir konu. Ama ben alacağım 3 ay 6 ay tutacağım. Yılın geri kalan nasıl gidecek? Seneye ne olur vesaire gibi bir derdi düşüncesi olan varsa onlar bu haftayı bir tamamlasınlar derim açıkçası en azından.
1: Evet, bu haftayı bir görsünler diyorsun. Peki, o zaman gel sırayla soruları geçelim. Erken erken çok fazla soru var çünkü. O tarafa bakalım. Kedi kumu fiyatlarını takip ediyorum demiş İbrahim Bey. Kediyi
0: Evet, o
1: satmayı
0: da dört.
1: düşünüyorum. Kedi satılır mı efendim? Aha, tamam. Ama evden red oyuyla atılıyorum demiş. Tamam,
0: Valla
1: peki.
0: bizde de öyle olabilir ha. Yani mesela alerjim var ya bu kediyi gönderelim mi desek sana ayrı bir ev tutalım olabilir yani bilmiyorum.
1: Sana balkonda çok güzel bir köşe yaptık baba. Gel istersen buraya alalım seni.
0: Aynen. Hoş
1: Peki.
0: ben de vazgeçmem de.
1: Yok canım, bırakılır mı paşa, ne tatlı kedi. Tam paşa yani.
0: Bugün de hiç gelmedi ha böyle enteresan
1: Uzun
0: normal
1: zamandır
0: dışlarda.
1: gelmiyor, evet. Bir kendini gösterisi yok böyle bir. Bize
0: O zaman
1: reddedemeyeceğimiz tekliflerle gelmiyor uzun vakittir.
0: ben kendisini bir çağırayım.
1: Çağır bakalım, gelecek mi? Bu arada efendim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bazılarınızda da hassasiyet var bugün, farkındayım işte. Bazı kelimelerden hoşlanmamışsınız. Onu dile getirmek istiyorsunuz. Şeyde bizim konuşmamızdan değil. Tamam. Ne
0: Öyle
1: demek
0: dedim
1: istiyorsun?
0: ya.
1: Gelsin, bana niye konuşmuyorsun artık, sen de yazıyorsun. Tamam, git,
0: Benim
1: reklam çok
0: fırkada mı
1: demiş bana.
0: yanlış başka bir yere
1: Hayır hayır
0: gitti
1: hayır.
0: dedim
1: Yok.
0: yani şeyde
1: Yok, senin
0: benlik bir
1: fıkra
0: şey mi dedim ama.
1: falan değil. Sadece şey değil, bazen insanlar hassas olurlar, çok insani bir şey. Belirli kelimelere takılıyorlar yazışmalarda, çizişmelerde falan. Takılmayın efendim böyle şeylere, hiç üstünüze alınmayın bir şeyi. Herkes kendi sözünden mesul. Kötü söz sahibini öyle düşünün, eğer size gelen kötü bir sözse. Herkes kendine yakışanı yapıyor, herkes kendine yakışanı söylüyor. Böyle şeylere de takılmayın, geçin gidin, hayat bu. Herkesin başına her şey gelir, deyin ki yani siz istemediğiniz bir durum içerisindesiniz. Ne olacak? Mesele düşmek değil yani, düştüğünde kendini kaldırabiliyor musun? Bugün böyledir, yarın öyle olur yani. Mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen o yalan, öyle bir dünya. Takılmayın efendim, üzmeyin kendinizi böyle şeylerle. Üzmeyin, üzmeyin. Peki şimdi o zaman Pegasus'la başlıyorum. Carpet Bey sormuş.
0: Kıryan
1: Bey,
0: az önce
1: adınız
0: ben
1: yok
0: bir
1: mu
0: yorum
1: sizin?
0: gördüm, onu okumam lazım ya.
1: Ne gördünüz?
0: Üzeyir Bey'in mimiklerini takip ediyorum. Zor karakter.
1: Sen niye o, ben
0: Acaba
1: sana o yorumları kapat demedim mi Üzeyir?
0: ama bir şey merak ettim. Sen şimdi

0: yaşıyordu ediyor. Durun dedim, şu mesajı okuyacağım. Kendisinin ilgiye ihtiyacı var. Sesini duyurmaya çalışıyor dedim. Saçma sapan yazıyordu. Okudum, teşekkür ederim Süheyla Hanım dedi. Hatırla yani. Ya insan bu ya. Bazen gerçekten dağdan taştan ilgi bekliyor insan. Bizden beklemeyecekler. Biz onlar sabah rutinin parçasıyız. Olur yani böyle şeyler. Takılma Üzeyir. Sen o mesajları okuma. Karput Bey Pegasus sormuş. Sen bize onu söyle. Gerçekten bu mutabakat zaptı
1: Valla.
0: imzalandıktan sonra havacılık sektörü için hem dünyada hem bizde ne değişir ne değişmez onu sorayım.
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yani savaşın bitmesi ihtimalinde Pegasus yani neredeyse hani belki bir uzun vadede, şöyle bir yıllık vadede enflasyonun belki çok üzerinde, belki iki katı getiri sağlayabilecek bir potansiyele sahip. Çok gerilemişti. Ve diğer havacılık sektörünün işte rakibi özellikle Türk Hava Yolları'na göre bayağı bir iskontolu hale geldiği kanaatindeydim. Bu savaşın bitme haberiyle beraber de bir yukarı yönlü hareket yaptı. Keza Türk Hava Yolları da yaptı. Ama eğer savaş bitecekse, petrol böyle 70'li rakamlara geri çekilecekse bu daha başlangıç olabilir. Ama henüz daha piyasada bu savaşın hemen bugün biteceğini bir türlü ikna olamıyor. Yani anlaşma imzalansa bile hani İsrail'in bir şeyler kaşıyabileceğini, anlaşma sürecinde tekrar bir şeyler olabileceğini vesairesi. Piyasa böyle bir endişe içerisinde. Yani o tam anlamıyla rahatlamayı şey yapamıyor. Yani ben daha önce de söylemiştim. İsrail'i böyle alıp Amerikan kıtasında bir yere koymadığımız müddetçe komple harita olarak Orta Doğu'da bir huzurun, barışın gelmesi çok mümkün olacak gibi gözükmüyor. Çünkü neredeyse tüm komşularıyla düşman pozisyonunda bir ülke haline geldi. Yani ve o güvenlik endişesi ciddi yanlışlara da beraberinde getiriyor. Yani gerilimin bunu çözeceği şeyi süreci ve bugün olmasa yarın başka bir şeyler olabilir. Kaldı ki biliyorsun İsrail'de de seçim var bu yıl. Hani seçim öncesi bu politikaların tekrar sertleşme ihtimali konuşuluyor. Zaten İsrail'in dün gelen açıklamalar, Amerika'ya biz senin uydun değiliz. Biz kendi kararımızı kendi veririz. İşte girdiğimiz yerlerden çıkmayacağız. Operasyonlarımız devam edecek vesaire tarzı geldi. İran'da bu bizim kırmızı çizgimiz diyor. Yani o bir şey yaparsa karşılığı sert şekilde verilecek diye. Yani iş nereye gidecek? Kestirebilmek gerçekten zor. Yani tam böyle mutlu olalım diyor piyasa, savaş bitiyor, bir anlaşma geliyor diye. Arkasından bir olay oluyor. Ya acaba mı diyor, böyle bir tedirginlik. Havayolu şirketlerinde de 2 günlük yükselişe rağmen o endişe, o tedirginlik var piyasayla beraber. Ama en nihayet savaşın biteceğine inanıyorsanız ki ben bir noktada tamam, sonrasında artçıları gelebilir, farklı konum kazanabilir ama mevcut halinin bir sonlanacağı kanaatindeyim. Onun da havacılık sektörüne fırsat vereceğini düşünüyorum. Artı yaz ayları hareketleri, ikinci çeyrek geliyor. Şimdi üçüncü çeyrek daha hareketli bir çeyrek olacak. Bence Pegasus, Türk Hava Yolları, TAV bunlar mutlaka portföylerde yer alması gereken hisse senetleri bence yılın geri kalanı için. Ve ciddi de potansiyel olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Pegasus, TAV, diğerini saydın. Portföye
1: Türk
0: koyayım
1: Hava
0: dedin.
1: Yolları,
0: Türk Hava
1: Pegasus, TAV, Türk
0: Yolları.
1: Hava Yolları.
0: Evet, üçünü portföyüne koydum. Peki şimdi
1: Aynen.
0: biz
1: Şurası destek, burası direnç demeye gerek yok. Piyasa hareketli zaten. Vereceğim %3'lük, beşlik rakamların da burada çok bir anlamı olmayacaktır. Yani orada biraz piyasanın genel dinamiğini takip etmek lazım artık burada.
0: Peki o zaman biz reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra efendim buradayız. Radyoda reklamlar ama biz sosyal medyadaki sorularınızı konuşmaya devam ederiz. Gelmek isterseniz Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Burada yayınımız kesintisiz sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
9: Sabah öğle akşam SOA.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
13: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Reklam.
14: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Siz radyoda reklamları dinlerken biz altını konuştuk, mega metali konuştuk ve Göltaş'la devam ediyoruz. Gültekşöz'ün sorusu.
1: Gizli gizli konuştuk onları.
0: Evet. Alayım mı Göltaş'ı buradan diye sormuş Gül Hanım. Göltaş'ı gözüne kestirmiş, seviyesi nasıl diye soruyor.
1: İki gündür güzel bir tepki var. Teknik göstergelerde de toparlanmaya maalesef var ama tek sıkıntı hacim bu dipten dönüşü, yani 320'lerden dönüşü destekler nitelikte değil. Hani çarpanları da düşük gözüküyor. Yani böyle hani şey de pahalı bir şirket de değil. Ama şöyle grafiğe bakıyorum. Yani uzun yıllarda, yani 2024'ten beri bir düşüş trendinde böyle şey olarak son zamanlarda bir yataylaşma var. Teknik olarak önemli destekleri test etmiş. Yani 318-320. Buralar kritik yerlerdi. Buralardan bir tepki gelmiş. Görünüm fena değil. Kısa vade için, trade için bence denenebilir.
0: Peki, kısa vadede trade için denenebilir. Görünüm
1: Aynen.
0: fena değil dedim.
1: 328'e 329'a da bir stop koyarsın. Burada bir miktar değerlendirilebilir bu.
0: Asım Bey de Tüpraş'ı şunu sormuş. Ben kaçtan alayım, kaçtan satayım diyor.
1: Ya niye Tüpraş alıyorsunuz Asım Bey? Yani petrol fiyatları eğer bu savaş gerekçesiyle düşecekse petrolün bir miktar Tüpraş'ın bundan negatif etkilenme ihtimali yüksek. Yani böyle bir atmosferde, yani bu savaşın başladığı dönemdeki gibi bir tablo için Tüpraş almak doğru değil. Yani ama yok, bu savaş bitmez, daha da artar, petrol fiyatları yeniden 90-100 diyorsanız da o zaman da bulduğunuz yerden alın. Yani o sıkıntı değil ama şu anda alım için çok doğru bir görüntü çizmiyor petrol fiyatları kaynaklı. Varsa da 225-226 stop seviyesi olur. Çok ısrarcı olmamak gerekiyor.
0: Selçuk Bey de neyi takip ediyorsunuz? Takip listenizde ne var diye sormuştuk ya. Demiş ki zeytin çiftliğine ev yaptırıyorum. Hayırlı olsun efendim. İki tane paletli kepçe çalışıyor. Toplam saatleri 7.000 lira. Ben de onların saatlerini takip ediyorum demiş. Asta dili kullanmanız nasip olsun efendim.
1: İnşallah güle güle oturun. Darısı
0: Evet.
1: bizim gibi fukaralara
0: Sen
1: olsun
0: mi?
1: diyelim.
0: Diyor Kuzey Avrupa'da yaptıracağım. Neyse şimdi.
1: Yok ya, benim
0: Çok
1: için
0: açık
1: olur
0: et benim
1: tabii.
0: bazı şeyleri. Türkiye'deki borsa fonları hakkında ne düşünüyor Üzeyir Bey diye sormuş Timur Bey. Yurt dışı ile kıyasladığında nasıl bir yere konumlandırıyor? Ayrıca küçük yatırımcıya tavsiyeleri nedir demiş.
1: Şimdi şöyle, Türkiye'de borsa fonları ne zamandan beri revaçta ve gündemde oldu? Son 1-1,5 yıldır. Neden? Çünkü piyasanın tüm manipülasyonu fonlardan dönmeye başlayıp fonlar daha faki gelirler olunca insanlar fonlara hani böyle yakın izleme pazarındaki hisseler gibi, böyle uçacak kaçacak gibi fonları beklemeye başladılar. Yani eskiden küçük hisse var mı abi, küçük hisse var mı olayı? Abi yeni kurulan bir fon varmış, oraya zaten böyle böyle oluyormuş, böyle gidecekmiş, bu böyle olacakmış vesaire gözüyle bakar hale geldiler. Fona bakış açımız, hani eskiden Borsa İstanbul şunu söylüyordu, ben yanlış buluyordum ama çok zamanda toplantılarına gidiyordum. Yani böyle 8-10 yıl öncesinin olaylarından bahsediyorum. Yaklaşım şeydi, yani böyle ya bizi bireylerle uğraştırmayın. Yani biz biraz daha kurumsal yatırımcının burada olmasını istiyoruz. İşte fonlar olsun, portföyler olsun, emeklilik şirketleri vesaire olsun. Bunlar gelsin. Hani daha kurumsal bir yapıyla yapsın. Çünkü bireylerde oldu mu manipülasyon oluyor diye. Bireylerin yaptığı manipülasyonu, yani şeyle mumla arar olduk. Yani hiçbir şey yapmıyorlarmış yani adamlar. Yani günahlarını almışız. Yani böyle o tablo, öyle bir tabloyla karşılaştık. Şimdi yatırımcı fonlara bakış açısı bu olmaya başladı. Yani normalde bir hisse senedi fonu aldığında şunu beklersin. Yani endeks %30 giderken benim fonum da iyi yönetiliyor. Doğru zamanda alıp satıyorlar. Ha ben de 35-40 getiri sağlayayım. Şimdi fonların konuşuluş tarzı şu söyle. Fon var abi, kapalı fon ama işte oraya kimseyi almıyorlar. Biz orada bir bağlantımız var. Oraya biz girebiliyoruz. İşte kardan da şöyle şöyle şeyler olur vesaire, onun pazarlığı. Ya da işte fon var abi, uçacakmış kaçacakmış, kurumu bir yeni bir fon çıkartmış. Bu fon şuna benzeyecekmiş, bu uçacak kaçacak diyorlar. Abi biz de buna girmemiz lazım. Yani fona bakış açısı bile değişti Türk milletinin. Yani böyle enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Emeklilik fonlarını yıllarca bunlarda getiri yok diye eleştirdik. Nitekim haklılık payı da belki vardı yoktu, o tartışılır ama sorun orada getirilerin beğenilmemesiydi. Yani en azından katılımcıları tatmin etmemesiydi. İnsanlar oradan uzaklaştı. Döndü. İşte bu spekülatif diyebileceğimiz artık ya da daha ileri götürüp manipülatif diyebileceğimiz fonları konuşmaya başladı. Yani ve şu anda yatırımcının derdi şey değil. Yani bir endekse odaklanmak, bir getiriye ortak olmak ya da işte borsa 30 gidecekse ben 35 kazanmayı hayal edeyim. Çünkü fon yöneticisi alıyor satıyor 40 getirir. Hadi en iyi ihtimal 35, 50, 60 olsun, 70 olsun. Endeksin iki katı para kazanayım. Fonlara bakış açısı bu değil artık. Yani
0: Evet.
1: endeks 35 getiriyorsa benim fonum 3500 getirir mi? Yani
0: Evet.
1: beklenti bu,
0: Peki.
1: fon taleplerinde de bu etkili oluyor. Bence orada dediğim gibi ciddi bir problem birikti ve birikmeye de devam ediyor. Bakalım zaman ne getirecek. Bir dönem bir önceki SPK Başkanımız ve Hazine Maliye Bakanı manipülasyon ve bununla ilgili şeyler dediler, önlemler alınacak vesaire diye. Sonra o fonla ilgili çok bir düzenleme görmedik. Bakalım zaman ne getirecek ama o tarafta böyle bir rahatsızlığın olduğunu da görüyoruz yani piyasa tarafında.
0: Dedi Bey demiş ki Fed'in faiz düşüreceği ve bizde de faiz indirimine gidileceği ve bununla birlikte borsanın bundan besleneceği, ayrıca altının, gümüşün de onlarla birlikte uçacağı hikayesi için Üzeyir Bey ne der? Ne kadar anlamlı bir hikaye kendisi için bu demiş.
1: Valla güzel bir hikaye. Keşke olsa da ben altında yanılsam. Yani hiç şeyim de
0: Peki.
1: olmaz ama kısa vadede
0: Hikaye.
1: Amerika'nın faiz indirebileceğini ben çok zannetmiyorum. Bizde de faiz indirimi şöyle. Bu yıl olacaklar benim gözümde. O da savaşın bitmesi ve petrolün 70'li rakamlara gerilemesiyle ilgili. Yani 70-80 dolar arasındaki fiyatları görmemizle ilgili. Bir, yaz aylarında belki Temmuz'da ya da Ağustos'ta fonlamanın tekrar gecelikten haftalığa dönmesi, yani fiilen faizin 40'tan 37'den fonlamaya geçilmesi, hani yıl sonu da en iyi ihtimalle bu 37'nin 35'e düşmesi, yani daha fazlası olmaz söyler şu görünümde. Hani çok büyük faiz indirimi dalgası vesairesi beklememek lazım. Ama bu yola girmek bile borsa tarafında ciddi fiyatlama getirir. Yani onu da söyleyeyim.
0: Peki.
1: Yani ciddi bir fiyatlama döngüsü olabilir orası.
0: Şimdi bu tatlışlıkları çok seviyorum. Normalde işte sadık izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyorlar. Herkesin bir soru hakkı var. Diyelim ki işte hepsi bitti bütün sorular ki şimdiye kadar yayın tarihimizde hiç görmedik bunu iş başında. Biz başa dönüyoruz. Tekrar varsa işte aynı kişinin sorusunu yönlendiriyoruz. Fakat bazen iki hisse merak ediyorsunuz ya işte bu ama Gül Hanım olduğu için burada pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hiç şey değil. Gül Hanım da sormuş böyle ikisi de ne de merak ediyor. İkisini de merak ettiği için kıyaslamaya kalkmış. Demiş böyle sorarsam herhalde yaparlar diye. Ama o kadar alakasız ki yani mesela Tüpraş'la Petkim'i, Tüpraş mı Petkim'i mi sorarsın. Mesela Tofaş mı Frotto mu sorarsın. Ama yani Ülker mi Sabancı Holding mi diye niye sorarsın? Ülker mi Sabancı Holding mi?
1: Yani ben ikisi arasında kalacak olsam yani hiç grafiğine bakmadan direkt Sabancı Holding derim açık söylemek gerekirse. Ben Ülker grubunun piyasa performansının çok sağlıklı işlediğini düşünmüyorum. O nedenle biraz mesafeliyim açık söylemek gerekirse. Hem de çok uzun zamandır yani 2016-17'lerden beri bir bizim toptan vukuatımız olmuştu. Yani vukuat derken bir rapor yayınlamıştık, şirketle görüştük vesaire. Sonrasındaki süreçte yakından takip ettiğim bir süre dedim ki başka grupların hisseleri de var. Borsada 600 tane şirket var. Yani başkaları da tercih edilebilir diye. Nitekim yakın dönemde işte şokla ilgili işte bazı analist arkadaşlarımız hani benzer durumu yaşadı. Bazılar Ülker'le ilgili yaşadı. Yani tutmayan hedef fiyatlar oluyor bu gruplarda. Yani algıyla olgu birbirini desteklemiyor. Yani şirketle şey yaptığın zaman algı başka ama olguya bir dönüyorsun. Olgu bambaşka fiyatlama getiriyor. Ucuz mu? Hep ucuz. O nedenle ben hep ucuz kalan şirketler ya da yatırımcısına çok hani fırsat sunmayan grupları, şirketleri de çok şey yapmıyorum. Hani ikisi arasında kalacak olsam Sabancı'yı tercih ederim. Ha, onun yanına Koç mu desem Koç'u daha çok tercih ederim. Öyle öyle gider işte. Onun yanına işte Koç yerine de atıyorum Pegasus mu Türk Hava Yolları mı desem Pegasus Türk Hava Yolları
0: Konuştuk
1: derim.
0: zaten evet.
1: Onun üstüne de bu dönemde savaş bitecekse ne gider dersen bankalar daha ön planda
0: Ha.
1: banka derim. Yani böyle
0: Şimdi
1: böyle silsile
0: ha
1: gider yani.
0: ha
1: Öyle olunca da
0: dememin
1: tercih halkasının son dönemlerinde bir yerde kalıyor Ülker. Yani önce farklı alternatifleri değerlendiririm açıkçası.
0: Peki, Mehmet Celal Bey de bunu sormuş. Diyor ki, Galaksi Başkanım, buyur Stormtrooper. Üzeyir Bey'in hiç şüphesi olmasın. O tarihi eser özelliği olan banka taraftar kartını takım çantasında saklayan istifçi bir kardeşimiz kesin vardır. Muhtemelen de temettü yatırmışsındır demiş. Her
1: Evet.
0: seviyeden alıyordur. X Bank ve garanti yorumu alabilir miyim diye
1: Bende
0: sormuş.
1: yeni nesil Trabzon kartı var ama işte onun aradığı çok eskiler yani.
0: Olmaz, o eski istiyor.
1: Benim
0: X Bank
1: bankamatik
0: garanti.
1: kartım Trabzonspor kartı mesela. Kamu Bankası Trabzonspor kartı. Ödemelerimi hep onunla yapıyorum. Yani böyle şey olarak.
0: Tamam. Peki X Bank ve
1: X
0: garanti.
1: Bank.
0: Evet. X Bank ve
1: Şimdi
0: garanti. Özellikle
1: aynen.
0: garanti
1: Yani
0: sormuş.
1: bankacılık endeksi genel aynı trendi çiziyor sırayla. 2 gündür savaşın bitmesi beklentisi çok hızlı yükseliş getirdi. Şimdi biraz şu Fed tarafını dediğim gibi ben niyeyse böyle bir Fed endişem var. Yani bir takıntı haline geldi bende. Şu Fed sürecini bir atlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani oradaki belirsizlikler bir geçsin. Yılın ikinci yarısı için bankalar alınabilir. Yani mesela 3 Temmuz'da Haziran enflasyonu açıklanacak. Bu arada 3 Temmuz'u direkt söyledim ama hafta içine geliyordur inşallah. Bu ara tatil matil de olmadığı için. Hani Cuma günüymüş. Evet, Cuma günü enflasyon açıklanacak 3 Temmuz'da. Birin altında bir rakam göreceğiz. Belki 0,50'lere yakın bir olabilir petrol fiyatının seyrine bağlı olarak. Bu bankaları pozitif etkiler. Üstüne NATO zirvesi, orada gelebilecek Türkiye yönelik pozitif mesajlar. O da burayı pozitif etkileyebilir. Yani bankaların önü açık gibi gözüküyor Süheyla. Fed sürecini atlatabilirsek sonra bir süre bankalarda hikaye olur. Yani o zaman ana bankalardan Garanti'de, Yapı Kredi'de, Akbank'ta üçü de aslında aynı yönde koşar. Yani özellikle şunu alın diyebileceğim bir şey yok. Hani Garanti biraz geride kaldığı için belki tercih sebebi olabilir. Ama Garanti, Akbank, Yapı Kredi üçü de bence ön plana çıkacak bankalar olur. Şu Fed sürecini atlattıktan sonra yeni dönemde.
0: Evet, peki. Sasa'yı sormuş Ömer Bey.
1: Valla Sasa ile ilgili ben söyleyeceklerimi yıllarca söyledim. Dinlenmedi yani yapacak bir şey yok. Yani daha fazlasını diyecek bir şey de yok. Hani yine geldi o tarihi şey son dönemdeki dip seviyelerine. Yani 2,40'lar civarı. O bölgelerde destek bulmaya çalışıyor. Ama döndü, koptu, gidecek diyebilecek bir ne teknik bir ne temelde de bir görüntü yok.
0: Evet.
1: Yani ben aylardır, yıllardır söylüyorum. Yani Sasa'da o adı geçen yatırımların devreye girebilmesi için Sasa'nın çok büyük bir ortağa ihtiyacı var. Kendi öz kaynaklarıyla ya da hisse satışlarıyla, tahvil ihraçlarıyla bu yatırımın başlaması bitmesi mümkün değil.
0: Evet.
1: Böyle bir haber gelirse ya da bir şey gelirse şirket işle kamuyla bir işbirliği vesaire artık ne olur bilmiyorum. O zaman farklı şeyler konuşulabilir ama şu anda şey değil. Ben zamanında işte Sasa rafineri yapacak, onu yapacak, bunu yapacak derken ya bitmişi var Tüpraş elimizde. Bundan kat ve kat daha ucuz diyordum ya da işte hani bu o gelecek 10 yılı fiyatlıyor diyordum. Yani ve nitekim o 10 yıllık fiyatlamanın 8 yılını, 9 yılını geri aldı. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi çok büyük bir yatırımcı, ortak vesaire bu yatırımların başlaması için bir şey çıkarsa, çıkar çıkmazsa şu
0: Peki.
1: anki görünümde yani sıkıntı devam.
0: Evet. Tunç Bey maşallah diyelim. Çok güzel olmuş. Ağaçlarının fotoğrafını paylaşıyor. Herkes kendince göndermek istemiş. Neyi kıymetliyse, neyi takip ediyorsa onu gönderiyor herkes. Ne demişsiniz? Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası. Volkan Bey'in sorusuymuş. Ne bu? KLMNA.
1: Yani Kalkınma Bankası.
0: Evet.
1: Allah.
0: Geçelim üzeri yoksa. Çok soru
1: Yok
0: var
1: bakayım.
0: çünkü.
1: Yani şey yani grafiğini şey yapmıyorum açamadım ama şu an niye anlamadım şey takıldı. Ama normalde bankalar için de pahalı bir banka. Yani söyleyeyim. Şey oranında düşük olduğu için de böyle çok halka açık oranı, fiil dolaşım oranı da çok spekülatif fiyatlar da olabiliyor. Ama normalde Türkiye'de bankacılık ortalamasını dikkate aldığımızda pahalı fiyatlanan ama dediğim gibi fiili dolaşım oranında düşük olduğu için çok da spekülatif fiyatlanan hisselerden bir tanesi. Bu arada grafik geldi şükür. Yani son zamanlarda bir 9 lira civarında bir destek bulma çabası olmuş. 9,5'a kadar hareket olmuş ama dediğim gibi çok net bir görüntü de yok grafiksel olarak. Ve ucuz diyebileceğim bir bankada değil açık söylemek gerekirse. Son yıllardaki düşüşüne rağmen yani 15 liradan
0: Peki.
1: 9 liraya gelmiş ama yine de ucuz diyebileceğim bir seviyede değil. Hatta bankacılık sektör ortalaması için pahalı diyebileceğim seviyelerde hani.
0: Armada gıdayı sormuş Süleyman Bey. Süleyman Bey, her seferinde farklı hisse sormayı nasıl başarıyorsunuz?
1: Bir de yani ben mesela Armada gıdanın halka açık olduğunu bildi. Unuturum yani böyle şey olarak baktığın zaman ama iyi gitmiş demek ki yani yatırımcı bizden daha şey. Bu tarihi zirveleri de zorlamış. Üzerinde kapanış var. 2 gündür hacim değil. Teknik göstergeleri de dipten dönmüş. Enteresan. Yani bir haber var mı bilmiyorum. Ama varsa hissesine de yani burada artık 150-155 yani bu bölgede bir stop bulundurup pozisyon taşınır. Yani kritik bir yeri geçiyor. Hacim de fena değil. Yükselişi destekliyor. Kısa vadeli pozisyon taşınır burada. Ama çarpanlarına şöyle bakıyorum. Yani biraz dikkatli olması gereken seviyelerde.
0: Peki.
1: Yani çok masum bir hareket gibi de gözükmüyor.
0: Cemal Bey demiş ki dünyadaki para arzını takip ediyorum, özellikle de Fed'i demiş. 2008'de finansal sistemi parasal kurtarmak için parasal genişleme kullanıldı, işe de yaradı demiş. Burada herhalde bir karışıklık var. 2008'de finansal sistemi kurtarmak için parasal gevşeme işe yaradı. Faizler çok hızlı geri çekildi. Sonra daraltacağız dediler. Yine bastılar. Dinlenip dinlenip bastılar parayı diyor. Şu anda 2008'in 4-5 katı likidite var ama faiz seviyeleri ortada. Bu nedenle tüm varlık fiyatlarına bu parantez içerisine bakmak lazım. Naçizane bence demiş kendisi. Peki, Gündür Hanım da yazmış. İkisi de ucuz diye düşündüm ben, ondan sordum demiş. Estağfurullah efendim. Peki.
1: Suizan ettin şimdi bunun vebalini ahirette nasıl kaldıracaksın söyle.
0: Nasıl kaldıracağım? Nasıl? Otokar.
1: Şimdi.
0: Otokarı sormuş Nihat Bey.
1: Yani bu kadar savunma sanayinin konuşulduğu bir ülkede bu kadar geri kalmak enteresan oldu. Tabii Romanya'daki işler, bu tazminat davaları vesaire bunlar biraz keyif kaçırdı ama ben hani şöyle bakıyorum ciddi bir sıkışma döngüsüne girildi. Aşağıda 345-350 civarı. Yine oralar test ettik. Yani bu bölgelerde sanki bir süre sonra bir hareket gelebilir gibi gözüküyor. Yani dengelenme büyük oranda tamamlanıyor gibi. Yani 340-345 civarında destek oluşturarak bir kanal süreci var. Yani yukarıda da bu kanalın yukarısı da 410. Yani yaklaşık 65 liralık bir sıkışma var. Yani buralardan bir hareket başlar. Kanal da geçilirse hani kabaca işte 475'lere kadar. O da şöyle baktığımız zaman burası hemen hemen 500 günlük ortalamalar işte 460'larda falan. Sanki bu bölgeler hedeflenebilir gibi gözüküyor. Yani ben dediğim gibi bu Romanya süreci vesaire biraz takip etmek gerekiyor. Cezalar ne olacak, ne bitecek vesaire. Kapı açıklamalarını izlemekte fayda var. Ama sanki bir dengelenme ve bir tepki hazırlığı da var gibi gözüküyor. Yani şu aşamada o yataylaşma düşüş trendinin ardından izlemeye alınabilir gibi geliyor bana.
0: Peki, süremizin sonuna geldik radyoda. 1-2 dakika kalacağız efendim. Daha fazla değil. İkimizin de işi var üzerine. O yüzden gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Burada bizim yayınımız devam edecek. Gelmek isteyenleri bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel, çok verimli başlamıştır. Böyle de devam etsin. Peki, duyuyorlar mı?
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
5: Sabah öğle akşam SOA.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
12: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
13: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
14: Reklam. Öncelikli yayın.
15: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
16: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
17: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
18: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
17: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
19: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Reklam.
20: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer.

0: welcome olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her salı olduğu gibi TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın.
1: Şimdi elimizde gündemde neler var, biraz bunun üzerinden tartarak başlayalım. İlk etapta piyasalarda hemen hemen her yerde çok net bir şekilde risk algısının arttığını görüyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalandığı söylenen mutabakat zaptı ile birlikte piyasalar hem hisse senedi cephesinde hem bono tahvil piyasasında hem aynı zamanda özellikle petrol fiyatlarında agresif bir fiyatlamaya doğru geçti. Brent petrol bu sabah 82 dolar 77 sent civarından fiyatlama buluyor. Aynı zamanda Amerikan tipi ham petrol 80,5 dolarlar civarında. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda tema savaş döneminde ön plana çıkan bütün trade'leri şu an itibariyle biraz daha normalize ediyor gibi görünüyor. Fakat burada özellikle Hürmüz Boğazı'nın ne kadar açıldığı, ne şekilde açılacağı ve buradaki arz açığının ne kadar süre içerisinde yerine konulacağı konusunda rivayetler muhtelif. Özellikle G7 zirvesinden çıkan sonuçlara da baktığımızda, oradaki açıklamalara da, Avrupa Birliği tarafından gelen açıklamalara da baktığımızda Amerika'nın iyimserliğinin Avrupa cephesinde çok da fazla yansımadığını gözlemliyoruz. Avrupa tarafı buradaki normalleşmenin düşünülenden özellikle de Trump'ın söylediğinden çok daha uzun sürebileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla şu an itibariyle J.D. Vance ve Trump ikilisi trafiğin normalleşmeye başladığını söylüyor. Ancak öbür taraftan dönüp baktığımızda Avrupa Birliği bunun nihai bir anlaşmaya varılmadan tamamıyla ortadan kalkmış bir risk sayılamayacağını, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın bugün itibariyle açılsa dahi oradaki üretim kapasitesinde yaşanan bozulmanın yerine konmasının ayrı ayrı alacağını, dolayısıyla çok hızlı bir iyileşmenin de söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Avrupa'nın duruşunu zaten Avrupa Merkez Bankası'nın bakışında biraz daha net olarak görmüştük. Şimdi bu hafta yarın itibariyle göreceğimiz FED toplantısında da FED perspektifini biraz daha almaya başlamış olacağız. Ne kadar etkili olacak diye göreceğiz. G7 liderler zirvesinde özellikle Meloni dahi ki Trump'a yakın isimlerden bir tanesi o iyimserliği çok da fazla paylaşmadığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan yine özellikle geçen haftaki SpaceX halka arzının ardından piyasalar bundan sonraki süreçte gelecek olan yeni halka arzları ne kadar absorbe edebilir? OpenAI gibi yine Anthropic gibi trilyon dolar büyüklüğe sahip halka arzları ne kadar absorbe edebilir? Oralardaki değerlemeler nereye gidebilir? Biraz daha bunlara da bakmaya çalışıyoruz. Özellikle SpaceX'in halka arz sonrasındaki performansı da şu an itibariyle kuvvetli kalmaya devam ediyor. Nereye kadar gideceğini yakından izleyip takip etmeye çalışacağız diyebiliriz. Bununla beraber yine özellikle önümüzdeki döneme ilişkin gelişen ülke piyasalarına fon akımları nasıl şekillenecek? Dolardaki değer kazanımı tersine döndükten sonra acaba biz Ocak-Şubat aylarındaki oldukça kuvvetli EM pozitif atmosferi yeniden yaşayabilecek miyiz? Biraz bunlara da değerlendireceğiz. Aynı zamanda biz dün Türkiye'deki fiyatlamalara baktığımız zaman da swap eğrisinin ciddi bir şekilde aşağıya geldiğini, Türkiye'nin CDS'lerinin 220 bas puanın altına doğru sarktığını, aylık opsiyon oynaklıklarının %7'nin altına kaydığını, bir miktar özellikle yabancı girişinin bono piyasasını bir puan kadar aşağıya çektiğini, getiri eğrisinin hemen hemen bütün her yerinde, Eurobond fiyatlamasının biraz daha makul yerlere doğru evrildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu ilk gün iştahı mıdır, bundan sonrası var mıdır yok mudur? Gizem Öztok Altınsaç'ta bunun üzerine de konuşacağız. Zira bir taraftan da gelen sanayi üretimi verisi oldukça kuvvetli. Onu da değerlendireceğiz. Bir de TÜSİAD'ın imalat bazlı rekabet gücü endeksi bu hafta itibariyle hem yenisi gelecek hem sektörel olarak bunun kırılımlarını dinleyeceğiz. Dolayısıyla bunun öncesindeki beklentileri de Gizem Öztok Altınsaç'ta konuşacağız. Gizem, dönüyorum en başa. Özellikle savaşın bitimine ilişkin bu coşku anlaşılabilir. Kısa vadeli mi yoksa daha uzun vadeli tortuyu yönetmeye dönük riskler bir yerden sonra piyasadaki bu coşkuyu az da olsa sönümler mi?
2: Şimdi normal şartlar altında tabii bu tarz iyi haberler geldiğinde piyasaya hızlı bir fiyatlama reaksiyonu görürüz. Her türlü olayda bu geçerli. Dolayısıyla ilk aşamada gördüğümüz bu. Ama tabii ki önceki anlaşmalara kıyasla şu anda birazcık daha umut vadeden bir süreç var. Bunun fiyatlaması bence bir miktar daha devam eder ama anlaşma olmadan petrolün 70-75'e gelmesi bence çok zor. İzleyip göreceğiz. Hürmüz Cuma günü açılması bekleniyor. Esas önemli olan da Hürmüz'ün ne şekilde açılıp açılmayacağı. Az evvel senin de bahsettiğin gibi ABD tarafında aslında bu sadece bir çerçeve, alt detaylar müzakere edilecek yaklaşımı da mevcut. Daha önce de müzakereler oldu ama bir sonuç alınamadı. Dolayısıyla o sonuç alınana kadar bence burası bu iyimserliği kısmen korur ama süreç uzarsa o haber akışıyla beraber tersine dönme ihtimali de mevcut. Bunu da unutmamak lazım. İlk aşamada gördüğümüz fiyat reaksiyonları hemen her olayda gördüğümüz gibi. O yüzden şaşırtıcı değil.
1: Peki burada petrolün şu an itibariyle dengeleneceği yer biraz daha 80-85 dolar arası gibi duruyor. Bunun 80'lerin altına sarkması için oradaki trafiğin tamamen düzelmesi yeterli mi onu da tartabiliriz. Çünkü gerçekten bölgedeki üretim kapasitesinin bir kısmı da bundan çok negatif etkilendi. Keza bunu doğalgaz, LNG piyasası için de söyleyebiliriz. Ne dersin?
2: Aslında gene daha vücut bulan bir anlaşma gündeme gelirse açıl ve diyelim ki Hürmüz açıldı, aradan da bir hafta geçti ve normalleşiyor, 80'in altına sarkma ihtimali mevcut petrolün. Yani 70-75'lerden bu tarz bir iyimserlikte kademe kademe olacaktır elbette ama elbette 60-65'e gelmesi çok zor. Böyle bir ihtimalle konuşmuyoruz ama 80'in altına sarkma ihtimali iyimserlik ve adımlar pozitif yönde devam ederse ben olası görüyorum.
1: Peki yine özellikle tabii
2: aksi burada, de geçerli bu arada.
1: Anlıyorum. Burada özellikle Avrupa'nın bakışıyla Amerika'nın bakışı arasındaki farklılık da bugün uluslararası basında tartışılan konulardan bir tanesi. G7 liderler zirvesinde de benzer şeyler söz konusu. Tabii Trump çok hızlı bir kazanıma doğru dönüp bunu yani yüksek perdeden pazarlamak peşinde aslında bakacak olursak. Sonuç itibariyle artık oradaki olup bitene, sahada olup bitenin zorluğuna, güçlüğüne duyarlılık bir miktar azaldığı için mutabakat zaptı haberi bunların hepsinden daha baskın. Bir şekilde diyor ki Trump zaten akış şimdiden başladı bile, bu hayat çok normale döndü, göreceksiniz işte kaya gibi aşağı yuvarlanacak bundan sonra falan. Yani onun bakış açısı böyle, çok hızlandırılmış bir takvimde normalleşme bekliyor. Ancak Avrupa tarafı bunun böyle olamayacağını, yine çeşitli zorlukların olduğunu, buradaki sadece trafiğin düzelmesinin bile aylar alabileceğini, kaldı ki arz kapasitesi probleminin bundan sonra enflasyonist kalmayı sürdüreceğini söylüyor. Ne dersin, bu ikisi arasında Avrupa'nın söylediğine yakın bir atmosfer oluşursa o zaman bunun potansiyel etkisi ne olabilir?
2: Zaten muhtemelen Avrupa'nın söylediğine yakın bir atmosfer oluşacak. Çünkü hiçbir zaman savaş öncesi döneme dönmeyeceğiz. Bir kere orada bir bozulma gerçekleşti. Boğaz'ın normalleşmesi de uzun vakit alacaktır. Yani adım adım gitmek lazım açıl. Bir gerçekten Hürmüz'ün açıldığını görelim. Sonra tanker geçişinin sayılarına bakmaya başlayalım. Ne kadar normalleşiyor? Bunlar böyle bayağı zaman alacak unsurlar. Dolayısıyla Avrupa'nın söylediği yaklaşım, yani bahsettiği yaklaşım zaten beklememiz gereken, yani şu anda en iyi koşullarda bu olacaktır. Trump tabii politikacı olduğu ve heyecanlı da bir lider olduğu için farklı bir psikolojide konuşuyor. Bahsettiği şekilde olma ihtimali zaten çok zor. O yüzden onu iskontolayarak dinlemek gerekiyor hemen hemen her şeyde. Olumluda da, olumsuzda da. Ama Avrupa'nın yaklaşımı zaten olmasını beklediğimiz süreç. O yüzden aslında yani şöyle bir dünya kafamızda kurmamak gerekiyor. Bundan 4 ay süren bir savaş var, çözüme gitmeyen. Ve hala daha masada alt detayların konuşulması gerekiyor. Ve biz 4 aydır stagflasyon konuşuyoruz. Bir anda stagflasyon konuşurken enflasyonun çok hızlı geriye geldiği, büyümenin yeniden canlandığı bir ortamı konuşmak için henüz çok erken. En önce bir enflasyonist etkileri göreceğiz. Avrupa ki buradan çok muzdarip, Lagarde'ın dünkü açıklamalarında da net, biz enflasyonu görmeye başladık ikincil etkileri. Ve bu yönde hareket edeceğiz süreç devam ederse diyor. ABD tarafında belki en yüksek enflasyonu görmüş olabiliriz. Ama oralarda da dörtlerdeyiz. Yani çok yukarıda bir rakam mevcut. Dolayısıyla bu enflasyon ve savaşın getirdiği olumsuzluk, iktisadi olumsuzluk bir süre daha devam edecek. Ha, piyasalar olumlu habere reaksiyon verecektir. Bunda şaşılacak bir şey yok. Yani her daim piyasayla ekonomi birlikte gitmiyor ekonomi. Gecikmeli olarak devam ediyor. Piyasada önden satın alıyor bir takım şeyler ki piyasa hiçbir zaman bir stagflasyonu satın almadı bu arada. Açıl. Bunu petrolün future'larında vesaire de görüyorduk. Piyasa her daim ha geldi ha geliyor bu anlaşmayı satın alan yöndeydi. Dolayısıyla da ona verdiği reaksiyon şiddetli oluyor. Ha, masada kalırsa anlaşma mesela yeniden tersine dönmesi de yine keza biraz daha sınırlı oluyor. O yüzden piyasanın tepkisiyle iktisadi gidişat arasında fark var. Avrupa'nın yaklaşımı da zaten büyük olasılıkla göreceğimiz bir vaziyet. En makulü de bu. Yani bunu beklemek lazım.
1: Peki Gizem, buradan geçeyim. Çin tarafından gelen verilere savaşta bir orayı da bayağı kötü etkilemiş gibi görünüyor. Hem sabit yatırımlarda ciddi anlamda yavaşlama söz konusu, hem perakende satışlar tarafına bakınca 2022'den bu yana ilk kez bir daralma var. Yani özellikle salgın döneminden bu yana görülen ilk yavaşlama etkisi. Tabii Çin'in tüketip tüketmemesi, aynı zamanda dünyadaki kapasite kullanımı, ham madde maliyetleri, bütün bunlar üzerinde belli noktada etkili olmaya devam ediyor. Her ne kadar eskiden olduğu kadar yüksek bir betayla hareket edilmiyor olsa da, ama genel anlamıyla bakınca bu yavaşlamanın dünya ekonomisi üzerindeki potansiyel etkisini biraz daha belirgin olarak görüyoruz. Az önce söylediğin stagflasyon tartışmasına katkı olarak söyleyebiliriz belki.
2: Evet, ama tabii şunun da altını çizmek lazım. Hizmet sektörü daha çok etkileniyor PMI'lara baktığımızda. İmalat sanayinin henüz belirgin etkilendiğini söylemek bir miktar güç. Çin görece esnek bir ekonomi. Bu savaş sürecinde en az etkilenme ihtimali olan ekonomilerden bir tanesi. Tabii ki de hani Asya, Orta Doğu, bunlar çok şiddetli etkileniyorlar, Hindistan. Ama Çin birazcık daha esnek durabiliyor bu anlamda bakıldığında. O yüzden Çin ekonomisiyle ilgili bu süreçte ciddi bir sıkıntı yaşar gibi bir çıkarım yok. Yani hafif bir şekilde bence atlatacaktır. Çin'in kendi başka bir takım problemleri var. Onları halletmesi gerekiyor. İşte biliyorsun zaten hani bir deflasyon sürecindeler. Bunu önlemek, bunun da sebepleri var. Ama bunu önlemek için bir takım reform süreçleri devreye sokmaya çalışıyorlar. Ama kendisi de zaten bölgenin bir atlama aşamasında. Yani imalat sanayi devi haline geldikten sonra şimdi aslında bir yapay zeka devi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla biz Çin'le ilgili aslında açıl daha uzun perspektifte şunu söyleyeyim. Ne zaman dünyada birinci ekonomi haline geliri tartışıyoruz hala daha. Tabii sen kısa vadeli olarak Çin'in etkilenmesini konuşuyorsun. Bence datalara bu kadar takılmıyorum. Çünkü kimi zaman iyi geliyor imalat ve diğer PMI'lar. Kimi zaman da bayağı beklediğimizden kötü gelebiliyor. Çok ciddi bir etki söz konusu değil gördüğüm kadarıyla Çin ekonomisinde. Şu aşamada savaş kaynaklı.
1: Peki dönüyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fed kararını bekliyoruz. Dolayısıyla yarın akşam gelecek olan Fed kararında piyasanın aslında bundan sonrasına ilişkin beklentiyi Fed'in yeni başkanının ağzından nasıl duyacağı önemli. Zira aslında piyasa faiz artırımı fiyatlıyordu mutabakat zaptının kesinleştiği ana kadar. Ancak bugün dönüp baktığımızda başka bir dünya. Düşen petrol fiyatları var. Dolayısıyla faiz artırım beklentisi yerini bir noktadan sonra nötralize olmuş bir faize hatta belki bir aşamadan sonra faiz indirimine doğru evirebilir mi?
2: Bence faiz indirimi konuşmak için çok erken. ABD tarafında, FED tarafında. Çünkü enflasyon neredeyse 5 yıldır hedefin oldukça üzerinde seyrediyor açıl ve yeniden bir şok yenmiş durumda. Dolayısıyla arz yanlı bir şok. Dolayısıyla bayağı 2023'ten bu yana da en yüksek enflasyonu var şu anda ABD'nin 2023 Mayıs'tan bu yana. Bu gelen Mayıs enflasyonu ile birlikte. Toplamda bakıldığında bence onu konuşmak için çok çok erken, henüz öyle bir safhada değiliz. Bence şu önemli, yarın Morse'un açıklamalarında veya yaklaşımında bu haber etkisiyle ne kadar güvercin olacak ya da ne kadar temkinli olacak, bundan sonra Fed'i okuma anlamında yarınki yaklaşım bence çok kıymetli. Eğer temkinli durursa biraz daha Fed'in hata yapmama ihtimali üzerine konuşuyor olabiliriz. Ama gerçekten güvercine dönmüş bir Fed açıklamalarda başkan hissederse piyasa, o zaman biraz daha farklı bir şey konuşuyor olabiliriz. İşte o zaman belki bu şok atlatıldıktan sonra piyasanın beklediğinden daha erken bir indirimi konuşma ihtimalimiz doğar. Ama şu an için çok erken. Hala daha enflasyonla mücadele etmesi gereken bir Fed masada, bir ECB masada, bir Türkiye masada, onun hepsini içine dahil etmek gerekiyor, tüm ülkeleri, Çin hariç.
1: O zaman ben Japonya'yı dahil edip sorayım. Çünkü bugünün sıcak gündemi Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımı. Japon Merkez Bankası beklentisi çerçevesinde faiz artırdı. Başkanın karaciğer problemi nedeniyle hastanede olduğunu, dolayısıyla aslında başkansız toplandığını da söyleyelim Japon Merkez Bankası'nın. Karar faiz artırımı yönünde, aynı zamanda varlık alımlarını azaltma yönündeki kararını durduruyor Japonya. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde faizin çok agresif bir şekilde artırıldığını, politika faizinin, gördük son bir senede. Bunun yaratabileceği uzun vadeli tahvillerdeki kontrol dışı hareketi biraz daha normalleştirebilmek adına varlık alım programını güçlü bir şekilde kullanacak ve uzun vadeli tahvilleri Japon Merkez Bankası'nın alacağını bir kez daha duyurduğunu görüyoruz. Bir ara %70'lerin üzerindeydi Japon tahvil piyasasında Japon Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu stok. Dolayısıyla bu bağlamda da getiri eğrisi kontrolünden vazgeçtikten sonra inanılmaz bir fiyatlama oldu. Şimdi bundan sonrasını biraz daha kontrollü götürmek istiyorlar diye anlıyoruz. Ne dersin?
2: Evet, doğru. Bir de şuna bakmak lazım Açıl. Aslında bizim derdimiz dünyada faizlerin ne yöne gideceği. Değil mi? Yield curve'ün nasıl şekilleneceği globalde. Genel itibariyle benim okumam sanki bir dönem daha biraz daha faizlerin yüksek seyrettiği bir, kısmen görece yüksek seyrettiği bir dönemin içinde olduğumuz yönünde. Çünkü sadece merkez bankacılığı açısından ve borcun yaptığı açısından bakmamak gerekiyor. Bugün ABD'nin bütçe açığı artarak devam ediyor. Almanya'nın bütçe açığı fazladan, biliyorsun, açığa döndüler, artarak devam ediyor. Benzer şekilde bütçeyi Japonya'da kullanıyor. Bütün bunlar ve Çin için de geçerli bu arada. Çin'in de bütçe açıkları, tabii rakam doğruysa o kısım tartışılır. Bütün bunlara baktığımızda aslında globalde faizlerin kısmen geçtiğimiz 2 yıla kıyasla biraz daha yukarıda kalma ihtimali olan bir süreçteyiz. Boju da bunun içine dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de hani Japonya birazcık daha farklı bir ekonomi, yıllarca enflasyon üretemediği için işte faiz zaten son 30 yılın en yükseğine geliyor bu hareketle. Bütün bunları işin içine kattığımızda bence globalde genel itibariyle faizin yönü henüz aşağı dönmüştür diyebileceğimiz bir ortam oluşmuyor. Böyle okuyorum ben süreci.
1: Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın duruşunu sorayım. İki agresif faiz konusunda hamle gördük. Avrupa Merkez Bankası, Japonya, diğer merkez bankalarından da artıranlar oldu. Fed gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi, hani ikisini aynı seviyede, kulvarda görerek söylemiyorum, duruş açısından ikisinin bakışı da biraz daha büyümeyi de dikkate alan, tırnak içinde söyleyeyim, belki hibrit merkez bankacılığı diyebiliriz. Bu bakış açısına sahip bir yaklaşım sergiliyor. O nedenle biz biraz bekleyip görmeyi tercih ettik önceki hafta. Dolayısıyla mutabakat zaptı gelince o duruş doğru duruşa dönmüş oldu. Ne dersin?
2: Her daim zaten merkez bankaları, tabii çok temkinli merkez bankaları da var ama bizim merkez bankamız daha böyle iyimser taraftan, güvercin taraftan bakan bir merkez bankası. Daha önceki dönemlerde zaten pek çok hata yapıldı, o ayrı konu ama şimdi dolayısıyla bizdeki vaziyet biraz daha farklı, ABD'den de daha farklı Açıl. ABD stagflasyon vari bir şok görse bile belki faizi arttırma yönünde davranabilir ama bizde faiz artışındaki ana sebep TL'yi savunmak. Yani fonlamanın değişmiş olması, 40'tan fonlama yapılıyor olmasının ardında yatan ana sebep TL'yi savunmaktı, enflasyon değildi. Zaten enflasyon arz yanlı tarafa dönmüş durumda. Tabii ikincil etkileri, beklentileri kontrol etmeniz ayrı bir konu. Orada bir faiz reaksiyonu ihtiyacı olabiliyor. Ama ekonomi de baskı altında. Ve bu kadar yüksek bir faiziniz varken yeniden faizle reaksiyon vermeniz zaten çok zordu. enflasyonu düşünerek reaksiyon vermeniz çok zordu. Şimdi fonlamayı ne zaman yeniden, süreç gerçekleşsin mi? Ne zaman yeniden 37'ye çekeri piyasa konuşmak isteyecektir ama bunun için çok erken. Yani azıcık bir ışık yandı diye bizim enflasyonumuz 32-33'lerde seyrederken bir anda 25'e dönmeyecek. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben hala daha fonlamanın yeniden 37'den yapılması için erken, bunu konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum.
1: Ne zaman olabilir sence?
2: Ya şimdi gıdadan bir olumlu seyir olacak. Yaz aylarını kesin geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yıl sonuna doğru mümkün görüyorum. Fiyatlamada bu yönde zaten kör ve baktığında falan da, gerçi kör de yanıltıcı, yani çok hızlı reaksiyon verebiliyor bazen fiyatlama. Yıl sonuna doğru olabileceğini düşünüyorum. Bunu ancak son çeyrekte konuşabiliriz bence. O zaman olası, her şey bu şekilde gider de yeniden enflasyonu 33-34'lerden birazcık yükseleceğiz. 30'lara doğru çekersek bence olası.
1: Peki makro
2: ihtiyati... Ama henüz çok erken.
1: Makro ihtiyati sıkılaşma oldu ya, bunu mesela bir vadede normalleşmesini, geri alınmasını bekler misin?
2: Evet, evet ama zaten oradaki kullanılan araçların çok daha önce tersine döneceğini düşünen bir analistim. O yüzden hani bir an evvel orada o yumuşamanın gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki de TL
1: son sıkılaşma kısmından bahsediyoruz değil mi? Yani makro ihtiyacın tamamen tersine çevirmesi, son sıkılaşmanın.
2: Ben aslında topyekun son sıkılaşmanın zaten bence bir faiz hareketinden önce gelmesi gerekir ama o yönde çok hareket etmiyor, bunu biliyoruz. Ama toplamda da o sıkılaşmanın etkinliğinin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani son sıkılaşma olmadan evvel de aslında yılbaşında bu makro ihtiyati tedbirlerin Haziran civarında daha da yumuşamasını bekliyordum. Fakat bunlar olmuyor. Tabii süreç de değişti. Onu da kullanmayı çok tercih etmiyor anladığım kadarıyla Merkez Bankası. Normal şartlar altında şunu bekleriz. En önce makro ihtiyatiler yumuşar, sonra faiz yumuşar. Ama bizde birazcık daha farklı olmuştu süreç hatırlarsa.
1: Peki buradan biraz yabancı ilgisine geçeyim. Dün mesela işte swap eğrisine baktığın zaman orası bayağı net bir şekilde aşağıya kaydı. TL bonolara bayağı net giriş olduğunu gözlemledik. Aynı zamanda Eurobond'lar da aynı şekilde. Türkiye'nin CDS'leri 218 bas puana kadar gerildi, 220'nin altına indi. Aylık opsiyon oynaklığı %7'nin altına geldi. Oldukça kuvvetli bir performans. Dolayısıyla bunun devamını bekliyor musun?
2: Evet, yani eğer süreç sonlanırsa, yani bir sonuca erişirse pozitif anlamda, Türkiye'de portföy tarafında yer var. Özellikle FX ve FI investorlar zaten çok yoğun Türkiye'deler. Gene bir grup geliyor Temmuz ayında. Bu ziyaretlerde bir azalma vesaire görmüyoruz.

0: tarafından. Çünkü faiz de zaten çok yüksek. Bono tarafında da taktiksel olarak dün gördük yer mevcut. Dolayısıyla kısa vadeli olarak bu ilgi devam ediyor. Ama tabii paranın kalitesini konuşmaya başladığınızda süreç değişiyor. Şimdi bunu nasıl bir yatırımcıyla konuştuğunuzla alakalı. Uzun vadeli bir FDI yatırımcısıyla konuşuyorsanız bekleyip görmemiz gereken çok şey var. Çok kısa vadeli bir parayla konuşuyorsanız hedge fund olsun, long only olsun fark etmez veya daha taktiksel trade eden tarafla o zaman birazcık daha yer mevcut, getiri mevcut, fırsat mevcut. Dolayısıyla konuştuğunuz yabancının türüyle alakalı bu ilginin ne boyutta olduğu. Ama para girişi anlamında, döviz girişi anlamında veya dış finansman anlamında zaten dış finansmanda problem yaşayacağımızı düşünmüyorduk. Ama yeniden para girişi anlamında bir miktar daha hızlanan bir süreç görme ihtimalimiz doğmuş oldu. Bu anlaşmayla birlikte ki anlaşma bir tamamlansın. O zaman tabii daha net konuşuruz. Tabii yabancı şöyle hareket etmez. Yani anlaşma tamamlansın ondan sonra adım atalım diye hareket hemen zaten haber düştüğünde gerçekleşiyor kademe kademe.
1: Peki bu ortamda sana bir de Ursula von der Leyen'in sözlerini sormak istiyorum. Ursula von der Leyen diyor ki Hürmüz Boğazı'nın ve bizim oraya bağımlılığımızın savaş sırasında bir taktik olarak kullanıldığını, dünyadaki dengeyi çok bozduğunu gördük. Buna dönük önlem alacağız. Şimdi tabii bunu neden soruyorum Türkiye konuşurken birdenbire? Bu alternatif yollardan, rotalardan bir tanesinin Türkiye olabileceğini Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol kendisiyle yaptığımız röportajda ifade etmişti. Şimdi burada uzatılacak bazı hatlar, genişletilecek bazı anlaşmalar çerçevesinde özellikle Basra petrolünün önemli bir kısmının gazıyla birlikte o bölgeden gelecek belki LNG olarak taşınabilecek gazla birlikte önümüzdeki dönemde Hürmüz bağımlılığından kurtulması söz konusu olacak gibi görünüyor. Türkiye'nin burada oynayabileceği rol potansiyelini ve bunun Türkiye'nin enerji bağımlılığı konusunda belki biraz daha orta vadeli stratejisini nasıl etkileyebileceğini düşünürsün?
0: Bu pozitif etkiler açılı. Aslında hem jeopolitik açıdan yeniden bir konumlanmamız var. Bu ticaret koridorları, orta koridor vesaire bunların hepsini işin içine kattığımızda hem de bir ara buluculuk yapıyor Türkiye genel itibariyle dış politikada. Bölgedeki en dengeli ülke aslında bakıldığında. Dolayısıyla bunların hepsinin bize bir faydası mevcut. O yüzden içerideki iktisadi gidişatta bir takım tabii olumsuz seyirler net şekilde görüyoruz ve yaşıyoruz. Ama dış politika tarafında biraz daha dengeli seyrettiğimiz ve süreçten yararlanma ihtimalimizin olduğu bir dönemdeyiz. Burada tabii Türkiye'nin Avrupa'ya yaklaşımının, Avrupa ile olan iletişiminin, lobi faaliyetlerinin çok çok önemli olduğunu, çok da öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'de bu anlamda hem TÜSİAD olarak biz hem de Türkiye genel itibariyle bu anlamda Avrupa'ya çok yakın bir şekilde çalışıyor ve süreci de devam ettiriyor. Yani burada doğru adımları atıp fayda sağlamaya çalışıyoruz ülke olarak.
1: Şimdi son konuya geçeyim. Sürenin de sonuna yaklaşırken iki bacağı var. Bir tanesi dün gelen sanayi üretim verisini nasıl yorumladığını dinlemek isterim. Çünkü özellikle yine savunma sanayi üzerinden gelen yoğun bir sanayi üretimi katkısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işin bir bu bacağı var. Ama daha önemlisi TÜSİAD olarak sizin yayınlamaya başladığınız ki yaklaşık bir sene oluyor. Bu rekabet bazlı özellikle imalat bazlı rekabet gücü endeksinde bu hafta itibariyle sektörleri de açıklamaya başlıyorsunuz. Hangi sektörün hangi ülkede nasıl rekabet koşullarında etki yarattığını ortaya koyan bir stratejiyle. Bu bağlamda baktığınızda hem sanayi üretimi verisi hem de aynı zamanda sanayide rekabetçilik çerçevesinde sektörel bazda örtüşme sanayi üretimiyle nasıl oluyor? Verileri daha açıklamadığınız için onun üzerinden konuşamıyoruz ama en azından çerçevesini aktarabilirsin.
0: Evet, Perşembe günü Yüksek İstişare Konseyi'nde DATA'nın sektör kısmının maliyet bazlı rekabet gücü endeksinin sektörlerinin lansmanını yapıyor olacağız. Öncesinde de Fatih Birol'u da ağırlıyor olacağız. Dolayısıyla böyle toplu bir halde gidişatı tartışabileceğimiz bir ortam. sunacak bize Perşembe günü anladığım kadarıyla. Şimdi en önce sanayi üretimini konuşacak olursak açıl. Nisan'da hatırlayalım, ihracat artışımız yıllık %22 gibi çok yüksek bir rakam geldi.

0: gelmişti. Çünkü Mayıs ayında bayram vardı. Öne çekilmiş satışlar vardı. Benzer şekilde de bir üretim artışı bekliyorduk. Dolayısıyla Nisan sanayi üretim verisine böyle bakmak lazım. Önceki dönemlere kıyasla kısmen yüksek geldi ama bizim bildiğimiz böyle %7-8'lik artışlar vesaire gene mevcut değil elbette ki. Gerçi Hamdata'ya baktığında 6'ya yakın bir artış var orada. Ama bunun bir kısmı da senin de bahsettiğin gibi savunma sanayinden geliyor ama bir kısmı da o mevsimsel etkilerin ötesinde öne çekilmiş bir üretim tercihi vardı orada. Nisan ayında bunu görüyoruz. Şimdi Mayıs ayında örneğin net bir ihracat daralması var. O yüzden bakalım Mayıs ayında sanayi üretimini nasıl göreceğiz? Türkiye'de sanayi üretimi son 12 aydır ortalama %3 büyüyor. Son 2 yıldır da ortalama %2 büyüyor. Ve bunun %3'ün neredeyse 0,7 puan civarı savunma sanayinden geldiğini tespit ediyoruz. O yüzden son bir veriye değil, daha trend olarak bakıyoruz biz. Dediğim gibi Nisan ihracatı da zaten bize sanayi ile ilgili bu fikri veriyordu. O yüzden veriye normalden daha fazla önem atfetmiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi rekabet gücümüz evet azalmaya devam ediyor. Maliyet bazlı. Çünkü yavaş yavaş diğer maliyetlerin devreye girdiğini görüyoruz. Yani bir maliyet bitiyor, ardından başka bir maliyet unsuru sürece giriyor ve Türkiye şu anda PMI datasına da baktığımızda, bizim kendi verilerimize de baktığımızda hala da maliyetlerin artış sürecinde olduğu bir dönem. Bu da rekabet gücünü azaltan bir süreç. Daha 2 gün önce şunu konuştuğumuzu unutmayalım. Net ihracatın büyümeyi çok ciddi aşağı çekici etkisi olmuştu birinci çeyrekte. Orada mal ve hizmet ihracatındaki daralma %13 yıllık ve hacim konuşuyorum. Data umut verici ama dediğim gibi ana trendi, ana vaziyeti değiştirmiyor. Hem sanayinin baskı altında olduğu gerçeğini değiştirmiyor hem de rekabet avantajımızın hala daha kaybolmaya devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Rakamsal olarak değiştirmiyor yani.
1: Gizem, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu özellikle seninle konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün için teşekkürler diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bir tarafta Japon Merkez Bankası'ndan gelen açıklama faiz artırımı bundan sonrasına ilişkin sinyaller önemli. Diğer taraftan Çin'den gelen perakende satış ve sabit yatırımlardaki gerileme haberleri dikkate değer gibi görünüyor.
1: Dikkate değer açıl iki taraftan Merkez Bankası haberleri var. Avustralya 75 bas puan sıkılaşmıştı. Bu defa durdu, bekledi ama beklerken de şunu söyledi. Biz gerekirse devam edebiliriz. Nereye devam edecekler? Arttırmaya devam edecekler açıl. Yine aynı şekilde beklendiği gibi dün de seninle konuşuyorduk. Bu yüzyılda ilk kez Japon Merkez Bankası'nın politika faizi %1'i gördü. Tabii piyasa yansımalarına baktığımızda bir taraftan da karardan şunu anladık. Tahvil alımlarını azaltıyordu. Bu azaltmayı aslında durdurmuş oldu. Şu anda CGP'lerde, tahvillerde bir satış var. Borsaya da hafif de olsa yeredi ama şu sıralarda Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması başladı ya da başlıyor. Açıl önemli olan, asıl piyasaları yönlendirecek olan, burada verilecek olan mesajlar. Belki Uzak Doğu'dan en önemli veri sepeti ise Çin'den geldi açıl. Aslında ikiye ayırmak lazım ama şöyle ayırmak lazım. Biraz genişleterek bakmak istiyorum. Dünyanın aslında küresel ekonominin en büyük problemlerinden bir tanesi ve başlıca problem diye ne kadar vurgulasam azdır. Az tüketiyorlar, noksan tüketiyorlar. Çok fazla üretiyorlar açıl. Şimdi hala fazla üretmeye devam ediyorlar. Daha da az tüketiyorlar. Hemen altında doldurayım. Sene başından bu yana ortalama sanayi büyümesi %5.4 oldu. Mayıs ayında 4.5 oldu. Beklentileri aştı aslında, tahminleri aştı ama tüketim tarafına baktığımızda tüketimin ana göstergesi perakende satışlar dersek açıl %0.6 daraldı. En son pandeminin en kötü günlerinde kapanmalar varken daralmıştı. Beklentilerden de daha kötü geldi perakende satışlar.
0: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için ve sabah raporunu kapatıyoruz.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu sona erdi.
1: Reklam. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, yeni güne başlıyoruz. Haftanın ikinci işlem gününe başlarken Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını duyurdu Trump. Ancak Avrupa müttefikleri ise buna biraz daha temkinli yaklaşıyor. Wall Street'in risk iştahı yüksek kesimlerinde bir yükselişe işaret etti ki özellikle burada anlaşma sürecine giden yol 60 günlük bir müzakere başlangıcı ve herkes cuma gününe kilitlenmiş bulunmakta ki orada anlaşmaya yönelik atılacak imzalar. Piyasaları sarsan savaşın sona yaklaştığı umuduyla petrol fiyatlarının düşüşünü takip ettik efendim. Hisse senetleri ve kripto para birimlerinde ise birlikte bir değer kazanımı söz konusu oldu. Hisse senetlerindeki yükseliş pazartesi günü S&P 500 tarafında da %1,7'lik bir yukarı taşıma yönünde performans gösterdi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 tarafına baktığımız zaman %3'ün üzerinde kazançlar söz konusu. Dow Jones Sanayi Endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmış bulunmakta. ABD ham petrolü 81 doların altında kapattı. Enflasyon endişelerini bu performansıyla birlikte hafiflettiğini takip ettik. ABD hazine tahvillerini takip ediyoruz. ABD hazine tahvillerinde herhangi bir değişim yok. Dolarda herhangi bir değişim yok. Fed faiz arttırımına yönelik beklentiler ise azaldı. Bitcoin tarafında sert satışları takip etmiştik ancak bugünün özelinde 66 bin doları da aştığını takip ettik. Bu sabah itibariyle vadeli endeksler yatay bir performansa işaret ediyor. Piyasalar aslında net bir resim görmekte istediğini fiyatlamalar üzerinde göstermiş oluyor. Dünkü iyimserlik yerini yükseliş hareketinin sürdürülebilirliğini değerlendirme sürecine bıraktığını takip ettik ki MSCI Dünya Hisse Senedi Endeksi son 3 seansın her birinde %1'in üzerinde bir kazanç sağlarken bu sabah kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldi. Manşet ise Avrupa müttefiklerin bu sürece Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağına yönelik biraz daha temkinli yaklaşmaları da oldu. Borsa İstanbul tarafında da küreseldeki bu risk iştahının yükseldiği hareketi borsada da gördük. Borsa İstanbul'da da gördük. 3.64'lük değer kazancıyla birlikte 14.446 puana kadar da ise yükselişini, performansını tamamladı. Bir önceki kapanışa göre tam tamına 500 puanlık da aslında bir artışa işaret etti efendim. Toplam işlem hacmi de görece yüksekti. 217 milyar lira seviyesinde oldu. Bankalar tarafında %5'in üzerinde bir değer kazancı. Holdingler tarafında da yine %4'ün üzerinde pozitif bir seyir söz konusuydu. Peki neler bekliyoruz bugünden? Nasıl bir performansla açılacağız? Öncesinde özellikle piyasalarda açılış öncesi öne çıkan günden başlıkları nasıl şekilleniyor? Dün Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair mesajlar öne çıkarken bugün endişeler ise sürdüğünü görüyoruz. Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar yeniden açılacağını söylese de Avrupalı müttefikler bu iyimserliği maalesef paylaşmıyor. Temkinli yaklaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla piyasalardaki o kazanç ve kayıp bu sabah itibariyle o arada gidip gelmesi ya da yatay bir performansa işaret etmesi işte bu endişeler yüzünden. Barış sonrası petrol tahminleri ise düşüş sergiledi. Savaş öncesinde 3 haftalık bir beklentiyle şekillenmişti. Ardından bu savaşın uzamasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki beklentiler de epey bir yükselmişti ve uzun süredir de yüksek seviyelerini korumaya devam ediyordu bu beklentilerde. Ancak bu kez anlaşma umudu Morgan Stanley'nin Brent petrolünün 3. çeyrekte varil başına ortalama 90 dolara gerileceğini, son 3 ayda ise 15 dolarlık bir düşüşle 85 dolara kadar da ineceğini belirtti. Analistler Orta Doğu'daki üretimin toparlanma sürecinin 1-2 hafta daha öne çekildiğini söylemiş oldu. Goldman Sachs tarafına bakıyoruz. Orada da Brent petrolünün 4. çeyrekte tahmini 90 dolardan 80 dolarlara düşürdü. Fiyat tahmini 2027 yılı için ise 5 dolar daha düşürerek 75 dolara kadar da geri çektiğini takip ettik efendim. Evet, Japonya Merkez Bankası politika faizini 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseltti ki bu haftanın majör merkez bankalarını takip ediyorduk. Japonya'yı karşıladık. İngiltere Merkez Bankası, daha da önemlisi Kevin Warsh başkanlığında ilk Fed toplantısı olacak. Japonya'dan beklentiler dahilinde bir adım geldi. Önümüzdeki dönem de politika normalleşmesinin devam edeceği sinyalini de verdi. Beklentilere paralel
çeyrek baz puan arttırarak %1'e çıkarmış oldu. Bu da Nisan 2027 itibariyle tahvil varlık alımlarının yaklaşık 2 trilyon dolar ya 2 trilyon yen seviyesinde de sabit tutacağını belirterek alımların azaltılma sürecine son vereceğine de işaret etmiş oldu. Japonya'dan böyle bir adım bekleniyordu. Küresel merkez bankalarından sıkı duruş mesajları ise gelmeye devam ediyor. Çin'de yatırım ve tüketimde ise sert düşüş. Bu kez Çin tüketici harcamaları ve yatırımları pandemiden bu yana görülmeyen seviyelere de geriledi. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Petrol fiyatlarının oluşması aşamasında da hem talep hem arz yönünde etkileyici olmaya devam edecek. Çin ekonomisi açısından kötümser bir haber, ancak enerji fiyatları açısından nasıl okunur tartışacağız. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Bu hızlı gündemde, bu hızlı haftada bugün neleri takip edeceğiz?

0: Ve bugünün özelinde neleri takip edeceğiz? İçeride Bloomberg KT tüketici güveni ön endeksi gelecek efendim. Haziran ayına ilişkin saatler 9.55'i gösterdiğinde karşılayacağız. Bunun yanı sıra tarım üfe verisi ise içeride karşılayacağımız veriler arasında, ama daha da önemlisi ekonomi sağlığı açısından tüketimin içeride nasıl bir performans gösterdiğini anlamak açısından perakende satış verisine karşılıyor olacağız. Konut fiyat endeksi ise yine aynı saat diliminde içeride alacağımız veriler arasında. Saatler 12'yi gösterdiğinde Almanya'ya gideceğiz ve ZÜV mevcut durum endeksi ve ekonomik beklenti endeksini Haziran ayına ilişkin lokomotif ülke olan Almanya'ya yönelik karşılıyor olacağız. Bunun yanı sıra Euro bölgesinden bu kez gelecek. Euro bölgesinde ekonomik beklenti endeksi nasıl şekilleniyor Haziran ayına ilişkin saatler 12'yi gösterdiğinde karşılarken, Türkiye saati itibariyle 15.30'da ise ABD'den konut başlangıçları verisini ve yapı ruhsatları verisini karşılıyor olacağız. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ile 1 yıl vadeli TLRF endeksi 6 ayda bir kira ödemeli sukun doğrudan satışını gerçekleştirecek. Bir diğer tarafta Dünya Bankası'nın kalkınma ekonomisi yıllık konferansı Washington'da başlayacak efendim ve 18 Haziran'a kadar sürecek. Bunu da buradan gelecek açıklamaları da yakından takip ederken ECB baş ekonomisti Philip Lane'in Türkiye saati itibariyle 16.10'da açıklamalarını karşılarken, diğer tarafta ise yine jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışları manşeti oluşturmaya devam edecek diyoruz ve konumuza dönüyoruz. Bu hızlı gündem içerisinde piyasalarda nasıl bir görüntü söz konusu? Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin bizlerle birlikte. Batuhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi ABD'li bir yetkili ABD ve İran arasında mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı. Ve aslında diğer tarafta bu sabah itibariyle diyorum ki Avrupa müttefikleri Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair daha temkinli yaklaşıyor. Şimdi haber akışları da gitgeller arasında şekillenirken dün içeride Borsa İstanbul'da 3,5'un üzerinde bir değer kazancı söz konusu oldu. Artık anlaşma fiyatlamalara girdi mi? Bu sabah biz niye yatay bir seyrediyoruz küresel anlamda da? Dün anlaşmanın fiyatlandığını söyleyebilir miyiz? Yoksa burada sınırlı bir bekleyiş söz konusu mu?
1: Aslında bence anlaşma bir süredir fiyatlanıyor. Baktığımızda tüm borsalara son 1,5 ayın oldukça pozitif bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Tabii arada çok fazla dalgalanma

0: açıklama oldu. Her iki tarafında anlaşmanın olup olmayacağı konusundaki açıklamaları, İran'ın pardon İsrail'in Beyrut'a saldırması, bu da anlaşmayı bozacağı düşünceleri piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Ama bence açıkçası tüm bunlar biraz piyasalarda fiyatlanmıştı. Ancak biraz emtia tarafı daha baskı altındaydı. Özellikle altın ve gümüş tarafında. Oradaki fiyatlamaların biraz daha normalize olmasını bekliyorum. Ama hisse senedi tarafına baktığımızda tüm dünyada hem savaşın bitmesi hem de geçen hafta SpaceX halk arzının başarıyla yapılmış olması ve ilgi görmüş olmasının getirdiği bu rahatlama rallisi yavaş yavaş sindirilmeye başlanacaktır. Bu hızla devam etmesini beklerim açıkçası ben.
1: Peki son dönemde şimdi dünkü hareketlere baktığımız zaman hem hisse senetleri hem kripto varlıklarda bir yükseliş serisini gördük. Aslında birlikte yükselen bir tablo. Bu tablo bize klasik risk on modunu mu gösteriyor? Yani bugün piyasalarda risk on dönemine mi işaret ediyor?
0: Evet, tabii ki daha risk iştahının artacağı bir dönem olabilir. Çünkü gerçekten kimsenin tahmin etmediği şekilde son 40 yılın en büyük enerji krizi ihtimaliyle piyasalar fiyatlanıyordu. Ve tabii ki buradaki en önemli faktör global enflasyon görünümünün bozulma ihtimali. Merkez bankalarının da bunun için adımlar atması, ki bu Japonya Merkez Bankası'nda 30 yıl sonra en yüksek seviyeye çekmiş olması bunun önemli bir göstergesi. Biraz temkinli bir yaklaşımı gösteriyordu. Bence özellikle petrol fiyatlarındaki çok ciddi düşüş, yani son 3 ayın ortalamasına bakarsak 1 Mart ve Mayıs sonu $100'ların ortalama üzerinde bir Brent petrol vardı. Bu sabah $82, çok ciddi bir geri çekilme ve bir normalleşme. Bence piyasalar tüm tahminleri tekrar yeniden revize ederek biraz daha olumlu bir hem global büyüme hem de global enflasyon görünümü fiyatlayacaktır önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi diğer tarafta özellikle küresel risk iştahının yükselmesi ve güncellemesiyle birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarını da destekleyen bir ortam. Türkiye sizce bu ortamdan yeterince faydalanabiliyor mu? Yoksa içerideki siyasi risk olarak değerlendirilen seçim fiyatlamaları mı öne çıkacak bundan sonraki süreçte? Bunu nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii biz baktığımızda global özellikle gelişmekte olan ülke piyasalarına orada bu seneki yükselişin bu yapay zeka kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kore ve Tayvan'ın etkisi önemli oldu. Onlar çok iyi performans gösterdiler gerçekten. Türkiye'de baktığımızda yapay zeka ile direkt bir bağlantısı olan bir borsa sektörü maalesef yok. Yani bir tek biraz işte indirekt yolla traforcuları belki biraz söyleyebiliriz. Çünkü dünyada traforlara bir talep var. Türkiye'de ise daha büyük risk bence enflasyonun yüksek kalma riski ve işte cari açığın artması ve bununla birlikte yani büyümenin de yavaşlamasıydı açıkçası. Siyasi risk daha sonra üzerine eklendi ama ben açıkçası burada fiyatlamaların daha çok enflasyon riski üzerinden devam edeceğini düşünüyorum. Evet, tabii ki iç siyasette neler olacağını bazen tahmin etmek çok zor ama ben özellikle bunun muhalefet tarafında gelişiyor olması bence önümüzdeki dönemde işte neler olabilir, CHP içindekiler yeni parti kurabilir diyorlar vesaire. Tüm bunların etkisinin olacağını ama daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Enflasyon görünümü bence bizde burada çok daha önemli olacak önümüzdeki dönemde.
1: Peki önümüzdeki dönemde para politikasında hareket alanını belirleyecek olan da yine enflasyon verisi olacağını düşünürsek burada hangi TL varlıklarındaki araç daha cazip bir şekilde öne çıkacaktır? Yani bugün yatırımcı küresel anlamdaki risk on görüntüsünün gelişmekte olan ülkelere yansımasıyla birlikte hisse senedinde mi daha bir potansiyel görecektir? Yoksa

0: Başa baş getiri olan şu anda sabit getirili menkul kıymetlerden biraz daha değerlendirmelidir. Madem böyle bir belirsizlik içerisinde siyasi risk olarak değerlendiriyorsunuz siz piyasacılar. Dolayısıyla nasıl bir performansa bakmak lazım? Hangi yatırım aracını öne çıkarmak lazım?
1: Yani Türkiye'de vadeyi biraz uzatmaya çalıştığınızda ve yani bir kırılım noktasını yakalamaya çalıştığınızda, yani burada işte Merkez Bankası'nın faizleri indireceğini düşünüp burada sabit getirili enstrümanlardan bir sermaye kazancı da sağlamayı düşündüğünüzde maalesef piyasa hep cezalandırıyor açıkçası. İşte Kasım Aralık'tan sonra işte 2026 en öngörülebilir sene olacakken, işte o da ne yapmak daha akıllıca gözüküyordu o dönemlerde. İşte daha verim eğrisinin ortasına doğru bir pozisyonlar almak daha iyi gözüküyordu. Ama işte bu tüm gelişe şey yapanlar bizi birkaç ay geriye attı ve cezalandırdı. Ben yine aynı pozisyondayım. Çünkü yaz aylarındaki enflasyonun yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle geçen senenin Temmuz enflasyonu da yüksekti. Temmuz ayı itibariyle ben %30'un altına düşeceğim düşündüğüm için açıkçası orada Merkez Bankası'nın yavaş yavaş adım atmaya başlayacağını düşünüyorum. İlk önce normalleştirme ve ondan sonra gerçek indirmeye Eylül ayı itibariyle başlayacaktır. O yüzden sabit getirilerde biz yavaş yavaş 2 ve 5 yıllıklardaki pozisyonları devlet tahvillerinde arttırmaya başladık. Hisse senedi ise zaten bizim toplamdaki ağırlığımız %35'ti. 100 liralık bir varlık dağılımında düşündüğümüzde 40 liralık kısmı sabit getirili enstrümanlar, %35 liralık kısmı sabit getirili, %25'lik ise döviz. Bu dövizin içinde altın da var. Biz aynı pozisyonu taşıyoruz açıkçası ama TL tarafta hala pozitif olmaya devam ediyoruz. Biz döviz kısmında herhangi bir risk görmediğimiz için genel olarak döviz ağırlığımızı arttırmayı şu an düşünmüyoruz. O yüzden önümüzdeki dönemde hem faiz tarafından hem de borsa tarafından getirilerin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi daha henüz borsada ağırlığımızı sabit getirilerin üzerine çıkarmak için net bir işaret görmüyoruz açıkçası.
0: Peki Batuhan Bey, bugün yatırımcı, küresel anlamda da bahsediyorum aslında, artık sadece TL varlıklar üzerinde değil, bugün ABD endekslerinde içeride yerli yatırımcının da ne kadar ilgi gösterdiğini, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde yatırım yapmak istiyorsa o tarafa bir rotasyon oluşturduğu da aşikar. Şimdi bugün yatırımcı tek bir göstergeye bakacak olursa küresel piyasalar açısından da hangisi belirleyici olacak? ABD 10 yıllık tarafı mı, tahvil getirileri mi, yoksa burada petrol fiyatı mı, dolar endeksi mi, yoksa daha da önemlisi küresel büyümenin üçte birinin gelmiş olduğu Çin'deki büyüme endişesini mesela bu sabah gördük. Çin büyümesi gibi böyle makro veriler mi? Neye bakmalı bugün yatırımcı?
1: Açıkçası bence orada biraz daha Amerikan verilerine daha ağırlık vermek lazım. Evet, 2000'li yıllarda ve 2010'lu yıllarda Çin büyümesi piyasaları çok fazla etkiliyordu ve ona göre bir karar vermeniz gerekiyordu. Ama bence birinci karar verici faktör dolar hakkındaki düşünceniz. Doların önümüzdeki dönemde güçlü mü kalıp yoksa zayıflayacağı konusunda mı? Aslında bütçe tarafına baktığınız zaman ve Amerika'nın toplam borcuna ABD'nin zayıflama ihtimalinin, ABD dolarının zayıflama ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ama son 2,5 senede de aslında tüm faiz indirimlerine rağmen ABD 10 yıllıklarının işte %4 ile %4.6 arasında gidip geldiğini görüyoruz. Buradaki ABD reel faizleri yüksek kaldığı sürece bence Fed ve Fed'in kararları ve doların yönü global piyasalara yön veriyor olacak. Diğer taraftansa artık dünyanın çok ciddi bir gerçeği var. Bu da yapay zeka ve bu yapay zeka ekosisteminin yarattığı teknolojik yatırımlar hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Yani bu ikinci bir sanayi devrimi gibi görüyorum ben yapay zekayı. Kaybedenler olacak, kazananlar olacak ama hayatımızın önemli bir kısmı olmaya devam edecek. O yüzden teknoloji tarafında sadece üstteki şirketleri değil ama bunları destekleyecek olan şirketleri de yatırım yapmayı düşünmeleri gerekiyor. Bunu da dediğim gibi tek tek şirketleri bulmak çok zor. Bu işi yapan yabancı teknoloji, yabancı sektörlere yatırım yapan fonlara yatırım yapmaları daha kolay ve riski daha iyi dağıtan bir strateji olacak diye düşünüyorum.
0: Peki Batuhan Bey, biz şimdi hep böyle bir anlaşma olursa ihtimali konuşuyoruz. Uzun süredir de anlaşma ihtimali fiyatlara yansıdığını siz zaten söylüyorsunuz. Bunu görüyoruz diyorsunuz. Anlaşmada kırılganlık yaşanırsa, anlaşmada olası bir durumda özellikle bir aksama yaşanırsa hangi varlık sınıfı daha kırılgan hale gelir? Normalde bunun cevabı klasik hisse senetleri deriz ama hisse senetleri kendine ayrı bir tema bulmuştu. Anlaşmanın aksamasına rağmen yükseliş sergilemişti. Tahviller burada biraz daha net resim göstermişti. Yine aynı benzer bir resim mi görürüz? Hakikaten en kırılgan varlık para birimi mi, tahviller mi, hisse senetleri mi? Nedir buradaki ana hikaye?
1: Açıkçası burada en kırılganın ve bence herkesi şaşırtanın burada emtialar olduğunu gördük açıkçası. Emtialar tarafında özellikle değerli emtialar altın ve gümüş. Bu savaş döneminde klişe olarak hep inanılan güvenli liman görevini yerine getiremediler. Baktığımız zaman Türkiye çok ciddi bir altın yatırımcısı olduğu için tasarruf sahiplerin tarafında en büyük hayal kırıklığının orada yaşandığını görüyoruz. Çünkü sene başında işte 5400 dolarlara çıkmıştı. Sonra 4000 dolarlara kadar geriledi. Paranın altına veya gümüşe akması gerekmiyor muydu sermayenin? Ama orada ben ciddi bir likitte konusunun olduğunu da düşünüyorum her varlık biriminde. Bizim merkezimiz, bankamız da likitte altın sattı iyi bir noktada bence zamanında biriktirdiği altınları. Körfez ülkeleri bu dönemde savunma harcamalarını arttırdılar. Onların altın satıcısı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu likitte ihtiyacı biraz bence baskıyı yarattı. Ben tekrar bir kırılganlık yaşarsa biz geçtiğimiz 3 ayda yaşadığımız gibi bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum ama burada tabii ki bu konu uzayacak mı? Ben Trump'ın da bir an önce bu konuyu bitirme inancında ve amacında olmasının en büyük sebebinin Kasım'da gelen ara seçimler olduğunu düşünüyorum. Gerçekten artık dikkatini Orta Doğu'ya değil de kendi ülkesindeki seçimlerde bir zafer elde etmeye aktaracaktır. O yüzden savaşın devam etmesi ABD'nin de faydasına olmayacağı için ben tekrar aynı noktaya geleceğimizi düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki tüm bu gelişmeler içerideki siyasi risk olabilecek olasılıkların fiyatlandığı bir süreçten geçerken yatırımcı bugün hisse tarafında her ne kadar pozisyonunu değiştirmese de arttırmasa da ağırlığını hangi sektörden yana kullanması daha güvenilir kılar onu? Yani bugün Aselsan'ın itici kuvvet uyguladığı hisse senedinde mesela anlaşma hikayesiyle birlikte orada yolun sonu mu yoksa yeni yatırımlar geliyor? Dolayısıyla orada yeni mi başlıyoruz dersiniz? 200 lirada pahalı mı diye tartışırken bugün gelinen seviyede ortada. Yoksa bankalar tarafı mı burada biraz daha cazip kılınacak? Nedir buradaki daha korunaklı sektör?
1: Şimdi geçtiğim 15 gün öncesine kadar baktığımızda ki hala aslında rakamlar da onu gösteriyor. Savaş başlamasından sonra enflasyon görünümü bozuldu ve profesyonel yatırımcıları yani fonların ve yabancı yatırımcıların banka pozisyonlarını çok ciddi şekilde azalttığını ve çünkü bankaların 2026'da bu daha yüksek enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın faiz indiremeyecek olması beklentisiyle beklenen karları elde edemeyeceği düşünüldü. Ve bu yüzden bankalar çok ciddi şekilde geride kaldılar. Hatta 10 gün öncesine kadar bankacılık endeksinin getirisi yılbaşından beri eksiydi. Daha yeni son bir haftadır artıya geçti açıkçası. Burada sanayi şirketlerine paranın kaydığını gördük. Ama son 15 günde bence sektörel önemli bir değişim oluyor. Burada da özellikle profesyonel fon yönetilen fonlar da sanayi şirketlerinde karlı pozisyonların azaltılıp bankacılık sektörünün ve finans sektörü ağırlığının artmaya başladığını görüyorum. Burada ben dediğim gibi tekrar hep beklentiyi

0: satın alıyoruz. İkinci çeyrek karları birçoğu sektör için iyi gelmeyecek. Yani 30 Haziran'da su kapanmasına 15 gün kaldı ikinci sektör, ikinci çeyrek için. Baktığımızda 3. ve 4. çeyrekte Merkez Bankası tekrar faiz indirimlerine başlayacak diye bence biraz yine bankacılık sektörü ve finans sektörünün önümüzdeki dönem için biraz daha avantajlı olacağını ve şu anda oluşan farkın sanayi endeksiyle kapanacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Peki Batuhan Özçay, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için diyoruz.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Güzel bir seans günü diliyoruz sizlere. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz
3: sizin. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırma masasına gidiyoruz.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Canseven ile birlikteyiz. Elif, dünden bugüne yine iyimserliği taşıyoruz aslında. Anlaşma olacak, bu süreç içerisinde imzalanacak gibi beklentiler şekillenirken Hürmüz'ün yeniden açılacağına yönelik de temkinli yaklaşımlar var. Bu kayıp ve kazanç arasında bizi götürüp getiriyor mu, ne dersin?
1: Pelin, günaydın. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Aslında küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda, küresel piyasalara baktığımızda çeşitli fiyatlamaların olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan jeopolitik gelişmeler, yani ABD ile İran arasındaki savaşın bir nebze olsa durulması ve 19 Haziran bu cuma günü Fransa'da imzalanacak olan anlaşmanın etkileri küresel piyasalarda sürerken, bir yandan da geçen hafta başlayan Merkez Bankası haftasının bir devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün akşam itibariyle hem Japonya tarafından hem de Avustralya tarafından Merkez Bankası kararlarını karşıladık. Öncelikle jeopolitik taraftan başlamak istiyorum. Çünkü ABD tarafından dün taslak metnin elektronik kopyasının ABD Başkanı Donald Trump ve hem J.D. Vance tarafından imzalandığı haberini aldık. Taslak metinler dün akşam gelmişti aslında. Taslak metinler dün gün içi birkaç metin piyasalara sızmıştı ama ne ABD tarafından ne de İran tarafından belirli bir onaylama gelmedi ve aslında asıl metnin cuma günü anlaşma sonrası imzalanacağını açıkladılar. Bunun da küresel hisse senedi piyasalarına baktığımızda aslında 3 günlük yükselişini sürdüren MSCI tüm dünya endeksi %1'in üzerinde yükselen 3 gün üst üste MSCI tüm dünya endeksinin bir miktar daha dünkü rallisi, yüksek montanlı rallisinde bir miktar daha orta ölçekli ilerlediğini söyleyebiliriz. Hala iyimser hava devam etmekle beraber bir miktar daha piyasalar artık kar realizasyonlarını normalleştirme yolunda ilerliyorlar. Hemen buradan merkez bankalarına geçmek istiyorum. Çünkü Japonya Merkez Bankası'ndan dün BOJ'un faiz artırım kararını aldık. 25 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Ve 1995 yılından beri ilk defa politika faizini %1 seviyesine çıkarttı. Hemen piyasaları incelediğimizde aslında Asya piyasaları beklentiye paralel karar almasını BOJ'un bir nebze daha ılımlı karşıladı. Ve Nikkei endeksinde özellikle yükselişler seyrettik. Daha sonra normalleşmeler yaptığı ivmenin aşağı yönlü hareketlerini seyrettik ama özellikle yen tarafında bir yükseliş gözlemledik. BOJ'un kararından sonra kazançlarını geri verdiğini söyleyebiliriz yen tarafının. Avustralya Merkez Bankası ise bu senenin başından beri 3 kez faiz artırım yapmasının ardından bu toplantıda faizlerini sabit tuttu. Burada önemli bir gelişme daha oldu. Yapay zeka tarafıyla sürekli bahsediyoruz ama piyasalara etkisinden yapay zeka tarafından da dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia tarafından da bir haber geldi. Çünkü Nvidia artık AI yatırımlarının, veri merkezi yatırımlarının karşılanmak için Alphabet, Oracle, Meta gibi şirketlerin arkasından belirli bir borçlanmaya gitti ve tahvil satışı gerçekleştirdi Pelin ve yaklaşık 25 milyar dolar topladı bu tahvil satışından. Burada aslında öz kaynak yerine borçlanma maliyetlerini kullanması Nvidia'nın önemliydi ama şirketlere baktığımızda hemen rejimizden de grafiğimizi rica edelim. O grafiğin üzerinde çeşitli para birimlerinden satış yaptığını diğer şirketlerinde görüyoruz ama Oracle, Meta, Alphabet gibi şirketlerinde burada önemli rol oynadıklarını ve bunların daha ciddi tutarlarla satış yaptıklarını söyleyebiliriz. Çarşamba günü Fed toplantısını karşılayacağız ve Fed toplantısından Kevin Warsh'un ilk toplantısı olması ve şu an bir nebze daha jeopolitik risklerin ılımlı hale gelmesiyle beraber aslında Fed'in ne şekilde karar alacağı, şahinliğini dün de konuşmuştuk bunu ama şahinliğini bir nebze daha gidereceğini ve bu toplantıda tabii ki de piyasa beklentileri sabit tutması yönünde sabit tutacağını düşünüyoruz. İzleyip göreceğiz ve piyasaları tepkilerini inceliyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve efendim araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Evet, dün güçlü bir kapanış. Bugün ise vadeliler tarafı şu an itibariyle eksiye işaret ediyor. Neden kaynaklanıyor? Borsa açılışı beklentinizi alalım.
1: Tabii endekste Amerika-İran arasındaki anlaşma haberleriyle birlikte bütün dünyaya paralel bizde de dün kuvvetli bir açılış vardı. Özellikle de savaş gündemiyle beraber sert satış yiyen endekslerin işte bankacılık gibi, havacılık gibi sert tepkiler gösterdiğini gördük dün. Ancak bir yandan da işte basında dolaşan bu anlaşma şartlarıyla alakalı hem İsrail'in itirazları hem de Amerika ve İran tarafından henüz daha doğrulanmış bir anlaşma şartlarının bir konsensüs oluşmamış olması bir miktar temkinli olmasına neden oluyor yatırımcıların. Aynı zamanda tabii bu hafta Fed'in yeni başkanı Warsh'un ilk toplantısının da gerçekleşecek olması yine bir miktar piyasada o toplantı öncesinde bir risk off modu yaratıyor. Yani bir temkinli olmaya itiyor yatırımcıları. Bununla beraber tabii bir de bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için kapıda bir de dolar endeksiyle alakalı bir miktar tekrar dün kımıldanmalar oldu. İşte Japonya Merkez Bankası'nın dünkü şahin duruşuna rağmen faiz artımına rağmen dolar Japonya'nın paritesinde 160 seviyesinin geçildiğini görüyoruz sabah itibariyle ki orayı çok şiddetli savunduğunu biliyoruz. Bojun aylardır o seviyeden bir dolar satışı yaptığını takip ediyoruz piyasadan. Dolayısıyla hem Fed hem dolar endeksinin seyri hem de cuma günü anlaşma şartlarını ölçüde gerçekleşecek ve buna tekrar muhalefet edecek mi? Savaş ortakları, savaş paydaşları diyelim hem Amerika tarafı hem İsrail tarafı hem İran tarafı. Bunların gölgesinde bir miktar dünkü iyimserliğe rağmen önümüzdeki günler biraz daha yatay geçecek ve haber akışına göre şekilleneceğini düşünüyoruz. Yukarıda 14.600-14.700 arası çok önemli bir direnç haline geldi. Biz bu hafta özelinde cuma günü kapanış bazında bu seviyelerin geçip geçilmeyeceğini dikkatli izliyor olacağız.
0: Peki Tolga Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Efendim evet, bir diğer tarafta bugüne bakacak olursak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma Wall Street risk iştahını yüksek kesimlerinde bir yükselişe yol açmıştı dünkü görüntüde. Bugün ise Avrupa müttefiklerinden Hürmüz Boğazı'nın aşıp aşılmayacağına yönelik de daha temkinli açıklamalar var. Çünkü dünkü iyimserlik yerini yükseliş hareketinin sürdürülebilirliğini değerlendirme sürecine bırakıyor. Diğer tarafta bakır Çin ekonomisine dair endişeler artmış bulunmakta. Küresel büyümenin üçte birinin karşılandığı Çin ekonomisinde tüketimin ve yatırım iştahının düşük seviyelerde seyretmesi de küresel piyasalarda bir nebze olsun aslında kayıpla kazanç arasında gidip gelmesini sağlamış gibi duruyor. Dün Borsa İstanbul'da yüksek bir ivmeyle kapatmıştık. 3.64'lük bir değer kazancıyla kapatmıştı. Ancak vadeliler tarafına bakacak olursak yatay negatif bir açılışa işaret ediyor. İşte an itibariyle seyir borsa açılış beklentisini de karşıladık. Programı şimdilik noktalıyorum ama 10.15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır

0: diyor geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Önal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi önce piyasa diyelim. Dün %3.64'lük kuvvetli bir yükseliş. Tüm alt sektör endekslerinin günü artıda bitirdiği hacimli bir gün geride kaldı diyelim. Şimdi önce dünkü hareketi bir anlamlandıralım. Sonra da bugünden ne bekleyelim?
1: Barış rallisi dedik dünkü harekete. Burada da başrolü bankacılık hisseleri.
0: %5.14'lük kazanımla evet.
1: Bir gün önce yani cuma günü bir önceki işlem günü cuma günü %6 yükselen banka hisseleri dün de %5'in üzerinde değer kazandı. Böylece yılbaşından beri nötr olan neredeyse eksi değer kaybetmiş olan banka hisseleri %10'a yakın bir pozitif görünüme geçti. Onun rekor seviyesine tabii ki daha var. Ancak haftalık bazda geçen hafta %10, bu hafta da işte çok iyi başlamasının ardından endeksin sürükleyicisi olma görevini almış gibi görünüyor. Ama dün genele yayılan bir alış vardı. Hem Aselsan, hem Astor, hem BİMAŞ bunlar zaten endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan hisse senetleri ve yükseliş eğilimine tekrar geri döndüler. Şöyle geri döndüler. Aselsan ve Astor zaten uzun bir süredir endeksi taşıyan hisseler olurken geçen hafta biraz böyle fiyatların konsolide olduğu, yükseliş eğiliminin biraz yorgunluk emareleri gösterdiğini görüyorduk. Ama rally ile beraber, barış rallisiyle birlikte hem tedarik sorunlarının aşılacağına yönelik beklentiler sektörleri, sanayi tarafını, üretim tarafını desteklerken petrol fiyatlarındaki düşüş de önce buranın maliyet tarafında olumlu etkilerini yanı sıra enflasyon tarafında Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine, patikasına tekrar döneceğine ilişkin beklentileri artırıyor. Bu da öncelikli olarak banka hisselerinin pozitif ayrışmasına neden oluyor. Banka hisseleri öz kaynak karlılığı açısından ciddi yılbaşında 10 sene sonra tekrar artıya geçeceğini düşünülen bir konumdayken savaşla birlikte ve yurt içi piyasalardaki gelişmelerle birlikte bunu ötelemiştik. Şimdi belki hemen yine bu yıla çekilmeyebilir reel öz kaynak karlılığında. Ancak finansallarının ikinci çeyrekten sonra eğer ki petrol fiyatlarındaki düşüş ve faiz artırımına ilişkin, faiz indirimine ilişkin beklentiler devam ederse, haklı çıkarsa şeyde finansalların pozitife dönmesi de üçüncü çeyrekle birlikte tekrar gündeme gelecektir. Sanayi tarafında %3'e yakın bankacılığın %5'in üzerinde değer kazandığı bir günde %3'e yakın yükseliş vardı. Burada dediğim gibi genele yayılan bir alış gördük. Hem holdinglerde hem işte daha önceki endeksin sürükleyici olan hisselerinde en fazla BIST endeksine pozitif katkıyı epey bir sürede olduğu gibi yine destek finans faktörünü 53 puanla yaptı. Türk Hava Yolları 40 puan, BİM 37, Akbank 36 öyle gidiyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV yine olumlu ayrışabilecek sektörlerden olduğunu dün sabah itibariyle söylemiştik. Burada işte ulaştırma tarafında bir etkisi, hem maliyet tarafında jet yakıt fiyatlarının düşüyor olması olumlu katkı sağlayacak finansallara. İki, Orta Doğu'da tekrar yurt dışı yabancı uçuşları, yurt dışı uçuşların tekrar hareketleneceğine ilişkin beklenti de girdi tarafına olumlu etkilemesi bekleniyor. Bunları üst üste koyduğumuzda BIST endeksindeki içinde bulunduğu artık böyle yükseliş eğiliminde dediğimiz 14.500 seviyesindeki bu dün testinin ardından 14.600-14.700 bir önceki böyle tepe noktası var. Orası ve tarih zirvesi olan 15.200 analistlerin artık önümüzde hedef olarak koyduğu göstergeler olarak takip edilecek. Bunun dışında borsada dünkü fiyatlamanın ardından bugün belki açılışın hemen ardından kar satışlarının gelebileceğini göz ardı etmemek lazım. Çünkü dediğim gibi sadece iki işlem gününde %10'un %20'ye yakın değer kazançlarının olduğunu görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla kısa vadeli dalgalanmalar mutlaka olacaktır. Bu dalgalanmalarda dün uyarı yapmıştık, bugün de devam edelim. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında kaldıraç kullanırken bu dalgalanmalardan minimum etkiyle, zararla kurtulmak için daha temkinli bir hareket tarzı benimsemek lazım. Onu da söyleyelim.
0: Şimdi dönelim buradan istersen bir de senin internet sitemize kaleme almış olduğun yazıya, fiili dolaşım oranlarına ilişkin değişikliklerin artık yansımaları Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden de izleyicilerimiz artık takip edebilecekler. Veri analiz platformu üzerinden raporlamalar oluşturabilecekler. Bunu da yine buradan hayırlı olsun diyerek biz bir kez daha ifade edelim. Dün itibariyle hesaplamalar buradan da şeffaf biçimde fiili dolaşım oranlarına ilişkin açıklanmaya başlandı. İzleyiciler tarihsel olarak şirket seçebiliyorlar vesaire, farklı opsiyonları var. Bilgi edinmenin her türlüsü faydalı diyelim. Şimdi senin de internet sitemize yazdığın yazı var. Bunu özellikle sana sormak istedim Bekir. Şimdi 138 şirketin oranında aşağı yönlü hareket var. Üçüncü çeyrek endekslerde bu yeni oranlara göre oluşturulacak. O yüzden burayı biraz açmakta fayda var. Özellikle endekslerimizin tabii hani işte MSCI ile farklı uluslararası ölçütlerle karşılaştırıldığında daha böyle bir kerteriz alınabilir kaliteye erişebilmesi açısından da bunun önemini vurgulamıştın. O yüzden istersen burayı da biraz açalım bu sabah. Şirket raporlarına geçmeden önce.
1: Evet, yani bu konuda çok yayınlarda çok anlattık, çok konuştuk. Endeksin benchmark olma özelliğini kaybetmemesi için oldukça orada bir törpülenme yaşadı çünkü. Fiili dolaşımlar başta olmak üzere yeniden düzenlemeler yapılması gerektiğini hep ifade etmiştik. Dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı o kararı o gün anlatırken bunun çok doğru bulduğumuzu, hem şeffaflık hem de endeksin hak ettiği değeri tekrar kazanması açısından önemli olduğunu söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada Merkezi Kayıt Kuruluşu gerçekten çok değerli bir şekilde çalışmasını hemen tamamladı ve kullanıcıların hizmetine sundu. Burada biz ilk günde yaptığımız hesaplamalarla yaklaşık 142 milyar liralık bir hisse senedinin fiili dolaşımdan çıktığını bulduk. Burada şöyle baktığımız zaman, bir sıralama yaptığımız zaman çok büyük, endeks üzerinde çok bariz etkili olan hisse senetlerinin burada zaten yer almadığını görüyoruz. Şimdi ekranda en fazla fiili dolaşımı düşen 10 tane hisse senedini görüyor izleyicilerimiz. Hı hı. Burada tabii ki bunun hisselerin tamamı da var, ne kadar düştüğü. Bu düşüşlerin hepsi bu arada yeni hesaplama yöntemiyle alakalı olmayabilir. Bunu da not etmek lazım. Pay geri alımı yapmış olabilir, ortak hisse senedi almış olabilir. Bunlar da var bunun içinde ama çoğunlukla fiili dolaşım hesabını, yeni hesabın getirdiği değişimler olduğunu söyleyebiliriz. Artık bunlar endeksteki ağırlıkları yarın itibaren Borsa İstanbul'un açıklamasına göre yarından itibaren endeksteki ağırlıkları değişecek. Endekse girip çıkacak hisse senetlerini ise bu hafta sonuna kadar herhalde Borsa İstanbul açıklar diye tahmin ediyoruz. Üçüncü çeyrek için. Çünkü endekse girecek ve çıkacak, endeksin içinde yer alan şirketler çeyreklik bazda belirleniyor. Borsa İstanbul muhtemelen üçüncü çeyrekte endekslerin içinde yer alacak şirketleri açıklayacaktır. Bu konuda tabii işte endeks kriterlerinin en önemlilerinden biri demiştik fiili dolaşım. Biz bunu ilk Sermaye Piyasası Kurulu haberlerini yazarken bir diğeri de piyasa değeri. Piyasa değeri aşırı yükseldiği için endeksteki ağırlığı çok artan, özellikle mesela destek finans faktöringi hep örnek olarak göstermiştik. Burada endeks ağırlığı mesela dün de dediğim gibi endeksi en fazla yukarı çeken hisse senetlerinden biri BIST 30 endeksi içinde yer alıyor olması, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında ise kontratların işlem görmüyor olmaması burada bir anomali oluşturduğunu söyleyebiliriz. Endeksin hisse senedinin performansından bağımsız hisse senetleri hızlı yükselişler olabilir, değerlemeler çok farklı yerlere gidebilir. Bunlar piyasanın içinde olan şeyler. Piyasada fiyatlamalar bazen olağan dışına çıkabilir, bazen tekrar yaklaşır. Yani bu illa değerlemelerde çarpanlarda bu diye hisse senedi böyle olacak diye bir şey değil. O zaman piyasadan konuşmaya gerek yok. Bir değer belirlensin. Oradan herkes alsın, satsın. Piyasa öyle bir şey değil tabii ki. Dolayısıyla bu yükselişlerden bağımsız olarak endekse etkisi anlamında biz gerekli şeylerin, adımların atılmasını istiyoruz. Dediğim gibi BIST 30 endeksine giren, BIST 50, BIST 100 endeksine giren hisse senetlerini aynı şekilde ağırlıklarının da gerekirse subjektif değerlendirmelerle bile değiştirilmesi gerekebileceği, çünkü genele yayılan bir benchmark olması gerektiğini endekslerin söylüyoruz. Dolayısıyla burada atılan adımlar doğrudur. Ancak devamının da gelmesi gerekebilir. Bunu söylemek lazım.
0: Şimdi Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te yeni gün %0,25'lik bir artıyla başladı. 36 puan kadar yükselen ana endekste 14.482 puandayız. Açılışta endeks yüzün içinde işlem gören 65 hisse artıda, 24 hisse ekside, 11 hisse ise yatay bir performansa yöneldi. Hemen buradan bir de sektörel kırılımlarla devam edeceğiz. Borsa İstanbul Yüz'de dün dediğimiz gibi alt endekslerin hepsi artılarda kapandı. Bankalar çok kuvvetli alımdaydı. Bugün bankalarda %0,10'luk bir törpülenme var. Bununla birlikte mali endeks %0,08 artıda, sınai %0,13 yukarıda, bankalar dediğimiz gibi 0,10 kadar düşüşte. Bununla beraber hizmetler endeksi tarafına geldiğimizde %0,21 ve turizmde %0,31'lik artılarla yeni güne başladık. Seans başında ulaştırma endeksi ise %0,10 kadar aşağı yönlü bir hareketle ekranlara yansıdı. Döviz kurlarında dolar TL bu sabah 46,29.92'den işlem gördü. Euro TL ise 53,68-64 seviyesinde. Aselsan, Koç Holding, Genilaç, Katılım Evim, Ereğli Demirçelik puan bazlı katkılarda ilk 5'i de ekranımıza yansırken baskılarda Destek Finans, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları, Tav Hava Limanları ve Sasa Polyester var. Bugün temettüsü olan yok ama yarın mesela BİM var, hatırlatalım. Yüzdesel bazda baktığımızda Genilaç, Grain Türk, DAP Gayrimenkul, Aselsan, Koç Holding en fazla yükselenlerde. Koç'la ilgili biraz sonra HSBC raporuna da yer vereceğiz. Ve yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Gürsel Turizmi, Tav Hava Limanları, Destek Finans, Yapı Kredi ve Girişim Elektrik hisseleri takip etti. Hemen bir de çok hızlı şirket haberleri turu yapalım. Kardemir Dağı tarafında şirketin bağlı ortaklığı Karçel Asfalt'la imzalanan sözleşme kapsamında Mugen projesini için 30'a 5 ton kapasiteli yeni nesil liman vinci üretecek ve 35 ton kapasiteli mevcut liman vincinin modernizasyonunu üstlenecek. Türk Hava Yolları Lima'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %200'lük bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Altın Kılıç Gıda, Irak merkezli bir firmayla satış ve dağıtım alanında işbirliği anlaşmasına imza atmış durumda. Bununla birlikte Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 780 milyon euroluk bir tedarik sözleşmesi imzalandığını görüyoruz. Vergi borçlarına ilişkin tecil ve taksitlendirme şartları resmi gazetede çıktı. Bunu da bir dipnot olarak aktaralım izleyicilerimize. Bir de Europower Enerji'de yurt içinde yerleşik bir firmadan Kırgızistan'da bulunan elektrik projelerinde kullanılmak üzere muhtelif hava yalıtımlı orta gerilim modüler hücre siparişi satışı için sipariş aldı. Bedel 989 bin dolar olup güncel dolar TL kuru ile yaklaşık 45,8 milyon TL olarak hesaplaması paylaşıldı. Bir de Bloomberg'e tüketici güven endeksi rakamları geldi. Hemen o taraftan notlarımızı da düşelim yine izleyicilerimize. Bloomberg'e tüketici güven ön endeksi Haziran ayının ilk yarısında bir önceki ayla kıyasladığımızda %7,46 oranında artış gösterdi. Aldığı değer 74,95 olarak karşımızda. Endeksin alt kalemlerine bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı, 12 aylık beklentileri ve tüketim eğiliminde artışlar var. Savaşın bitme ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarında gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyir tüketici güvenini pozitif yönde, olumlu yönde etkilemiş durumda. Bloomberg ET'nin tüketici beklenti ön endeksi bir önceki ayın nihayesine kıyasla %5,32 artarak 74,33 değerini aldı. İçinde bulunduğumuz dönem dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut alımı için uygun mu diye ölçmeye çalışan Bloomberg ET tüketim eğilim ön endeksi ise %5,64 oranında artışla 75,10 oldu ve iç taleple ilgili kuvvetli bir gösterge verdi. Veriler Mayıs ayında gerileme sinyali veren iç talepte tekrar bir artış eğiliminin de sinyalini böylece ortaya koydu diyelim. Şimdi Bekir, açılışta Koç'u gördüm. O yüzden HSBC raporunu istersen bir işleyelim. Bir de açılışta senin dikkatini çeken bir hareket var mı başka?
1: Evet.
0: Aselsan'da iş ilişkisi var dedik.
1: Bu HSBC'nin raporunda Koç Holding'in hedef fiyatını artırması ise senedini pozitif yönde etkilediğini görüyoruz. Al tavsiyesi zaten vardı HSBC'nin, bunu devam ettirirken hedef fiyatını, yıllık hedef fiyatını 276 liradan 315 liraya yükseltmiş. Enerji sektörünün güçlü performansı, artan nakit birikimi ve net aktif değer üzerindeki yüksek iskontoya dikkat çeken raporda hisse senedini beğenmeye devam ettiklerini ifade etmişler. Net aktif değer iskontosu %37 seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesi etkileri nedeniyle 2026-2027 kar tahminleri aşağı çekilse de parasal kayıpların azalmasıyla birlikte karlılıkta kademeli bir iyileşme beklediklerini ifade etmişler. Bankacılık tarafında faiz indirim döngüsünün gecikmeli de olsa gelecek olması yapı kredi tarafından olumlu destekleniyor. Fiyatlama baskıları ve kur etkileri hissedilse de otomotiv tarafında hacimlerin dirençli olduğu ve Avrupa pazarında pazar payı kayıplarının stabilize olmaya başladığını söylüyorlar. Yeni alanlar tarafında ise yenilenebilir enerji ve sağlığı öne çıkartmışlar. Daha önce açıklanan, yayınlanan bazı aracı kurum raporlarında da sağlık tarafına yapılan yatırımların Koç Holding tarafında önemli olduğunu ve gelecek dönemde bunlardan çok ciddi faydalar sağlayabileceğini ifade etmişlerdi.
0: Şimdi 16 kurum var. Araştırma kapsamına Koç Holding hissesini almış bulunan ve %58,8'lik getiri potansiyeli 12 aylık biçilmiş. En güncel tavsiye dediğin gibi HSBC'de ve bunun dışında bir de 1 Haziran'da şeker yatırım piyasa üstü getiri diyerek 318 lira 51 kuruşu hedef vermiş. Koç hissesi şu anda 200 lira 40 kuruştan 3 lira 60 kuruşluk primle işlem görüyor diyelim ve konut piyasasına ilişkin gelen verilerle devam edelim. Konut fiyat endeksi açıklandı. Mayıs ayında bir öncekiye göre %1,7 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasladığımızda %24,5 arttı. Bu da reel olarak %6,1 oranında azalışa tekabül ediyor. Hemen alttaki tabloya da gelelim haritadan. Burada da İstanbul, Ankara ve İzmir listelendi. Yıllık değişimde İstanbul'da konut fiyatları %25,4, Ankara'da %27,3, İzmir'de %22,8 yükseldi. Aylık değişim İstanbul'da 2,1, yine Ankara'da %1,5, İzmir'de ise eksi %0,1 olarak yansımış durumda diye aktaralım. Bir de tabii bu veri setinin içerisinde önemsediğimiz yeni kiracı kira endeksi de var. Hemen orayı da ekrana yansıtmaya çalışacağım. Orada da %1,9'luk bir artış var manşet rakamda. Bir önceki yılın aynı ayına kıyasladığımızda nominal %30,4'lük artış reel olarak %1,7'lik bir azalışa işaret ediyor. Yani içerideki kiracı bir anlamda enflasyon farkını ödeyerek kontratını yeniledi ama yeni giren kiracı daha avantajlı bir konumda yer aldı diye belki tercüme edebiliriz bunu.
1: Yani onu 3-5 aydır böyle konuşuyoruz
0: evet,
1: zaten.
0: Son evet evet aynen trend görüyoruz. Devam ediyor evet. Yani bu anlamda. Yıllık değişim dedik. İstanbul'da %36,7, Ankara'da %33,5, İzmir'de %30,2 oldu. Yeni kiracı için kira endeksinde aylık değişim deyince İstanbul'da %3,1, Ankara'da %1,1, İzmir'de %1 seviyeleri var. Bir de TÜİK'in açıkladığı veriler var. Tarım üfe gıda enflasyonu için öncü göstergemiz yıllık %43,08, aylık %0,61 diyor. Ticaret satış hacmi yıllık %0,1 artarken Nisan'da perakende satış hacmi yıllık %11,4 yükseldi. Ciro endeksi aynı süreçte %35,2 arttı. Bilemiyorum verilerin herhangi birine ilişkin bir dakikalık 30 saniyelik gibi bir yorum kısacık belki alır mıyız senden?
1: Şimdi bir mu tüketici hem tüketici eğilim anketimizdeki yükseliş dikkat çekici. Burada evet. Mayıs ayının baz etkisi de muhtemelen devreye girmiştir. Çünkü Mayıs ayında savaşın etkisiyle frenine basan yatırımcı Haziran'da hem bayram hem petrol fiyatlarındaki gerileme, hem savaşla ilgili gelişmelerin soğuması, finansal tarafta döviz kurunun çok hızlı hareket etmemesi, altın fiyatlarındaki gerileme burada iyimserliği biraz artırmış gibi görünüyor.
0: Bu tabii, ben de altın fiyatında gerileme işleri bir soğutur diye düşünmüştüm yani ama çok öyle gelmemiş bizim ankette.
1: Onun etkisi
0: bakalım.
1: Zamanla görülebilecektir ama ilk anda etkisi yükselmiyor. Biraz işler iyi demek ki. Dolayısıyla ama o servet etkisi anlamındaki olumlu olumsuz etkisi o biraz daha böyle birkaç aylık bir vadede belki görülecek. Çünkü biliyorsun işte altın fiyatlarındaki düşüşlerde direkt olarak bizim hane halkı tekrar altın almaya yöneliyor. Ama burada bir süre geçmesi gerekiyor. 3 ay 4 aylık bir fiyatlarda bir stabilite sağlanırsa yatırımcılar algılarını ancak o zaman başka taraflara çevirebiliyor. Bayram etkisini de geçirdikten sonra bundan sonraki veriler biraz daha hem savaş hem bayram etkisi geride kaldığı için bundan sonraki veriler daha anlamlı olacak bence.
0: Böylece piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, içeride küresel piyasalarda özellikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma Wall Street'in risk iştahını yüksek kesimlerinde özellikle pozitife döndürmüştü ki dünkü tabloydu bu. Ardından Avrupa müttefikleri biraz daha temkinli yaklaşmaya devam ediyor bu anlaşma sürecine. Cuma gününe işaret edilirken özellikle bu anlaşma kalıcı hale gelecek mi? Diğer taraftan bu görüşmeler, müzakereler sürerken burada bir pürüz çıkacak mı? Piyasa tam anlamıyla aslında kayıplar ve kazançlar arasında kendisini şekillendiriyor. Bugün piyasaları sarsan aslında savaşın sona erdiği umutları ile birlikte petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanırken hisse senetleri ve kripto paralarda ise bir yükselişi beraberinde sağlamıştı. Ancak bu yükseliş kalıcı mı olacak? Tüm bu detayları program içerisinde konuşacağız. Bunun yanı sıra içeride önemli veriler vardı efendim. İçeride tarım üfe verisini karşıladık ki Mayıs ayında yıllık bazda %43,08'lik bir artışa işaret ediyordu. Bir önceki artışa benzer bir artış vardı. Bir önceki artışta da 42,5'luk bir artış vardı. Mayıs ayında aylık bazda 0,61'lik arttı tarım üfe verisi. Önceki artışa göre aylık bazda oldukça bir hız kesme söz konusu. Öncekinde aylık bazdaki artış 4,26'lık bir artıştı. Mayıs ayında gösteriyor ki 0,61'lik artış görece düşük bir artış olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra konut fiyatlarına baktığımız zaman konut fiyatlarını da yakından takip ettik. Yeni kiracı endeksi Mayıs ayında aylık bazda %1,9'luk artış sağlarken öncekine göre sınırlı da olsa bir artış söz konusu. Burada bunu da söyleyelim, yıllık bazda enflasyonun altında artmaya devam ediyor. 30,4'lük bir artışa işaret ettiğini söyleyelim. Perakende satış verisi önemliydi. Perakende satış verisi ise Nisan ayında 2,7'lik bir azalmaya işaret ediyor. Öncekinde artış söz konusuydu. İçeride talebin baskılandığı bir sürece doğru devam ediyor muyuz? Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Ticaret satış hacmi ise Nisan'da yıllık bazda 0,1'lik artış. Önceki artışa göre yine burada da görece hız kestiğini görebiliyoruz. Nisan ayında yıllık bazda %11,4'lük bir artış var. Önceki artışın yarı yarıya azaldığını gösteriyor. İç talebin biraz daha sınırlı olduğunu gösterdi Nisan ayı verisi olmasına rağmen. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Hem küresel piyasalar hem de içerideki gelişmeler. Detaylara bakalım, piyasa nasıl fiyatlıyor? An itibariyle Borsa İstanbul'da pozitif bir görünüm söz konusu. Yarım puan üzerinde artıya işaret ediyor. Dün Borsa İstanbul'da 3,64'lük bir değer kazancı söz konusuydu. 14.446 puandan kapattıktan sonra an itibariyle kapanışa göre 82 puanlık da bir artışa işaret ediyor ve 14.525 puandan işlem geçiyor. 61 ise yukarı yönlü, 37 ise aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Peki nerelerden destek geliyor? Dün bankalar tarafında yüksek bir seyir söz konusuydu. Kapanış performansı ise %5,14'lük olurken holdingler endeksinde de değer kazancı %4'ün üzerinde atmıştı. Bankacılık endeksinde an itibariyle 0,21'lik pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Dünkü güçlü kapanışın ardından sanayi endeksi yarım puanlık artıda, mali endeks tarafında ise 0,26'lık alıcılı bir seyre işaret ederken ulaştırma tarafı da pozitif kalmaya devam ediyor. Hizmetler endeksinde 0,29'luk yön yukarı, turizm endeksi tarafında ise yatay bir görünüm söz konusu olduğunu söyleyelim efendim. Evet, dünkü iyimserlik yerini yükseliş hareketinin sürdürülebilirliğini değerlendirme sürecine bıraktığını gördük ki özellikle burada MSCI Dünya Hisse Senedi Endeksinde son 3 seansın her birinde %1'in üzerinde yükseliş kaydederken bu sabah itibariyle kayıp ve kazançlar arasında gidip geliyordu. Borsa İstanbul tarafı ise pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. Dolar TL güne yatay bir başlangıç, 46,29,94. Euro TL tarafında 53,69,85 seviyelerini yakından takip ederken Euro Dolar çaprazı 1,15,89, Sterlin Dolar tarafında 1,34,08 ve Dolar Endeks tarafında ise 99,69 seviyesi görece yüksek seviyeye devam ediyor. Dolar endeksinde dün özellikle G10 para birimlerinin para birimlerinin değer kazancını takip etmiştik. Bugün bir miktar daha dolar endeksindeki seyir duruyor, devam ediyor. Tüm bu detayları konuşacağız. İçeriye dair beklentileri alalım ve hemen Nurol Portföy'e gidelim. Nurol Portföy'den Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, hoş geldiniz. Pozitif tarafta kaldık. Dün güçlü kapanışlar vardı. Küreselin de yaratmış olduğu manşetin etkisiyle. Bugüne bakacak olursak bugün de yine pozitif tarafta kapatmaya, pozitif tarafta başlıyoruz ve pozitif tarafta kalmaya çalışıyoruz ama yarı yarıya da bir hisselerde kayıp ve kazançlar arasında gidip geliyor. Sebebi nedir? Burada anlaşma fiyatlandı mı? Bugünden ne bekliyoruz?
1: Merhaba, iyi yayınlar diyorum Pelin Hanım. Yurt içi piyasalarda haftanın ana hikayesi Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin azalmaya başlamasıyla birlikte risk iştahının yeniden güç kazanması. Amerika ve İran arasında kalıcı olup olmayacağı henüz netleşmeyen uzlaşı süreci özellikle enerji fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından önemli bir rahatlama sağladı. Brent petrolün 90 dolar üzerinden 82-83 dolar bandına gerilemesi cari açık, enflasyon beklentileri ve para politikası üzerindeki baskının hafiflemesi açısından olumlu. Bu ortamda borsada güçlü bir toparlanma gördük. Petrol fiyatlarındaki düşüşünde yakıt maliyetlerinin azaltması havacılık sektörünü destekliyor. Enflasyon ve faiz baskısının hafiflemesi beklentisi bankacılık hisselerine alım getirdi. Ulaştırma, parakende ve iç talebe duyarlı sektörlerde de benzer şekilde olumlu fiyatlama izledik. Bununla birlikte piyasanın önündeki en önemli soru yabancı yatırımcı davranışı olmaya devam ediyor. Son haftalarda yabancı yatırımcıların güçlü satış yaptığı bir dönemin ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin ve jeopolitik risklerdeki azalmanın yeniden yabancı girişini tetikleyip tetiklemeyeceği önümüzdeki dönemin ana belirleyicisi olacak. CDS priminin 220 bas puanın altında gerilemesi ve risk algısındaki iyileşmeyi destekleyen önemli göstergelerden biri. Para politikası tarafından ise merkezin sıkı duruşunu koruduğu görülüyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi %29 seviyesine yükselmiş durumda. Buna karşılık petrol fiyatlarındaki düşüş yaz aylarında enflasyonun beklenenden daha olumlu gerçekleşeceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar ilk faiz indirimi için Eylül'ü işaret etse de faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda temkinli yaklaşımın sürdüğünü söylemek mümkün. Genel çerçevede değerlendirildiğinde petrol fiyatlarının düşüş, jeopolitik risklerdeki azalma, Türkiye piyasaları için kısa vadede önemli bir destek. Ancak bu iyimserliğin kalıcı gelip gelmemesi için hem yabancı yatırımcı girişlerin güçlenmesi hem de enflasyondaki düşüş eğiliminin somut verilerle desteklenmesi gerekecek. Küresel tarafta da piyasaların odağında yine merkez bankaları ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Piyasalar bu gelişmeleri sadece bir jeopolitik rahatlama olarak değil, aynı zamanda enerji fiyatları üzerindeki enflasyon baskısını azaltacak bir unsur olarak fiyatladı. Bu çerçevede Amerikan borsalarında güçlü yükselişler gördük. Özellikle yapay zeka temasının hala güçlü olduğu görülüyor. Büyük teknoloji şirketlerine yönelik de ilgi devam ediyor. Piyasaların asıl beklediği gelişme Fed toplantısı. Faiz oranındaki değişiklik beklenmiyor. Ancak piyasada Fed'in yılın geri kalanına ilişkin vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Son dönemde enflasyon göstergelerinde görülen yukarı yönlü hareketler nedeniyle Fed'in önceki toplantılara göre daha temkinli ve daha şahin bir ton kullanabileceğini düşünüyoruz. Bu dönemde kararın kendisinden çok ekonomik projeksiyonlar ve FED başkanı açıklamaları piyasa fiyatlamalarında belirleyici olacak. Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırımı var. Politika faizi %1 seviyesine yükselterek yaklaşık 30 yıllık en yüksek seviyesine çıkarttı. Japonya'nın uzun yıllar süren ultra gevşek para politikası döneminden çıkmaya başlaması küresel piyasalar açısından önemli bir dönüm noktası. Çünkü Japon yatırımcılar küresel sermaye piyasalarının en büyük fon sağlayıcılarından biri konumunda bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Japon tasarruflarının ülkeye dönüp dönmeyeceği küresel tahvil piyasalar açısından yakından izlenecektir. Çin ekonomisi ise küresel görünümü en kırılgan halkası. Son veriler tüketim ve yatırım tarafında ciddi yavaşlamaya işaret ediyor. Sanayi üretimi görece güçlü kalmayı sürdürüyor. Bu durum Çin'in arzın güçlü, talebin ise zayıf olduğu iki farklı ekonomik görünümü aynı anda yaşadığını gösteriyor. Gayrimenkul sektöründeki sorunlar da zayıf iç talep ve büyüme görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Özetle küresel piyasalarda kısa vadede iyimserlik hakim. Ancak bu iyimserliğin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek 3 ana unsur var. Fed'in vereceği mesajlar, İran ve Amerika arasındaki uzlaşının kalıcılığı ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın ne ölçüde derinleşeceği. Şimdilik piyasalar en kötü senaryonun masadan kalktığını fiyatlıyor.
0: Evet.
1: Ancak önümüzdeki günlerde merkez bankalarının gelecek mesajlar risk iştahının yönünü belirleyecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Biz teşekkür ediyoruz İlhan Bey'e aktardıklarınız için ve FM araştırma masasıyla devam ediyoruz.

0: Ve FAM araştırma masasıyla devam ediyoruz. Aslı Savranoğlu, Seren ile birlikteyiz. Aslı, perakende satış verisi aylık bazda 1.7'lik azalmayı işaret etti. Önceki veri güçlü bir artıştı. Bu talebin baskılanmaya devam ettiğini gösteren bir seyir midir? Nasıl okuruz buradaki ekonomi yönetiminin istediği bir aslında gösterge haline geldi, çıktı olarak karşımıza diyebilir miyiz?
1: Evet, burada iç talebe ilişkin göstergelerde soğuma ibarelerini, endikasyonlarını takip ediyorduk. Şimdi bu da Nisan ayı verisi de bu anlamda bunu destekleyen, yani iç talepteki soğumayı destekleyen bir veri oldu. Mart ayı verisi tam olarak savaş etkisini yansıtmıyordu. Şimdi burada savaş etkisini yansıttığını söylemek mümkün. Yani sadece manşette değil, alt kalemler de bir gerileme var. Mesela saat mücevher, yani altın etkisi, mücevher etkisini buradan çıkarttığımız zaman da küçük de olsa 0.1'lik bir gerileme var. Onun dışında da işte bütün, yani baktığımız zaman bilgisayar, mesela bu elektronik ürünlerde yaklaşık %4.7 bir önceki aya göre daralma var. Bu küçük şeylerden bahsediyorduk. Aslında dayanıklı mallarda biz görmeye başlamıştık ama küçük tüketim mallarında bu kadar hızlı görmüyorduk ve artış var diye konuşuyorduk. Şimdi bu ay Nisan ayı verisinde orada da bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Tekstil giyim gene 0.6 gerileme var. Kozmetikte 0.5 gerileme var. Otomotiv yakıtı yine %2.5 gerileme var. Sonuçta yani baktığımız zaman Nisan ayı verisi aslında iç talepteki soğumayı ve bu savaş etkisinin belirsizlik kanalıyla özellikle talebi baskıladığını gösteriyor bu anlamda. Fakat bunu biraz şimdiki zamana çekersek,
0: Haziran'a çekelim.
1: Aynen. Tüketim. Çünkü bu Nisan ayı verirse tam bu savaşın iyice alevlendiği, devam edecek mi, uzayacak mı, petrol fiyatlarının çok yüksek olduğu bir şeydi. Şimdi bu tekrar Haziran verisi, şu anda güven endeksi geldi. Bloomberg HT'nin ön güven
0: tüketim
1: endeksi.
0: Tüketim eğilimi ön endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 5.5'un üzerinde artış var. 5.64'lük artışta 75.10 değerini alıyor.
1: Aynen. Mayıs ayında da bir toparlanma vardı. Şimdi Haziran'da bu barış görüşmelerinin daha kalıcı olacağı beklentisi, tabii ki çünkü bu büyük ihtimalle bir gün önce, yani bu barış görüşmeleri haberi gelmeden önce toplanan veri, ama orada beklentisi zaten başlamıştı. Dolayısıyla belki şunu söylemek mümkün. Evet, Nisan ayı verilerinde perakende tarafta bir yavaşlama ve daralma, bir küçülme var, bir soğuma var gibi. Ama bu ateşkes görüşmeleri ve barış ortamının tekrar gelmesiyle orada bir miktar daha hareketlenme görebiliriz. Sonuçta şuna bakacağız. Bütün bu tortu bittiği zaman, yani Haziran'da ateşkes baş bittiği zaman, işte bütün bu görüşmeler ve savaş geride kaldığı zaman nerede kalacak iç talep? Buna bakacağız. Çünkü geldiğimiz noktada gene görece işte faiz, daha sıkı bir para politikasının olduğu bir noktadan bahsediyoruz. Savaşın öncesine göre. Dolayısıyla iç talepteki o yavaşlama eğilimi, eğer bu sıkı para politikası koşulları devam edecek olursa, önümüzdeki dönemde de iç talebi biraz daha baskılamaya devam edebilir, ama Nisan'daki kadar sert olmayabilir.
0: Peki, şimdi gelelim diğer tarafta, dün bütçeyi de karşıladık. Bütçeye yönelik ekonomi yönetiminin aslında daha olumlu mesajları da var. Bütçe disiplini korumaya devam ediyoruz şeklinde. Burada herhangi bir sorun oluşturduğunu düşünmüyoruz diye. Özellikle Eşel Mobil sisteminin burada yaratacağı tahribatlar da konuşulurken, Aslı, nasıl bir etki görüyoruz bütçede, nasıl bir tablo karşımızda?
1: Şimdi baktığımız zaman bütçe açığının arttığı bir ay olduğunu gördük. Yaklaşık 298 milyar TL'lik bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız ki geçen senenin Mayıs ayına göre ciddi bir bozulmaya işaret ediyor. İki yönlü aslında etki var. Özellikle vergi gelirlerinde bir azalma olduğunu söylemek mümkün. Bunun da gene arkasında belki iki tane kalemi söylemek lazım. Vergi gelirleri geçen seneye göre %22 azaldı. Birkaç sebebi var dediğim gibi. Bir tanesi işte ÖTV, özellikle bu petrol üzerinden alınan Eşel Mobil sisteminin etkisiyle yaklaşık oradaki gelirinin %98 azaldığını görüyoruz. Bunun dışında da bayram etkisi ve bazı tahsilatların Haziran'a ertelenmesiyle kurumlar vergisi ve gelir vergisinde de ciddi Mayıs ayında bir azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bütçe performansını Mayıs ayında oldukça olumsuz etkilemiş gibi gözüküyor. Diğer taraftan giderler gene %27 yıllık bazda artmaya devam etti. Dolayısıyla Mayıs ayındaki performans birden oldukça kötümser bir hale geldi. 12 aylık kümülatif birikimine baktığımız zaman bütçe açığı %3.2'ye yükseldi ki yıl sonu için hükümetin hedefi %3.5 milli geliri oran olarak bütçe açığının hedefi. Şimdi ama bunun bir kısmının Haziran'da biraz düzelmesini bekleriz. Çünkü bu tahsilat kaymaları nedeniyle dolayısıyla Haziran verisi bir tık daha bundan daha iyi olabilir. Evet. Ama Mayıs ayı performansı özellikle vergi gelirindeki düşüş nedeniyle oldukça kötümser.
0: Aslı, çok teşekkür ediyorum bu değerlendirme için ve araştırma masasına noktalıyoruz.

0: kısa bir ara efendim.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la birlikteyiz. Baki hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün daha iyimser dünden bugüne bakacak olursak yine 2 günlük performansta iyimser bir tablodayız. Senin bir önceki gelmenle aramızda bir fark var. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi buraya yansıyor.
1: Bravo.
0: Piyasalarda güçlü bir risk iştahı da görüyoruz. Sence piyasalar anlaşmanın kalıcılığı konusunda fazla mı iyimser davranıyor?
1: Yok, bence fazla iyimser davranmıyor.
0: O zaman fiyatlara girdi mi bu?
1: Fiyatları bence yarı yarıya girdi. Yani

Yarı, ya. Yarı yarıya kısmını şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda piyasa %100 inanmış olsaydı dün Brent petrol 10 dolar düşerdi. Hmm. Yani bizim buradakiler yukarı yönde devre keserlerdi üst seviye olarak baktığımda. Altın bir 4400 çok rahat bir şekilde yapardı. Piyasa iyiliği fiyatladı, umudu fiyatladı. Onda bir sıkıntı yok ama kalıcı olması tamamen soru işareti. Ciddi soru işareti.

0: 3 gün şeyi var. Hı hı. Nükleer taraf da anlaşacağız diyor. Yani anlaşma yapmak için anlaştıkların coşkusunu yaşıyorsun şu anda. Hı. Ama burada garip de bir durum var. Yuvarlak hesap koyduğunda anlaşmayı 19'unda imzaladın. Ay sonu diye bak ona. 2 ay koy. Hangi aya geldik? Eylül. Bundan 3 ay önce yani savaşın 1. ayında CENTCOM ne diyordu? Eylül'e kadar bana asker ver, para ver. Biz de diyorduk ki ne Eylül yani ne diyor bu adam? Bu iş Mayıs'a, Nisan sonunda biter, Mayıs sonunda biter, yok Haziran'a biter. E bak geldik yine şeye, Eylül sonunda bitiyor. Eylül başta 60 günlük süre var. E şimdi bu kompozisyonda neyi ben coşkuluyorum? Diyorum ki arkadaş arz tarafını rahatlatacağız. Biraz da elenci bacağında. E herkes bir enflasyon konusunda bir rahatlama emaresi gösterdi mi? Bugün Japonya hariç. Çünkü enerji konusunda hala sıkıntım var. Enerji ithalatçısı bir ülkeysen bizim gibi. Orada da garip bir durum oldu. Yani 95'ten bu yana adamlar en yüksek seviyeye çıkmış.
1: Faiz
0: bir. Bir.
1: Evet, %1 ile negatife bir alışmışız.
0: Ya şakaymış. 95'ten bu yana adamlar 1'e çıkarmış. En yüksek 31 yıllık seviyesi diyorsun. İşte böyle baktığında bizimkiler, Fethet bilmem ne, hepsinde beklenti artık bu kadar sıkılaşma olmayacak. Hı hı. O bitti.
1: ECB sıkılaştı geçen hafta. Beklemeden sıkılaştı.
0: O en mecbur çünkü şeyi, şimdi Japonya diyelim. Japonya'da bu %1'e çıkartırken bu etkiyi görmüş müydü toplantı sırasında? Gördüler. Evet. Çünkü dün oldu bu etki. Ama enerji ithal ediyorsun. Sende yok ve enerji fiyatları da Brent'te şeye düştü mü? 70'e düştü mü? Yok. Evet. 80'in altına geldi. Bak 82'ye 30 yanıyor orada. Eğer imzayı atarsan oraya gelir. İmzayı atmadığın sürece enerji tarafında diyorsun ki arkadaş bak bu enerji, bu yenin seviyesi benim bütün dengelerimi bozuyor. Hı hı. Dengeyi bozuyorsa da ben bunu bire çıkarmam lazım. Oradaki korku da ne? Bunlar sonunda bir reel faize geçmeye başladılar. Tahviller, bütün dünya tahvili Japonlar da, Amerika'sı, Avrupa'sı, gelişmekte olan ülkesi. Şimdi bunları eğer Japonlar kendi ülkelerine çevirirse Ali başına bir tahvil sorunuyla baş başa kalacaksın. Dolayısıyla onu biraz da gözlemlemek istiyor. İkisini bir araya getirdiğinde de diyorsun ki şu anda modumuz güzel, tamam o modda devam edelim. Risk işten dolayı sonuna kadar açmayalım.
1: Risk on modu klasik bir şekilde şu anda tam anlamıyla fiyatlanmıyor. Orada bir gör, tabii, bekle. Peki küresel risk iştahının güçlenmesiyle birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarını da desteklediğini takip ediyoruz buna.
0: Doğru.
1: İki günlük performansta da bunu gördük. Türkiye yeterince bundan faydalanabiliyor mu? Yoksa siyasi risk olarak adlandırılan seçim olasılığı ne kadar var bu fiyatlamanın
0: şimdi
1: üstüne?
0: Şeye bakıyordum. İki gündür seçim şeyini konuşmaya başladılar. Sonra bazı işte herkesi takip ettiği köşe yazarları sonraki döneme yönelik benim adayım bu, benim adayım bu hikayesini bir anda piyasaya atmaya başladılar. E şimdi bir de şöyle bir hikaye var. Bize yabancı haftalık veriler üzerine baktığında son 2 yılın hatta 2025 başından diyelim ki herkesin aklında daha kalıcı olur. İmamoğlu'nun içeri girmesi döneminde çok ciddi satış vardı. Ondan daha yüklü satışı biz gördük 2 evet. hafta önce. Nereden gördük? İç siyasetten gördük. Dışarıdan falan değil. Bizim algımız iç. Ondan sonra da şimdi son bu tavukçulara denetim kayyumu falan atanma hikayesi. Şimdi orada bir ne oluyor demiyor musun? Hı hı. Ne fiyattan soruşturma var mı? Tamam ceza yediler mi? Herhangi bir şey var mı? Bunun üzerine ilave yapıyorsun. Sonra dönüyorsun işte kötü senaryoyu oluşturacaksın ya olumsuz tarafta. B'li de belki bundan gitti. Hı hı. Biliyor musun? Yok bilmiyorsun. Aldattı bizi. Tamam öyle diyoruz da karşı tarafı dinledik mi? Niye vazgeçti bu adamlar kısmı? Soru işaretini böyle bıraktığın zaman diliminde ben diyorum ki arkadaş bu adamlar sattıkları malı bu hafta yerine bir koysunlar. Tahvil tarafında bir alsınlar. Ondan sonra yabancı Türkiye'ye geliyor. Bizim endeksimizde en son Nuri 25 bin mi demişti galiba. Öyle bir şey demiş galiba. 20 bine mi gidiyor? 25 bine mi gidiyor? Hep beraber bakarız. Şimdi kısa dalgada biz doğal olarak bankacılık ve havacılık ağırlıklı olarak yükseliyoruz. Bu son derece normal. Devamı gelecek mi? Şimdi petrokimya tarafında devamı şu hengame bitsin, şu coşku bitsin.
1: Bir öyle
0: göre. Petrokimya tarafı tekrar toparlanacak çünkü bilançoyu almaya başlayacağım.
1: Şimdi
0: bilançoyu almıyorum. Ne bankada bilanço alıyorum ne de şeyde bilanço alıyorum. Bankanın hareketinin başlangıç noktasına bak. Sayın Şimşek'in geçen hafta televizyonda söylediği bu faizden, kredi faizden size para vermeyeceğim. Daha düşükten vereceğim. O kısmını da şeyden, ne derler onu, bütçeden karşılayacağım ibaresi. Dolayısıyla 50 faiz olsa bile banka olarak ben sana arkadaş 50'den vereceğim 20'sine devletten alacağım 30'da senden alacağım. Döngüyü devam ettiriyorsun. Hı hı. Bankaların kredi iştahını açıyorsun. Dolayısıyla bankaların ilk hareketi oradan başladı. Hı. Sanayi ikinci gün buna eşlik etti. Şu anda da hep beraber o silsile var ya, kredi faizi düşecek, merkezli yapmayacak, sıkılaştırma gevşecek. Ben daha fazla harcayacağım, iç talebi arttıracağım. O zincir etki üzerinden...

0: Şu anda yapıyoruz.
1: Peki. Şimdi sabit getirili menkul kıymetlerdeki cazibeden bahsediyorduk. Borsa evet. getirisiyle birlikte geçtiğimiz ay yatırım araçları performansı içerisinde başa baş geldiğini gördük bunu. Borsada yakalamış fena değil.
0: Öyle diyelim.
1: Şimdi yani böyle bir pozitif senaryo var karşımızda. Sabit getirili menkul kıymetlerden çıkıp da hisse senedinde bir alım yapmak, madem 20 binleri konuşmaya başladık biz böyle bir süreç içerisinde, bu fırsatı kaçırmamak mı gerekir? Yoksa Alperim, ben temkini elde tutmakta, temkini elde tutuyorum yani, bırakmıyorum ve dolayısıyla burada ya, sabitte dururum ağırlıklı olarak.
0: Bizim önerimiz neydi? Stopajsız bonu tahvil tarafında şeyim. Şimdi şu kompozisyonda onların faizinde o kadar bir atla develik Borsa İstanbul'daki gibi geri çekilme olmadı. Yani şimdi bir de o tarafı da var. Ama risk dediğim gibi risk on modunu açtık mı sonuç itibariyle? Açıldı. Bir kısmını realize edip bu tarafa kaydırman gerekiyor. Ya da diyorsun ki ben Trump'a hiçbir şekilde inanmıyorum. Bu tamamıyla palavrasyon. O zaman orada kalmaya devam et. Ama genel konjonktüre bakıyorsun. Sana emtiaları, tarım emtiaları dahil olmak üzere. Risk on modu açıldıysa o yüksek faizde o kadar kalmana gerek yok. Birazcık onu azalt. Yani 1 milyonun mu var? 1 milyonun 500 binlik kısmını sat. 500 binlik kısmıyla bu tarafa yönlendirme yap. Ama paranın girdiği yanında bilançosu, işte petrokimya tarafını o yüzden ısrarla söylüyorum. Onların bilançolarının iyi olduğunu göreceksin. Ama diğerlerini bekliyorsun. Yani şu anda havacılık şirketlerini alıyorsun. Ne o pat diye 2 günde bütün bilançoyu mu yansıdı? Bugün yansıdı zaten. O da sen sonraki çeyrek daha alacaksın. Yani bir çeyrek sonra 3 ay bekleyeceksin. Ama petrokimya tarafında 3 ay beklemeyeceksin. Enerji tarafında 3 ay beklemeyeceksin. Zaten bir ay sonra tablolar geldiğinde orada patır patır zaten düşmüş. Ne yapmışlar diye onu alacaksın. Bu şekilde değerleme yaptığın takdirde, dengeleme yaptığın takdirde gene korursun. Yani geçen sefer dediğin gibi yani mevduatta kalırım, başım ağrımaz dedik. Mevduatta kalan kimsenin başı ağrımadı.
1: Başı
0: yani
1: ağrımadı. Ağrımadı. Peki bir yatırımcı olarak bugün özellikle sadece tek bir göstergeyi takip edecek olsak petrolü mü takip edeceğiz? ABD 10 yıllık tahvil getirilerini mi takip edeceğiz?
0: Ben Trump'ı takip ederim. Hiçbir makro göstergeyi takip etmem.
1: Çin büyümesi error verdi mesela.
0: Ya, şimdi Çin şeye bakıyorum, bak gümüşe bakıyorum. Şu anda gümüş eksi gözüküyor ya, 69-83. Eğer emtia tarafında altın hariç gümüş ve bakıra bakacaksan, demir cevherine bakacaksan ağırlıklı olarak, Çin'in sanayi üretimi büyümesine bakacaksın. O taraf toparlanıyorsa yüklen bu tarafa. Eğer o tarafta işte dediğin gibi veri yavaşlama emaresi gösteriyorsa, ya talep toparlanamayacak herhalde diye kısmi realizasyonda bulunuyorsun. Onun haricinde sadece Trump'a bakarım. Başka bir şeye bakacak bir şeyim yok. Çünkü iki az ya da daha üst seviye diyeyim, Netanyahu'nun ne yapacağına bakarım. Yani adam hiç dinlemiyor ki. Şartlardan bir tanesi şey değil mi? Lübnan'a operasyon olmayacak. Yaparsan olacak. Trump'ı dinlemiyor ki. Hatta şey hikayesi vardı ya dün de, Trump'la Amerika ile İsrail ilişkileri bu anlaşmadan dolayı bozulabilir. Çünkü İsrail tarafı pek dinlemiyor tarzında şey vardı. O ben gene de bütün hikayeyi Trump'a bırakayım. Onun lafıyla Amerika girmeseydi bu hale gelmeyecekti ki.
1: Bugün Borsa İstanbul'un ana hikayesi de Trump ve söyleyeyim mi? Jeopolitik gelişme mi?
0: Tabii bence jeopolitik gelişme, ama bundan sonraki bizim Borsa İstanbul'un hikayesi de şey olacaktır. İç siyasetin ne yöne evrildiği.
1: Siyasi riskler, seçim olasılıkları. Seçim yarar mı? Bir önceki seçimi hatırlayan yatırımcı bugün bütün portföyünü şimdi buraya akıtması lazım o zaman. Eğer öyle
0: ben
1: düşünürse.
0: Ben akıtmam. Ben kendi adıma
1: niye
0: söyleyeyim.
1: Niye peki? Akıtmam. Popülist politika, seçim eşittir popülist politika.
0: Tamam, o gaza gelmek isteyenler gelebilir. Bu sefer yeni anayasayla görüntü itibariyle bir seçime gidilecek. İlk önce bir yeni anayasa, onun üzerine şimdi yeni anayasa kısmında referandum olacak mı olmayacak mı? Yani net bir şekilde referandum demiyorlar. 400 milletvekili olursa referandumsuz bir anayasa, yeni anayasayla seçime gideceksin. O tarafta da ne olacağını kim ne biliyor?
1: O zaman belirsizlik şimdi, diyorsun.
0: O zaman belirsizlik ve diyorum ya, son beyaz etçilere yapılan operasyon nasıl anlatacaksın? Yani denetim kayyumlu diyor ama açıklamaya bakıyorsun şeyin, Banvit'in. Orada diyor ki idari karar alma şeyinde de onayına tabi. Nasıl denetim bu? Denetim dediğin o değil ki. Sen buranın yöneticisin, bir karar alacaksın. Ben de atanmış kişiyim. Benim olayım olmadan o iş olmuyor. Şimdi denetliyor muyum seni, ne yapıyorum? Ben idare ediyorum seni. Bu denetleme değil ki.
1: Yabancı değil ki burada. Hiç. Ben yerliyle geldim bu seviyelere.
0: Tamam, sen yerliyle geldin bu seviyeye. Yerliyle gelirken de endeks hesaplamalarında MSCI'dan darbeleri yedin 2 tane de. Ondan sonra kendi tarafına döndün. Fiili dolaşımdakiler nedir, ne değildir, azalıyor mu, azalmıyor mu? Şu anda neyi konuşuyorsun? Kim girecek? Kim çıkacak liste 30-50'ye? Burası da kendi içerisinde bir dizayn olmaya başlıyor. O yüzden mesela yükselen listelere baktığımda şöyle bir geleyim.
1: Astor, Aselsan, Koç, Emlak, Konutav, Pegasus.
0: Orada bir gen ilaça bir hikaye koyamam ki. Onu zaten geçmiş haftalarda şeyi vardı. Onun haricindekilere hikaye koyuyorum. Bu tablo nasıldı? Bambaşka hisseler vardı. Ne diyorduk orada? Niye gittiğini bilmiyorum. Niye gittiğini bilmiyorum. Şimdi düştüğünde de niye düştüğünü bilmiyorum dersin. Şimdi bakın düşenlere bakıyorsun.
1: Destek.
0: Yani tüpraş, hadi buna petrokimya kısmından diyelim.
1: Enka
0: tarafında Rusya'da pek işler iyi gitmiyor diyelim. Ama genel anlamı itibariyle dediğimiz hepimizin konuştuğu 5 tane yatırım yapmadığın ama getiri olarak yükselişte devam eden hisse senetleriyle endeks buraya geliyordu. Şimdi ağır abilerle o tarafa gitme yönündeyiz. O yüzden hızımız bence önceki kadar hızlı yukarı yönde olmayacak. Ya.
1: Biraz seçim...
0: Sindire sindire gideceksin ve seçim atmosferinde de almam ben ya. Kaç faizle gireceksin?
1: Bu faizle de seçime girer.
0: Kaç faizle gireceksin yani? İşin o tarafı var benim için önemli olan. Faizle senin buysa... Bu faizle ben seçime girmem.
1: Girmem diyorsun. Bak çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: bir sonraki geldiğinde bakalım senaryo nasıl değişmiş olacak. Umuyoruz ki kalıcı barış ortaya çıkar insanlık adına da. A1 Kapital Araştırma'dan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal'ı ağırladık efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Grafik Tüellosu'yla devam ediyoruz efendim, Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet, evet, tüketici güvenini aldık. Perakende satış verisinde zayıf bir seyir söz konusu, ancak tüketici güvenine baktığımız zaman orada bir canlanmaya işaret ediyor. Perakende satış verisi geriden geliyor. Haziran daha farklı. Dolayısıyla biraz bu tarafa ben değineceğim. Aynı zamanda...
2: Onun bir başka ayrıntısına ben de bakacağım. Dayanıklı tüketim malı ve konut otomobil alımına yönelik beklentilere bakacağız. Orada da aslında bir kötüleşme vardı savaşın başında. Orada Haziran ayı itibariyle orada bir toparlanma görüyoruz.
1: Peki. Hızlıca bakalım o halde. Tabii. Sonrasında Çin ekonomisi de erör vermeye başladı bu süreç içerisinde. Tabii. Tüketim tarafı. Biraz o tarafa da bakalım diyelim ve hemen grafiklerimizin başına geçelim efendim. Şimdi öncelikli olarak tüketici BHT, yani Bloomberg HT, tüketici güven ön endeksine baktığımız zaman burada sert bir yükseliş var. Mayıs'tan Haziran'a geçtiğimiz noktada 69.74 seviyesinden bugün gelinen seviye 74.95 seviyesine tam tamına aslında 5 puanlık bir artışı işaret ediyor. Haziran 2025'te zirve seviye görülmüştü. 77 seviyesinde görülmüştü. Ardından Mayıs ayında 67-69'lara kadar bir geri çekilme yaşadıktan sonra 5,2 puanlık artışla birlikte güçlü bir artış sağladığını söyleyelim. 2026 yılının başında dalgalı bir seyre işaret etmişti. Sonrasında Mart'ta savaşın etkisi içeride yansımıştı tüketim tarafına ve dolayısıyla Haziran'da güçlü bir toparlanma var. Şimdi genelde bu veriyi şöyle okuruz. Tüketici güveninde canlanma oldukça bu bir talebi canlandırır mı diye, ama benim bir akademik çalışmamda bunu çalıştım. Özellikle tüketici güveninde Türkiye'de daha pesimist olunan dönemde tüketici güveninde düşüş sağlanıyor. Yani tüketici güveninde düşüş sağlandıkça talep artıyor bizde. Çünkü fiyatlama davranışları o kadar hassas ki talebi öne çekiyor. Dolayısıyla benim çalışmam aslında burada biraz daha enflasyonu destekleyen bir veri olarak okuyor. Onu söyleyeyim ben.
2: Evet.
1: Türkiye ekonomisinde bu iş daha farklı yani.
2: Hani bu biraz daha duygusal bir veri. Özellikle tüketici güven ön endeksindeki burada inişler çıkışlar biraz o anki ortamı çok etkili. Ortamdan çok etkileniyor. Bu anket geçen hafta ve bu haftanın başında yapıldı. O da aslında işte İran'da barışın olabileceğine dair beklentiler. Hı-hı. İşte finansal piyasalardaki görece olumlu seyir geçen hafta için söylüyorum ve bu haftanın başı için söylüyorum. Bunlar tüketici güven endeksini çok doğrudan etkiliyor, ama senin dediğin gibi her zaman tüketime yansımıyor.
1: Evet.
2: Ama biz bu verinin alt kalemlerine baktığımızda, tüketim tarafında tüketiciler ne bekliyor diye baktığımızda aslında orada da bir yukarı yönlü seyir gördük. Evet, tüketici güven endeksi kadar değil. Burada zaten biraz daha yatay seyretmiş toparlanma. Tüketici güveni ön endeksi biraz daha o duygusallığı daha çok yansıtıyor. Bu biraz daha vatandaşın gerçekten cebinden harcadığı parayı gösteren bir endeks. Bu neye bakıyor, tüketim eğilimi endeksi? Vatandaşların dayanıklı mal alımlarına uygunluğunu ölçüyor. Dayanıklı mal dediğimiz nedir? Beyaz eşya, mobilya gibi daha görece hane halkı giderlerinde daha önemli bir yer kaplayan satın almaları gösteriyor. Aynı zamanda otomobil ve konutu da gösteriyor. Burada evet, Mart ayı itibariyle bir dip gördük. 70'lere kadar geldi endeks. Birkaç 3 aya neredeyse yatay seyrettikten sonra Haziran ayı ön endeksinde güçlü bir toparlanma görüyoruz. %5 civarında bir artış var. Bu aslında az önce Pelin dediği gibi şu Mart, Nisan, Mayıs'ta iç talepte bir zayıflama işaretleri vardı. Merkez Bankası da bunu vurgulamıştı. Ancak bu zayıflığın kalıcı olmayabileceğine dair bir veri bu şu an gördüğümüz. Haziran ayı itibariyle vatandaşlar birkaç aylık beklemenin ardından artık harcama yapmanın zamanı geldi diye düşünüyor olabilir. Bu da hani Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde ne kadar etki edecek onu önümüzdeki dönemde göreceğiz.
1: Ben şunu demeye çalışıyorum. Tüketici güveni geri çekildi, talep baskılandı, işlemiyor Türkiye ekonomisinde yani. İşlemiyor. Tüketici güvenindeki yükseliş daha dengeli bir talebin oluşmasına sebebiyet veriyor. Yani uzun vadeli değerlendirdiğimde ben verileri 30 yıl mesela veriyi değerlendirdiği enflasyonist açıdan baktığımda 30 veriyi. Dolayısıyla 30 değer üzerinde bu algı biraz daha öne çıkıyor Türkiye'de.
2: Bir örnek vermek gerekirse mesela Türk lirasının değer kaybetmesi tüketici güvenini düşürüyor. Ama aynı koşullar fiyatların önümüzdeki dönemde artacağını beklentisini yaratarak aslında harcamalar artırıyor. Yani
1: evet.
2: Ters korelasyon
1: evet,
2: oluyor.
1: Yani evet. İlişki çok anlamlı bir şey. Kuvvetli anlamlılık var o iki değer arasındaki ilişkide. Dolayısıyla yani burada bir ivmelenme olduğu talep de artacak değil. Tam aksine daha dengeli bir talebi ortaya çıkartıyor. Evet, hemen geçelim Çin tarafına da efendim. Çin tarafında Küresel büyümenin 1/3 Çin'den geliyor dedik. Oradaki ekonomik veriler oldukça hassas bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Perakende satış verisi yıllık değişimine bakacak olursak burada bir daralmaya işaret etti. Kırmızı çizgi sıfır değerini gösterirken aslında burada zamanla şu anda perakende satış verisinde aşağı doğru sarktığını görüyoruz. Fakat 4,5'luk bir artışa işaret ediyor. Yani Çin tüketicisi olarak daha az harcıyor. Konut piyasasındaki değer kayıplarından bu bağlamda etkilenmeye devam ederken diğer tarafta ihracattan, yapay zeka yatırımlarından ötürü de pozitif kara tarafta kalmaya devam ediyor.
2: Çin hükümeti uzun yıllardır, en az 10-15 yıldır büyümesini perakende satışları, iç talebe kaydırmaya çalışıyor ama başarılı olamıyor. Ama diğer tarafa baktığımızda Çin'in esas büyüme kaynaklarından biri olan yatırımlar tarafında da görünüm çok iyi değil. Ekranda da görüyorsunuz Çin'deki sabit sermaye yatırımları. Burada hem özel yatırımlar var, hem makine yatırımları var, hem de total yatırımlar var. Burada pandemiden, yani 2020'den beri en düşük seviyeye geldiğini görüyoruz yatırımların. Bu şu an çok şundan önemli. Bütün dünyada aslında bir yatırım döngüsü içerisindeyiz. Özellikle yapay zeka tarafında çok ciddi yatırımlar yapılıyor ve bütün dünyadaki büyümenin önemli bir kısmı buradan geliyor. Çin bu furyaya katılmıyor olabilir. Eğer katılmazsa önümüzdeki dönemde de Çin bu alanda, özellikle yapay zeka konusunda, diğer ülkelerin gerisinde kalma ihtimali var ki zaten demografik sorunlar yaşayacak bir ülke için bu çok da olumlu bir haber değil.
1: Eyvah eyvah. Yani sadece orada yapay zeka yatırımları hikayesiyle büyüme övgüsünü sona erdirebiliriz. Evet. Öyle bir durumda. Evet, bakalım, yani büyümenin büyük bir bölümünün karşılandığı Çin'e yönelik de grafiklerle aktarmış olduk efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün, Fokus programıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde jeopolitik tansiyondaki barış umuduyla beraber aslında piyasalarda yatırımcı iştahının biraz daha arttığını izliyoruz. Dışarıda merkez bankaları faiz kararı gündemleri varken içeride ise birçok başlık geldi. Detaylara bakalım dilerseniz. Evet, haftanın ikinci işlem gününde başlıklara bakıldığında içeride birçok verinin geldiğini gördük. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyat endeksine bakıldığında reel kaybın sürdüğünü görüyoruz rakamlarda. Çünkü aylıkta Mayıs'ta %1,7 artan konut fiyat endeksi yıllık nominal bazda %24,5'luk bir artış kaydetti. Reel tarafta kayıp sürüyor demiştik. Detaylara bakıldığında reel kayıp aylık tarafta yıllık aylık bazda bakıldığında %3,4,3'ten 6,1 orana çıkmış durumda diyebiliriz. Bir de buradan ikinci başlığımıza geçelim. İçeride tarım üretici fiyat endeksi verilerini de karşıladık. Mayıs ayında artışlar kaydedildi. Bu endekse bakıldığında aylıkta %0,61 artış, yıllık bazda %43,08'lik yükseliş olduğunu rakamlar bize gösterdi. Alt metne bakıldığında en büyük artıştaki destekçinin %10,5'la canlı kümes hayvancılık ve yumurtacılık olduğunu görüyoruz diyelim. Ve aslında küresel merkez bankaları haftası demiştik. Bugün Japonya Merkez Bankası startı verdi diyebiliriz bu hafta nezdinde konuştuğumuzda ve burada banka 30 yılın zirvesine faizi çıkardı. %0,75'ti, %1'e doğru artış kaydetti.

0: Günlere çıkan başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Bir de fiyatlamalara bakmakta fayda var. Çünkü şu an barış umudunun olduğu bir dönemde Borsa İstanbul tarafında yarım puanla yaklaşan bir primin olduğunu görüyoruz. 14.509 puandan fiyatlanan bir BIST 100 endeksi var. CDS'imiz dünkü barış umudu haberleri ve dün elektronik imzanın taraflar nezdinde gelmesiyle beraber burada 15 haftanın en düşük seviyesine gelmişti. Alt metne bakıldığında bankacılık ve sanayi tarafındaki desteklerin puan bazlı olduğunu görmüştük. Şu an farklı bir tablo var diyebiliriz. Banka sanayi tarafında yarım puan, hatta üzerinde bir puan bazlı katkı varken mali turizm tarafında negatif bir ayrışım olduğunu gördük ve ulaştırmanın da düne nazaran bugün daha yatay pozitif bir etki ettiğini alt endekslerde izliyoruz diyelim ve emtia tarafına bakmak lazım. Çünkü dolar endeksi aslında 99,5 ile birçok ayın en düşüğüne gelmişti Haziran başından bu yana bakıldığında. Ons altın korelasyonunda şu an 4400 doların da altında bir fiyatlamanın olduğunu gördük. Birçok banka barış umuduyla beraber analizlerini yenilemişlerdi ve JP Morgan son çeyrekte 6000 dolar tahminini yukarı yönlü revize etmişti. Fakat bu tahminlerde petrolde aşağı yönlü bir beklentinin de olduğunu gördük. Petrol fiyatlamalarında Amerikan tip pump petrol 80 doların da altına gelmiş durumda ki Brent de şu an 81 dolar civarında bir bant hareketiyle ilerliyor diyebiliriz. Burada bakıldığında Morgan Stanley ve Citi tarafındansa 90 dolarlara doğru bir düşüş olduğunu tahminlerde barış umuduyla beraber izliyoruz diyelim ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Kamu borçlarındaki yeni düzenlemeyi konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere hattımızda eşlik ediyor. Kendisini bekletmeyelim. Eminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Caner Samancı bizimle. Merhabalar Caner Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun Ali Hanım.
0: Merhaba. İyi haftalar dileyelim şimdiden sizlere de. Caner Bey, bakıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliğine göre vergi dairelerine olan kamu borçlarına taksitlendirmeye dair yeni kurallarında geldiğini gördük. Peki bu kamu alacaklarına taksitlendirme durumuna dair likitte oranı neden ne olacaktır? Bunun da çünkü kriterlerde olduğunu izliyoruz. Bu yeni düzenlemeyi nasıl okumak lazım ve önceki tebliğ ile şu anki tebliğ arasında nasıl bir fark var sizce?
1: Şimdi biraz öncesinden başlayarak o tarafa gelelim. Haziran ayı aslında bu taksit ve yapılandırma tarafı için çok yoğun bir ay oldu. Daha öncesinde yaklaşık sene başından beri mükelleflerin bir yapılandırma talebi sürekli olarak kamuoyunda sanayi ticaret odaları tarafından dillendiriliyordu. En son bu ayın başında resmi gazetede yayınlanan 61-80 sayılı kanun düzenlemesiyle teminatlar verilmesi gereken teminat oranı 1 milyon altı borçlar için teminat aranmıyor ve 1 milyon üstü borçlar için artık teminat aranıyordu. Hemen akabinde bir hafta sonra Cumhurbaşkanı tarafından teminat aranmaksızın taksitlenilecek borç tutarı 10 milyona yükseltildi ve işte dün gece itibariyle de son gelen resmi gazete ile %39 olan tecil faiz oranı aşağıda biraz sonra detaylandıracağımız alacaklılar için %29 seviyesine çekildi. Evet. Tabii bununla ilgili bahsettiğiniz şartlar da var. Bu şartlardan ilki bu bundan sonra olacak bütün tecil talepleri için değil, 04.05.06 tarihinden itibaren bu tarihten önceki borçlar için bu kapsamda başvuru yapılabiliyor ve burada da sizin de bahsettiğiniz belli likidite oranları na uyum isteniyor. Bunlar nedir? Şimdi öncelikle 61-80 sayılı kanuna göre çok zor durumda olan mükellefler için bu tecil imkanının olduğunu biliyoruz. Taksitlendirme ve tecil imkanının olduğunu biliyoruz. Burada oran 0.70'ti. Fakat bu taksit tutarları ne kadar olacak? 12, 24, 36, 72'ye kadar giden tutarlar nasıl olacak? Bunu da likidite oranlarına bağlıyoruz. Likidite oranında aslında likidite oranı çok kapsamlıdır. Asitesi olanları, cari olanları vesaire bir kümeyi ifade eder. Fakat maliye burada dönem varlık eksi stoklar bölü kısa vadeli borçlar gibi bir oran istiyor. Yani şirketlerin net varlıkları, yani para ve hazır değerleri artı piyasadan olan alacakları senin borçlarını ne kadar karşılıyor? Eğer bu oran borçlarını karşılayacak seviyedeysen bu imkandan faydalandırmıyor. Burada da şöyle bir oranlama yapılmış. Hemen ifade edelim. 36 aya kadar 0.50 ve üstünde olanlar için 36 ay, 0.50-0.30 arasında olanlar için bu oranda 48 ay ve 0.30'dan daha düşük. Yani elindeki varlıkları ile nakit varlıkları ile piyasadan olan alacakları toplam borçların ancak %30'unu ve daha azını karşılıyorsa bu sefer 72 aya kadar taksit imkanı getiriliyor. Buradaki oran tecil faizinde 61-80 sayılı kanunda %39 iken bu kapsamdaki alacaklar içinde bir kolaylık sağlanarak %29 seviyesine senelik olarak getiriliyor. Bu oranın basit faiz şeklinde hesaplandığını belirtelim. Burası önemli çünkü ticari kredi olarak kullandığında işletmeler bileşik faiz olarak ödemek durumunda kalıyorlar ve üzerine BSMV farkı da ekleniyor. Evet. %4 şu andaki ortalama aylık faiz üzerine işte bileşikliğe gittiğinde senelik %60'a yaklaştığını biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda %30 devletin burada bir imkan sağlaması aslında piyasa faizine göre yarı yarıya bir kolaylık sağlıyor mükelleflere. O anlamda da gelen yoğun taleplere karşılık vereceğini mükelleflerin ve yoğun bir başvuruda bulunacağını biz düşünüyoruz. Hangi vergiler kapsamda ve değil onu açacak olursak ÖTV ve 2026 yılında beyan edilen geçici vergiler bu kapsamda değil. Yani tecile konu edilmiyor. KDV çok öncelerde aslında hiç tecil kapsamında değildi. Bu kanun kapsamında, bu düzenleme kapsamında KDV borçları en fazla 12 ay tecil ediliyor. Bu az önce bahsettiğimiz rasyolardan bağımsız olarak. Şimdi mükellefler buna nasıl başvuru yapacaklar? Başvuru tarafında da standart tecil yöntemlerine göre yine bir kolaylık var. Şu anda GİP ekranlarında Resmi gazetede dün gece yayınlanmasının hemen akabinde internet vergi dairesi kendini güncellemiş ve başvuruları anında alabilecek durumda. Dolayısıyla siz mükellefler internet vergi dairesine girdiğinde 10 milyon altı olan borçları için söylüyorum. Çünkü 10 milyon üstü borçlar teminatlı ve farklı bir prosedürle devam
0: hemen
1: ediyor.
0: Hemen burada araya girmek isterim. Toplam... Hangi buyurun, borçları buyurun. Kapsıyor peki Caner Bey? Şimdi burada gecikme faizi, hı-hı, gecikme zammı veya vergi kaybı cezası gibi borçları da kapsayacağını öngörüyor musunuz? Ve bir diğer sorum da şu olacak. Bakıldığında burada likidite oranını sizce maliye mi yoksa mali müşavir raporları mı belirleyecek?
1: Orada aslında bu sabah yayına çıkmadan önce ben küçük bir deneme de yaptım internet vergi dersi üzerinden sistem nasıl işliyor diye. Şu aşamada benim anladığım geçmişte verilen yani en son 2025 yılı beyannamelerin bütün mükellefler sistemi yüklediler. Oradaki beyanname üzerinden sistemin otomatik okuyarak bu likidite oranlarını kendisi tespit edip maksimum taksit miktarlarını bu hesaba sonucunda verdiğini ben anlıyorum. Dolayısıyla ama şunu tekrar belirteyim, 10 milyon altı borçlar için zannediyorum sistem kendisi bu likidite oranlarını hesaplayarak maksimum taksit tutarlarını verecek gibi duruyor. Bu konu netleşecektir önümüzdeki dönemde. Bununla birlikte netleşmesini beklediğimiz birkaç konu daha var. Fakat GİP bu konularda çok proaktif davranıyor ve onunla ilgili hemen adımları alıyor. Hangi borçlar tarafına gelelim? O borçlar tarafında aslında ÖTV'nin burada kapsam dışında olduğunu görüyoruz ve bir de bahsettiğiniz gecikme faizleri gibi durumlar var. Burada şimdi standart daha önce gelen tırnak içinde vergi affı olarak kamuoyunda bilinen yapılandırmalarda borcun vade tarihinden itibaren tefetüfe oranı uygulanarak bugüne getiriliyordu. Şimdi burada öyle bir durum yok. Bir örneklem yapalım. 2020 yılındaki bir borçsa bu eğer, 2020 yılından bugüne 2026'nın Haziran ayına kadar gecikme zammı işler. Olayla ilgili o günün oranı neyse o oranla borç bugüne kadar gelir. Fakat bugün itibariyle biriken toplam verginin aslı, vergiye işlen gecikme faizi ve bu vergiyle birlikte eğer gelen varsa gecikme zammı ve diğer ferdi alacaklar. Toplu olarak tek bir pakette ileriye dönük %29 oranla yapılandırılıyor aslında. Dolayısıyla özetleyecek olursak geriye doğru bir bu oranın uygulanması mümkün değil. Vade tarihinden bugüne kadar, başvuru tarihine kadar işleyen kanuni faizler, işler, ferdi alacaklar toplanır ve kül halinde ileriye doğru bir taksitlendirmeye gider. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ÖTV hariç hemen hemen bütün borçlar kapsama giriyor. Sadece işte bahsettiğimiz KDV ve BSMV'de bir 12 aylık taksit sınırı var. Diğer haliyle çok kapsamlı diyebiliriz. Bir de tabii belediyeler, özellikle belediyelerin SGK borçları vesaire bir süre medya gündemindeydi. Onlar için de 72 ay taksitlendirme imkanı getirildiğini bu düzenleme kapsamında söyleyebiliriz.
0: Peki. Caner Samancı çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Evet, küresel merkez bankalarının faiz kararları start verdi demiştik. Bu sabah Japonya Merkez Bankası'ndan bir karar geldi. Kararı konuşmak üzere Bloomberg muhabiri Erika Yakoyama bizimle. Hi Erika, welcome to the AR.
2: Erika, merhaba, programımıza hoş geldin.
3: Hi, thank you.
0: Ms. Yakoyama.
2: Merhabalar, merhabalar. Teşekkür ediyorum bu röportaj için.
0: Thank you. Mr. Yakoyama, so Bank of Japan raises its interest rate to 1%.
2: Evet, bugün Japonya Merkez Bankası'ndan bir faiz artış haberi geldi ve bu 30 senenin ardından gerçekleştirilen ilk artış. Bu artırımın kararını ve piyasa tepkisini senden alabilir miyiz?
3: So it released the policy statement in early afternoon as you said,
2: evet,
3: the bank raised interest rates to 1%.
2: Yerel saate göre öğleden sonra geldi karar ve 1995'in ardından %1'e çıktı. Burada tabii ekonomi üzerinde etkiler olabilir. Şimdi Nisan ayından aldığımız verilerin arkasından bir artış kararı oldu. Tabii önümüzdeki mali yıl için tahvil alım kararları da vardı ama piyasalar bunu çoğunlukla fiyatlamıştı. Yani ilk gelen tepkiler çok sakin kaldı piyasada. piyasa tarafında ki Japonya Merkez Bankası iletişimini de çok iyi yönetiyordu. Normalleşme sürecini açık bir şekilde anlatmıştı. Şimdi gelen açıklamada yine çok daha fazlasının gelebileceği sinyalini de bize göstermedi aslında. Dolayısıyla dikkat arkasından gelen açıklamadan, metinden ziyade basın toplantısına odaklanmıştı.
0: And so what was the takeaway from Deputy Governor Vuhailo's press conference?
2: Peki Japonya Merkez Bankası Başkancısı Uchida'nın basın toplantısından çıkarılan temel mesaj nelerdi? Evet, Başkan Yardımcısı Uchida'nın basın toplantısı yoğun bir şekilde takip edildi. Başkan Veda yerine Başkan Yardımcısı yaptı basın toplantısı ve söylediğim gibi basın toplantısı çok yakından takip edildi. Çünkü ton nasıldı, ekonomiyle ilgili verilecek sinyaller, mesajlar nelerdi ve gelecekte artış devam edebilir mi? Bunun satır aralarına çok dikkatle bakıldı ve söylendi ki eğer ekonomi ve enflasyon eğer beklentiler dahilinde devam ederse faiz artışı da devam edebilir denebilir ama koşullara göre eğrinin gerisinde kalmadan doğru adımlar atılacak dendi. Yani söylediğim gibi piyasanın beklentileri dahilindeydi yapılan açıklamalar. Bir faiz artışı beklenilen şekilde gidişat sürerse 6 ayda bir planlanıyor. Şimdi burada da tabii bir ivme kazanımı hedefi var. Sayın Takaichi'nin de aslında açıklamaları vardı. Politikalar ile ilgili baktığımızda hani halkını korumak için politikalar geliştirilmişti. Özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere karşı koruma niteliğinde olacak politikalar da geliştirilmişti. Bugünkü faiz artışına karşı çıkan isimler de vardı. Takaichi mesela daha güvercin politikalar desteklemekte ama gelecekte de yine açık bir iletişim devam edecek. Ama bu noktada biraz daha işler zorlaşabilir beklentiler ve gerçekleşenler arasında. Erika Yokoyama çok teşekkürler aktardıkların için.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer stüdyo konuğumuza gidiyoruz. Çünkü içerideyse aslında birçok veri akışının olduğu bir güne merhaba demiştik. Perakende satışı ve Bloomberg HT ön tüketici güvenini konuşmak üzere önemli bir sanayicimiz bizimle beraber. Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplang'ı bizlere eşlik ediyor. Merhabalar Güçlü Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ali Ayran Hanım, merhabalar.
0: Şimdi aslında gündem çok yoğun Güçlü Bey'e bakıldığında sabah saatlerine Japonya'dan Merkez Bankası'nın kararı geldi ve bir faiz artışına gidiş kararında olduğunu gördü ki Erika Yokoyama da burada bu kararın önemli olduğunu tahvil satışlarında önemli adımların atıldığını söylemişti. İçeriye bakıldığında ise aslında bu hafta perakende satışları aldık ve şimdi bakıldığında aslında aylık bazda bir düşüş varken yıllıkta %10'u da aşan bir yükselişinde olduğunu gördük. Ticari satış hacminin aylıkta çok iyi değil, yıllıkta daha olumlu gittiğine dair bir veriyle karşı karşıya kalmıştık. Bloomberg HT tüketici öngüven endeksine bakıldığında ise şu an savaşın 100 gün aşmasının başından bu yana Haziran ayının ilk haftalarında bir barış umudu daha gelmemesine rağmen burada hem tüketici güven endeksi hem tüketici beklenti hem de tüketim eğilimi ön endeksinde yukarı yönlü bir artış olduğunu da gördük. Yani yavaş yavaş piyasaların barışı fiyatladığı, barış umudunun daha sağlam bir temele oturduğu dönemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu hafta başında ise barış umudu geldi. Dün aslında bakıldığında dijital ortamda elektronik tarafta bir imza atıldı. Gözler cuma gününe ıslak imzaya kalmış durumda. Şimdi bu haber akışıyla beraber Haziran'ı nasıl kapatırız ve siz nasıl bir perakende satış hacmi önümüzdeki dönemde bekliyorsunuz?
4: Evet, Nisan ayından itibaren yavaş yavaş toparlanma emarelerini hissediyorduk. Mayıs kısa bir aydı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla onun etkisi tam ölçülemedi ama Haziran'a alınmış siparişlerle girilmişti. Dolayısıyla Haziran ayı dolu dolu geçiyor genel olarak baktığımızda. Yıl sonu hedefleri de geçtiğimiz yılı en kötü şartlarda geçtiğimiz yılı yakalamak, mümkünse de üstüne çıkmak doğrultusunda olacak. Özellikle bizim sektörlerimizde, temsil ettiğimiz sektörlerde temel hedefimiz tutunma amaçlı olacak. Tabii bu barış umudu Umarım ıslak imzada gerçekleştirdikten sonra bu fiyatlamalara da mutlaka yansıyacaktır. Ama bunun sürecini öngöremiyoruz. Çünkü...
0: Tabii piyasaları inandırmak da zor bir noktada. Çünkü Trump'ın bir savaş bitiyor, bir savaş devam ediyor söylemleri de şu an elektronik imzaya bile teyitler durumda değil. Herkesin gözü Cuma günü İsviçre'de ıslak imzada olacak.
4: Galiba. Maalesef orada bir güven problemi var. Tabii savaşta bazı maliyetler o kadar arttı ki nakliye bazı maliyetler, plastik, ham madde, petrol ürünlerinin türevleriyle birlikte ciddi artışlar olmuştu. Bu artışların normal seviyelerine gelmeleri ve geri gelmesinin sürecinin de bu kadar hızlı olmasını bekliyoruz ama bence bu biraz daha yavaş gerçekleşecek. Dolayısıyla onun etkisini de umarım bu imzalar atıldıktan sonra kısa süre içinde olumlu olarak tüm piyasalarda görürüz ve piyasalarımıza, üretimimize yansır.
0: Tabii şimdi Mart, Nisan ve Mayıs ayındaki rakamlara bakıldığında savaşın etkisinin bir hayli gözüktüğü rakamlarla karşı karşıya kalmıştık. Fakat Haziran başında savaşın yine devam etmesiyle ve ateşkesin çok da temel oturmamasıyla beraber buna rağmen bir pozitif havanın da oluştuğunu iç tarafta görebiliyorduk. Bakıldığında... ekonomi politikalarında küresel taraftaki şoklardan dolayı bir öteleme vardı. Peki 2026 yılının sonunda finansmana erişimde bir ucuzlama beklentiniz hala var mı? Bunun yanı sıra olumlu beklentiler yıl sonunu sizce görecek midir?
4: Şimdi Mayıs ayı enflasyonu aslına bakarsak umut verici geldi geçtiğimiz aylara göre. Yıl sonunda bu seyir devam ederse mutlaka bu Merkez Bankası faizlerini ve dolayısıyla borçlanma faizlerine de yansıyacaktır. Ama OVP hedeflerinin biz yine de gerisinde, ilerisinde kalacağını düşünüyoruz rakamların. Öte yandan finansmana ulaşım konusunda ciddi KOBİ'lerimizin zorlandığını biliyoruz. Hem maliyetler çok yüksek, bir de finansmanı bulma açısından sıkıntılar yaşanıyor. Bankalar tarafına baktığımız zaman da hani onlarla da görüştüğümüzde onlara da kaynağın yeterli gelmediği konusunda banka yöneticilerimiz bizlere bir şekilde dert yanıyorlar. Dolayısıyla bu sürecin bir an önce hızlanarak, ivmelenerek devam edip aşağıya gelmesi ister istemez sürdürülebilir, KOBİ'ler açısından sürdürülebilir bir finansmana erişim imkanı sağlayacaktır. Öte yandan

0: yüksek maliyetle alıp satacağız diyerek Türkiye'ye belli başlı sektörlerimizde özellikle mobilya tarafında, endüstriyel mutfak tarafında, mutfak eşyalarında sipariş verdiğini son bir aydır yaşadık.
1: İhracatta bir artış peki bu süreçte öngörüyor musunuz? Çünkü bakıldığında aslında son verilerde sanayi üretiminde bir yükseliş vardı. Burada aylık ve yıllık bazda %6 ve %3,5'un üzerinde bir artış beklenti üzeri olarak kabul edilmişti sektör nezdinde konuşumuzda. Dün gelen veriydi. Çok da sıcak bir veriydi. Alt kalemlerde Körfez'den gelen talep ve savaşta değişen rotalardan kaynaklı olduğu konuşuluyordu. Peki siz bu sürecin kalıcı olacağını öngörüyor musunuz? Ve bir tahribat oluştu birçok piyasada. Bu tahribatın kalkması için ne kadarlık bir süre ihtiyacımız var ve ihracat tarafında da sizin sektörünüzün 5,7 milyar dolarlık bir katkısı geçtiğimiz sene olmuştu. Bu sene aynı oranı bekliyor musunuz bu konjonktürde?
0: Evet, bizim ihracat tarafında endüstriyel mutfak ve mutfak eşyalarında 5,7 milyar toplam ihracat yapmıştık. 2,5 milyar dolarda toplam ithalat vardı. 3,2 milyar dış ticaret fazlası veriyordu bu iki sektörümüz bundan 3 yıl önce. Fakat daha önceki yayınlarda da belirtmiştim, bu paslanmaz çeliğe uygulanan vergi ve dumping ile ilgili gelen vergiler son 2 yılda bizim ham madde maliyetlerindeki yükümüzü %16 arttırdı. Dolayısıyla 2 katlı %8'den %16'ya çıkan bir maliyet artışı gerçekleştirdi. Bu maliyet artışıyla birlikte küresel anlamda uluslararası rekabette ciddi zorlanmaya başladı. Onun ötesinde de ithalatın arttığını görüyoruz. Özellikle züccaciye sektöründe. Yani 800 milyon dolarlık bir ithalat artışını son 2 yılda yaşadık. Endüstriyel mutfak tarafında ise bu yıl net etkisini görüyoruz. Miktar bazında 5 ayda %17,4'lük bir gerileme var. Yani 100 birim ihracat yaptıysak 5 ayda bu 83 birime düşmüş. Bu önemli bir uyarı bizler için.
1: Peki fiyat tarafında bir artış var mı? Çünkü fiyat kimya tarafını konuştuğumuzda evet. Mayıs'ta tek pozitif artışan kimya sektörüydü. Doğru. Fakat orada kilogram bazında değil fiyat bazında bir artıştan dolayı pozitif bir seyrin olduğunu konuklarımız anlıyordu. Sizde peki aynı bir durum var mı?
0: Bizde de var ama 17'lik gerileme 10'luk gerilemeye düşüyor. Yani arada %7'lik bir fiyat artışı var. O da ham madde fiyatlarının özellikle plastik bazlı fiyatların. Kimyada da keza öyle. Artmasından kaynaklanan bir durum var. Özellikle Çin'e pazar kaybediyoruz Alar Hanım iç pazarda. Yani Çin ürünlerinin içeriye girdiğini görüyoruz. Bazı üreticilerimiz artık ithalatçı olmaya evriliyor. Bazı fabrikalarımız maalesef yurt dışına üretim yapmaya gidiyorlar. Dolayısıyla bu gümrük vergisi konusunun daha iyi anlatılıp bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızla irtibatlandırmayı daha yoğun bir şekilde yapıp bir önce bunun tekrar gözden geçirilmesi için çalışmalara başladık. Ama öte yandan mobilyada, banyo vitrifiye seramikte yine sabit kalacağımızı öngörüyoruz. Aydınlatmada 1-2 puanlık bir gerileme var ama onu yılın ikinci yarısında telafi edebiliriz. Banyo vitrifiye seramikte tam tersi bir durum var. Bize dumping vergisi uygulanıyor Avrupa'dan bitmiş üründe %22 ile %6 arasında. Hem Hindistan'a hem Türkiye'ye açılmıştı soruşturma. Biz Hindistan'a daha yüksek bir vergi gelirdi derken Türkiye'ye geldi. Yani aslına bakarsak korumacılık duvarları her ülkede var. Bizdeki etkisi, olumsuz etkisi biz Türkiye'de üretilmeyen bir ham maddeye koruma yaptığımız için o bitmiş ürüne olumsuz yansıyor. Dolayısıyla ithalatı arttırıyor, ihracatı azaltıyor ve istihdam konusunda da olumsuz etkiler mutlaka yaşıyoruz. Bunu da görüyoruz son 5 aydır.
1: Peki şimdi bu vergi tarafında kamu ile bir görüşmenin başlayacağını söylemiştiniz. Bu görüşmeler sonrasında ne kadarlık bir ekonomiye vergiler sıfırlanırsa bir katkısı olacaktır ki sizin de sektörünüzün sıfırlanmasına dair aslında sene başından bu yana bir beklentisi vardı. Evet. Bu gerçekleşecek midir sizce Güçlü Bey ve gerçekleşirse nasıl bir ortamla ve ekonomiye katkıyla karşı karşıya kalırız?
0: Alar Hanım veriler net. Yaklaşık 2 yılda 1 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı yaşadık. Biz daha önce bu vergilerin gelmesi durumunda bu konuda bu sıkıntıların yaşanacağı konusunda net iletişimi gerçekleştirdik. Dedik ithalat artar, ihracat azalır, istihdam olumsuz etkilenir, enflasyonist etkisi olur dedik. Şimdi gördüğümüzde son 2 yılda %8'den %16'ya çıkmış bir ham madde artışı bütün bu söylediklerimizi gerçek olarak ortaya koyuyor, rakamsal olarak ortaya koyuyor. Biz bu vergilerin sıfırlanması durumunda bu 1 milyar doları hemen 2 yılda toparlayıp bu sektörlerimiz dünyada 5. ve 6. sırada bulunan evet. sektörler ve dünya ticaretinden %2,4 ile %2,6 pazar payı alıyorlar. Yani Türkiye ortalamasının 2,5 katı kadar. En az 2 milyar dolar 5 yıl içinde bir artış sağlayacağımızı görüyoruz. Hem bu yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalatın azalması hem de 1 milyar dolarlık ihracatın artmasıyla gerçekleşecektir. Bunlar net veriler ve bunu öngörebiliyoruz. Zaten bunu kamu yönetimi de mutlaka anlık

0: takip ediyordur, değerlendirebilecektir. Ama biz Nisan sonu Mayıs'ta %10.4'lük bir gerileme yaşamıştık. Mayıs sonunda bu 17.4'e geldi. Mayıs'ın kısa ay olmasının da etkisi olabilir. Şimdi Haziran
1: ihracat
0: sonunda,
1: bazında
0: evet, konuşuyoruz. Evet, ihracat bazında. Biz Haziran'da bunu daha net ölçeceğiz ama bu tabii kabul edilebilir bir oran değil. Gitgide sektörlerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Bir de
1: İTO Başkanı Şekip Avdagiç de hemen araya girmek isterim. Sanayinin milli gelirdeki payının düştüğüne ve daha farklı bir politika izlenmesi gerektiğinin altını çizmişti. Şimdi vergi borçlarında da daha uzun vade ve daha düşük faizle ödeme dönemi başladı ki kamu borçlarında da taksitlendirme sayısının da arttığını gördük. Evet. Bu tarz adımlar sizce yeterli midir? Nasıl yorumluyorsunuz bu yeni adımları?
0: Ya en azından olumlu ama biz düzgün işleyen bir ekonomik çarkımız olduğunda, yani bu bizim önümüzdeki ayağımıza bağlanan bize özel taşlar çözüldüğünde zaten fabrikalarımız kendi kendini çevirip ihracatını arttırdığında, nakit akışını sağladığında zaten kamu borçlarını ödemede bir sıkıntı yaşamayacaklar. Dolayısıyla sadece iç pazara bağımlı bir sektör kümesi olmadığımız için ihracat tarafındaki, yani Türkiye'nin genel problemleri dışında, hani kur, enflasyon, faiz dışındaki sıkıntılarda sadece bu vergi konusunda atılacak olumlu adımın 40 binin üzerindeki işletmemize çok net faydası olacağını görebiliyoruz. Bizim şu anki birinci fokusumuz bu konuda olumlu adımların gelmesi için çalışma yapmak olacak.
1: Bu adımların da olumlu olabileceğini öngörüyorsunuz tabii ki.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir diğer taraftan aslında şirket bilançolarına bakıldığında satışlar devam ediyor fakat karlılık tarafında bir açık doğduğunu görüyoruz son zamanda ki birçok reel sektör temsilcimiz de programlarımıza nakit akışını yönetmekte zorlanıyor söylemlerinde bulunuyor. Peki bu süreçte Nefes Kredisi tarafına ilk hesap başlangıcı geçtiğimiz hafta yapıldı. Döviz dönüşüm desteği uzatıldı Temmuz'a kadar ve bunun yanı sıra reskont kredisine limitler artırılmıştı. Bu üçlü taraftan bakınca yeterli buluyor musunuz ve burada yeni bir adım öngörüyor musunuz?
0: Şimdi %3'lük döviz dönüşüm desteğinin olumlu olsa bile yeterli olmadığını biz öngörüyoruz. Bunun en az çift haneli olması lazım. Yani sanayicinin beklentisi bu. Bunun da örnekleri yılda 1.2 trilyon dolar dış ticaret fazlası veren Çin bunu belli başlı sektörlerde %20'ye kadar yapıyor. Yani stratejik olarak SWOT analizinde sektör sektör analiz edip biz bu sektörde gerideyiz, burada kazanacağımız şu kadar pazar payı var şu ülkelerde deyip bunu %20'ye kadar uygulayabiliyor. Dolayısıyla %3 maalesef düşük kaldığını söyleyebilirim. Bunun çift hanelere çıkması ihracatçıyı mutlaka olumlu etkileyecektir. Çünkü enflasyonla mücadele politikalarında her zaman yerli para birimi güçlenir. Dolayısıyla dövizin de bu noktalarda seyrediyor olması ister istemez karlılıkları etkiliyor. Çünkü genel gider,
1: evet,
0: TL genel giderler yüzdesi bilançoda o kadar artıyor ki dolayısıyla karlılığa ulaşmamız da gitgide bir o kadar zorlaşıyor. Bir de buna finansman maliyeti ve finansman ulaşım eklenince o kısır döngüden çıkmanın en önemli yolu sanayicilerimiz ve kobicilerimiz açısından ihracat
1: Peki.
0: olacaktır.
1: Evet, Güçlü Kablangı, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim. Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında yine karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
2: Doğan her gün işin.
3: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. 30 dakika programıyla karşınızdayız. Otomotiv basınını ve otomotiv sektörünü detaylandırmak üzere çok değerli bir konuğumuz bize stüdyomuza eşlik ediyor. Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu bizimle. Koray Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi gündem çok yoğun fakat bir de saat başı yapmamız lazım Koray Bey. Çünkü gündemde birçok da verinin geldiği bir güne merhaba demiş bulunduk diyelim ve bir başlıklara dilerseniz göz atalım sizinle beraber. Evet, öne çıkan başlıklara bakıldığında saat başında Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayının ilk yarısında bir önceki aya kıyasla %7,46 oranında artarak 74,95 değerini aldı. Tüketici Ön Endeksi bir önceki aya göre nihai verilerde %5,5 artış kaydetti ve 74,33 seviyesini aldı. Tüketim Ön Eğilim Endeksi ise aynı dönemde yine %5,5 üzerinde artış yaşayarak 75,10 seviyesine gelmiş bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyatı

Fiyat endeksini açıkladı. Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla %1,7 artan konut fiyat endeksi yıllık nominal bazda %24,5'luk bir artış kaydetti. Reel tarafta ise kayıp hala sürmüş durumda. Bakıldığında reelde %6,1 oranında bir düşüş olduğunu gördük ki Nisan'da bu oran %4,5'a yakın bir düşüştü. Bir diğer verimiz de bugün tarım üfe oldu. Mayıs rakamlarını aldık ve artış devam etti. Aylık %0,65 artan endeks yıllıkta %43,08 yükseldi. Endeksin alt detaylarına bakıldığında burada hayvancılık tarafının %10,5'la katkı sağladığını söyleyebiliriz. Japonya Merkez Bankası politika faizini arttırdı. Merkez bankaları haftası diyorduk. İlk start Japonya'dan bu hafta geldi ve banka 25 bas puan artışla faizi %1'e çıkardı. Ve böylece banka 7'ye karşı bir oyla aldığı kararla 30 yılın zirvesinde bir faize yükselmiş oldu. Ve bankanın alt metinlerine bakıldığında kararda 2027 Nisan ayından başlayarak aylık 2 trilyon yenlik devlet tahvili alacağını da duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance bir açıklama yaptı ve Tahran yönetimi arasında sağlanan mutabakata dair yalnızca geniş bir çerçeve sağlandığını, önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde olabileceğinin altını çizdi.

0: Ve 30 dakika kaldığı yerden devam ediyor otomotiv sektörünü konuşmak üzere Koray Bey bizlere eşlik ediyordu. Koray Bey gündem çok yoğun, veriler gelmeye devam ediyor fakat bir diğer yandan bakılınca barış umudu yeşermiş durumda. Çünkü son zamanda birçok sürecin de olduğunu gördük. Aslında Haziran başından bu yana piyasalarda bir barış mutabakası gelmese bile olacak mı beklentisi pozitif bir havayı salgılamıştı diyebiliriz. Bu hafta sonuna dair hem iki taraftan Amerika hem de İran tarafından da bir barış sürecine dair imzaların elektronik ortamda atıldığının haberini de dün almış bulunmaktayız. Bu süreç peki otomotiv sektörünü neden etkileyecektir ve bir de bu süreç boyunca 100 günlük savaş süreci boyunca Çin'in çok agresif şekilde bir politika izlediğini görmüştük. Peki Türkiye açısından Çin'le otomotiv sektörü ilişkileri neden ilerleyecektir bu dönemde sizce?
1: Bu çok güzel bir soru. Tabii Hürmüz otomotiv sektörü açısından da ayrı bir milat oldu. Neden diyorum? Çünkü hem farklı bir kıtalar arasında da bir denge oluşmaya çalışıyor otomotiv sektöründe. Biraz isterseniz böyle izleyicilerimizin de merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Biraz otomotivde genel bir görünümü çizelim. Yıllık yaklaşık 92,5-93 milyonluk bir üretim kapasitesi ve satışlardan bahsediyoruz. Ve bu tablo özellikle Çin'in 1990 sonlarında uygulamaya koyduğu uygulamalarla, yeni yaptırımlarla, yeni teşviklerle farklı bir boyuta gitti. Nereden geldik? 1930'lardaki 4 milyon adetlerden 92,5 milyonluk adetlere geldik. Ve Çin'in buradaki payı sıfırlardan 32,5-33 milyon adetlere geldi. Büyüklük anlamında çizmeye çalışıyorum. Ve o 1930'larda ABD bu anlamda otomotivde liderdi. Şu anki payı %4,6-%5'lere gerilemiş durumda. Keza birazdan detayına da gireceğim. Avrupa'nın da bir genel bir görünümünü de çizmekte fayda var. 11,5 milyonluk bir kapasite görüyoruz. Ve bunun sadece %50'sini kullanabilen bir Avrupa. Sorunuza geldiğimizde de Çin'in son dönemdeki atakları bence Avrupa için de ciddi bir soru işareti. Neden derseniz. Şimdi bu kadar atıl kapasite Avrupa için çok önemli. Neden önemli? Çünkü otomotiv sektörü Avrupa'nın gayri safi yurt içi hasılasının %7'sini oluşturuyor. Doğrudan yaklaşık 2,5 milyon istihdam. Dolaylı olarak 12,9 milyonluk bir istihdamdan bahsediyoruz. AB ve Avrupa olarak baktığımızda otomotiv ve yan sanayi olarak değerlendirdiğimizde AB'de 189, diğer taraftan Avrupa'da da 290 adet otomotiv ve yan sanayi fabrikası var. Şimdi genel haberlere bakalım. İşte bir yaklaşık 2 hafta önce ben de Bloomberg'ten takip ettim. İspanya'daki bir Fransız üretici üretim tesisini Çin'e satmaya karar verdi. Keza başka bir üretici de, gene aralarında Japon üretici de var. Aynı şekilde Çin'e fabrikasını satmaya karar verdi. Ortaklık girişimleri de var. Ama bunun Avrupa'daki otomotiv ekosistemi açısından etkisi ne yönlü olacak? Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama ben biraz daha geriye gittiğimde özellikle ABD Başkanı'nın Çin ziyaretini bu anlamda önemli görüyorum. Bu kıtalar arasındaki kaymada Çin ve ABD'nin ben yeni dönemde özellikle Avrupa'nın da üzerine çıkarak bu sektörü elektrikli dönüşümle birlikte, tabii ki de kritik ham maddeler, batarya üretimi, bunların hepsini katarak da bahsediyorum. Uçak satışlarıyla beraber çok farklı bir noktaya götürebileceğini düşünüyorum. Ama ben Hürmüz'ü tekrardan tüm sektör için, otomotiv sektörü için bir milat olarak değerlendiriyorum. Çünkü bu elektrikli mobilite dönüşümünde önemli adımlardan bir tanesi. İzin verirseniz Avrupa'da da.
0: Tabii ki hemen oradan pası size atmak isterim. Çünkü izleyicilerimizi biraz bilgilendirelim. Bakıldığında bu ABD-İran-İsrail Savaşı'nın öncesinde aslında biz Made in EU yani AB menşei konusunu tartışırdık. Yani otomotiv sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. Evet. Çünkü konu şundan çıkıyordu. Avrupa tarafı gümrük duvarlarını yükseltti. Korumacı bir politika izlemeye başladı. Ve günün sonunda Çin'in agresif politikasından da çıkmak amaçlı duvarları yükselterek başka bir pazardan Çin girmesin diye birçok adım atmak istemişti ki kamu ihalelerinde sadece AB menşeli ürünler olacaktı. Türkiye'de bu taslak kapsamına alınmıştı. Fakat bu savaşla beraber değişen gümrük duvarları, rotalar da Çin tarafına bayağı bir olumlu avantaj sağlamış durumdaydı. Pozitif yansımıştı. Peki bu süreçten sonra nasıl bir ikili ilişki bekleyeceğiz otomotiv sektörü?
1: Bence önemli bir konu. Neden derseniz şimdi tabii Çin'in Avrupa'daki otomotiv sektöründeki payı, satışlardaki payından bahsediyorum. 2026 ilk çeyrekte %8,6'ya ulaştı. Düşünebiliyor musunuz ağırlığını? Ve elektrikli segmente baktığımızda da %15 seviyelerinde. Yani Çin açıkçası Avrupa otomotiv sektörünü eze eze geliyor. Tabii 2025'te de Avrupa Birliği bir eylem planı oluşturdu buna karşı. Evet. Ne dedi? Çeşitli fonlar oluşturdu. Bu fonlarla otomotiv sektörünü, özellikle kritik ham madde, batarya üretimini desteklemek ve bu anlamda Çin'e bağımlılığı azaltmak için adımlar atmaya çalışıyor. Ama ben şöyle görüyorum, işte özellikle Avrupa'nın Hindistan adımına karşın ABD ve Çin'den de ayrı bir adım geldi. Ve otomotivde önümüzdeki dönemde çok farklı değişimlerin, ligde en azından öyle söyleyeyim, dengelerin tamamıyla değişeceğini ben düşünüyorum. Neden derseniz, şimdi şöyle bir yapıya gitmeye başladı sektör. Özellikle segment bazında ben bir dağılımda farklılaşma görüyorum. İşte en son fuarlara baktığımızda, hem Çin, Beijing fuarı hem de Avrupa'daki fuarlara baktığımızda artık Avrupalı üreticilerin orta segmentte rekabette ciddi zorlandığını ve bu anlamda üretim adetlerini düşürerekten premium segmente ağırlık verdiklerini görebiliyorum. Ama Çin'de tam tersine premium değil, orta segmentte dikkat edersek tüm ülkelerde, ki keza ülkemizde de öyle, atak yaptığını görebiliriz. Biraz daha o yüksek üretim kapasitesi işte.
0: Ama premium görünümlü orta segmentte daha iyi.
1: Biraz daha evet yukarıya çekilmiş. Kesinlikle doğru tabir. Bu alana yöneldiğini görüyoruz. O yüzden bir farklı bir denge söz konusu.
0: Şimdi tabii Çin tarafındaki agresif politikalarında ülkemize de etkilerini gördük. Çünkü biz aslında 2 yıldır BYD, yani Çinli dev teknoloji üreticisi, araç üreticisi bir markanın bizde üretim yapacağını ve buna dair bir teşvik aldığı haberlerini de okumuştuk. Ve bunu fiyatlamalara yansıdığını izleyicilerimize de aktarmıştık 2 yıl öncesinde. Fakat şu an bakıldığında fabrika tarafında şu an takvimde oluşabilecek bir faaliyetin olmadığını BYD nezdinde bir açıklamayla görmüştük. Peki bu süreç bizim pazarımızı neden etkiler ve bunun yanı sıra Avrupa'ya ağırlık veren Çin pazarında elektrikli araçlar tarafında Avrupa'ya geçebilecek bir konuma eriştirebilecek midir sizce?
1: Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Sonuçta Türkiye hem serbest ticaret anlaşmaları hem de gümrük birliği anlaşmalarıyla zaten hem lojistik anlamda hem işçilik maliyeti otomotiv yan sanayinin en kuvvetli olduğu ülkelerden bir tanesinden bahsediyoruz. Türkiye'de bu anlamda 17 tane üretim tesisi bulunuyor. Hem otomotiv ve otomotiv yan sanayinden bahsediyorum. Tabii bu alınan karar bence şunun etkilerinden kaynaklı. Özellikle Avrupa'nın biraz önce bahsettiğimiz bu %50 kapasite altına inmesinden kaynaklı olarak özellikle üreticilerin büyük bir üreticilerin ve yöneticilerin büyük bir heyecanla hangi alana gideceklerini çok net oluşturamadan fabrikalarını satma girişimi olarak değerlendiriyorum. Ve ben bunu Avrupa otomotiv sektörü açısından da açıkçası çok tehlikeli buluyorum. Neden
0: biraz
1: dersiniz?
0: Konsolidasyon gibi de okuyabiliriz bu tarafı.
1: Evet, konsolidasyon
0: diye
1: de okuyabiliriz.
0: Kriz dönemlerinde küçük şirketler büyük şirketlere dair bir açılım yapıyorlar.
1: Ama sadece şunu eklemek isterim. Çin aynısını yapmadı. Yani Made in China politikasıyla 2000'lerde ne yaptı? Kendi şirketlerine, yabancı büyük otomotiv şirketlerine %50 ortak yaptı ve teknoloji transferini sağladı. Ama Avrupa'nın direkt bu anlamda Çin'e fabrika satışı Avrupa'ya bir teknoloji transferi sağlamayacaktır. Sadece kısa vadede o çok korktukları, işte doğrudan ve dolaylı 12.9 milyon adetlik iş gücü maliyetini bir nebze hafifletme ve iş gücünü koruma imkanı sağlayacaktır. Ama uzun vadede bence yapılması gereken ortaklık kurmaktır. Bu anlamda, çünkü sektör değişim içerisinde, bu anlamda işte bakıyoruz, kritik ham maddeler Çin'in elinde yaklaşık olarak %70'i. O anlamda batarya yatırımlarına devam ediyor ama bunların hepsinin maliyeti çok yüksek ve uzun zaman alacak. Ar-Ge maliyetleri de yüksek. O yüzden bence Çin'le Avrupa'nın bu anlamda ortak şirketler kurarak veya şirketlerini ortak yaparak otomotiv endüstrisinde adım atması kendi geleceği açısından, Avrupa endüstrisi, Avrupa otomotiv sektörü açısından daha olumlu olacağını ben düşünüyorum. Türkiye açısından da bakarsak
0: daha pasif olabileceğini öngörüyorsunuz. Aslında son zaman Avrupa'nın bu ECB, yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı adımına da bakarsak, bu tarz krizlere çok alışkın bir ortamdan geçmediği için birçok krizi çok yükseklerde görüp direkt adım atmaya ve hamle yapmaya çalışan bir ekonomi politikası ile karşı karşıya son zamanlarda kalmıştık. Ki keza da Merkez Bankası'nın yanı sıra şirketler de bu adımları atmış ki ortaklık yerine satışlar ve birleşmelere doğru giden bir sürece doğru ilerlemişler. Peki sizce ileride bu satışlar artarsa, ortaklıklar daha azalırsa Çin hakimiyetine dair bir
1: bence
0: adım
1: çok ciddi
0: olacaktır?
1: Yükselir.
0: Ve şu an sizce bu hakimiyete bir adım attık mı?
1: Bence Avrupa üzerinde konuşursak Çin'in payı çok hızlı derecede artacak. Yani şu an konuşulan zaten 3 tane fabrika daha var. Bu fabrikaların da özellikle Çin'in payının artması. İşte özellikle söyledim, ben 2026 ilk çeyrekte 8.6'lık bir paya ulaşmış durumda Çin. ve elektrikler özelinde bakarsak %15 ve sektörün geleceğin elektrikli olduğunu düşündüğümüzde ve Çin'in bu anlamda hem bataryada hem de teknolojide lider olduğunu düşündüğümüzde bu anlamda Avrupa'nın çok hızlı adım atması mümkün olmayacaktır. Ki keza da düşünmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de ABD-Çin görüşmelerinde, özellikle ABD Başkanı Çin ziyaretinde çok fazla dile getirilmese bile Tayvan çip biliyorsunuz bu tür konular da önemli. Çip sektörü yaklaşık 175 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Bunun 116-117 milyar dolar.
0: Bir bağımlılık burada söz konusu. Peki çip tarafında yeni bir tedarik kriziyle karşı karşıya kalır mıyız?
1: Artık Hürmüz çözüldüğüne göre ben olacağını düşünmüyorum. Özellikle ABD-Çin yakınlaşması da zaten bunun önemli adımlarından bir tanesidir. Ama Avrupa'nın da bu anlamda çip kanalına ciddi yatırımlar yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi tabii Hürmüz tarafının açılması piyasalarda pozitif bir algı yarattı ama pazartesi yine gözler. Yani, evet pazartesi ama tabii yine gözler Cuma günü İsviçre'de olabilecek ıslak imzaya kalmış durumda. Yani herkes bir teyit, bir altyapı temenni bekliyor galiba. O gözle görülmesi lazım imzanın.
1: Tabii unutmamamız gereken konulardan bir tanesi. Yani otomotiv sektörüne tabii Hürmüz'ün maliyeti ciddi yüksek boyutta oldu. Yani fiyat artışları anlamında bakarsanız %25 seviyelerinde bir fiyat artışlarını yaşadık ki tüketici açısından bizlerin açısından da önemli. Yani alacağımız ürünlerin tamamı sonuçta farklı destinasyonlardan geldiği için lojistik krizi yaşadık. Navlun fiyatları arttı, hatta gelemedi. Bu anlamda ham petrol de
0: bazı
1: zaten
0: araç fiyatlarını indirimlerin de son zamanda finansmana erişim sıkıntısından kaynaklı yaşandığını da %10'lara varan bir indirimin de olduğunu markalardan duymaya başlamıştık.
1: Yani otomotiv sektörü özetle tüm ülkeler açısından daha da önemli bir sektör olma yolunda devam ediyor. Ve bu anlamda ülkelerin hakimiyetinin ben gelecek dönemde daha da fazla değişeceğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum derseniz Amerika buradaki kaybını gördü ve Çin'le birlikte bir yola girdi. Evet. Ama Avrupa bu anlamda geride kaldığını söyleyebilirim.
0: Peki önümüzdeki bir 4-5 yılı konuşalım sizinle. Şimdi üretim tarafından mı sizce bir büyüme dengesi sektörde sağlanır yoksa yazılım ve teknoloji tarafından mı?
1: Yazılım ve teknoloji. Bekliyorsunuz. Yani bu tartışılmaz.
0: Çok net bir cevaptı.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü ağırlıklı ben üreticilere de baktığımda bu yönde adımlar atıyorlar. Evet. Özellikle geri kalmış Avrupalı büyük üreticiler de bu anlamda yazılım şirketlerini satın alarak buradaki eksikliklerini giderme çabası içerisinde ve gelecek mobilite diyoruz. Mobilite dediğimiz baktığınızda elimizdeki telefondan veya aracımızdaki cihazdan bizi bir noktadan bir noktaya götürecek otonom araçları yaşayacağımız için bu alan telekomünikasyon şirketleri, yazılım şirketlerinin de liderliğinde çok daha hızlı büyüyecek.
0: Bayiler Dijital Deneyim Merkezi'ne döndü mü acaba diyerek de sorularımızı birçok sektör temsilcisine yöneltiyoruz aslında.
1: Dönüyor. Ülkemizde de dönüyor. Biliyorsunuz zaten yerli aracımız tamamıyla uçtan uca dijital satıyor ama.
0: Geleneksel bayi kavramı yavaş yavaş kayboluyor mu sizce? Yani önümüzdeki 5 yılda siz böyle bir adım bekliyor musunuz?
1: Ben açıkçası farklı düşünüyorum. Ben mutlaka hibrit bakışın olması gerektiğini düşünüyorum. Neden derseniz yani yeni jenerasyonlarda bile işte Z kuşağında bile bakıyoruz. Tamam, çevrimiçi kanallardan araştırıyor ama gidiyor bizzat da bakıyor.
0: Evet.
1: Yani bu mutlaka hayatımızda olacak. Showroom, galeri, bayi, acentelik belki farklı yapılar olabilir. Ama tek fark eden nokta en azından finans şapkamı da bir kenara koyayım. Dijital satışla birlikte dijital krediler olacak.
0: Peki Türkiye burada bir dönüşüm üssü olabilir mi? Hem dijital kredi alanında hem de elektrikli araç tarafındaki üretim.
1: Oluyor zaten baktığınızda yani yerli aracımızdaki örnekle de baktığımızda işte yurt dışında diğer örneklere işte Amerikalı üretici örneğine de baktığımda tamamıyla eşit, önde, farklı imkanların sağlandığı ve aynı şekilde dijital finansman imkanının da sağlandığı bir yapıya doğru gidiyor. Yani gelecek bayiler açısından hibrit bir yapı ama dijital finansmanın da var olduğu bir yapı olacak.
0: Her iki tarafında olduğu bir gelecek öngörüyorsunuz. Koreosop'u çok teşekkürler
1: teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: Katılarınız
1: çok
0: için.
1: Çok sağ olun.
0: Evet, 30 dakikayı bir özel röportajla noktalıyoruz değerli izleyenler. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan yapay zeka çağında finans ve iktisat etkinliği kapsamında dünyanın birçok yerinden akademisyenler bir araya geldi ve etkinlik kapsamında konuşan North Carolina State Üniversitesi Profesör Mehmet Caner ise Bloomberg ETV araştırma analisti Elif Cansever'in sorularını yanıtladı. İzleyelim.
2: Merhabalar, ben araştırma biriminden Elif Cansaven. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir seminere katıldık ve North Carolina Tech Üniversitesi'nden Profesör Mehmet Caner bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: İyiyim, çok teşekkürler.
2: Size birkaç soru iletmek istiyorum sizin için de uygun olursa.
3: Tabii ki.
2: Öncelikle çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Yaptığınız çalışmaları incelediğimde Agentic AI sistemleriyle ilgili çalışmalarınızı gördüm ve sorularımı birazcık buradan ilerletmek istiyorum. Agentic AI sistemlerinin gelecekte geleneksel portföy yöneticilerinin yerini alacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa bunlar karar destek araçları olacak olarak mı kalacak sizce?
3: İkisi de olabilir. Şimdi sunumumda göstereceğim. Kısa dönemde insanlar başarılı olabiliyorlar ama orta dönemde agentlik'e herkes yeniyor. Onun sebebi de insanların duyguyla hareket etmeleri.
2: Peki piyasa stresinin arttığı dönemlerde yapay zeka ajanlarının yatırım fırsatlarını insan analistlerinden daha hızlı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani daha hızlı tespitler yapabilirler mi sizce?
3: Evet, onu bulduk. Bugünkü makalemizde onu bulduk. Aradaki farklar çok büyük. Yani kısa dönemde anormal farklar oluyor. Ve onun sebebi de aynen o şekilde. Kötü haberleri mesela insanlar iyi anlayamıyorlar. Kötü haberi iyi anlayamıyorlar, hızlı reaksiyon veremiyorlar. Fakat agentic AI dediğimiz şey çok hızlı anlayabiliyor ve ona göre hareket edebiliyor.
2: Peki bugün yatırımcıların portföy oluştururken yapay zeka kullanımı konusunda yaptıkları en büyük hata sizce nedir?
3: Ya direkt kullanmaları hata olur, onu da bulduk. Yani onu eğitmezseniz, direkt kullanırsanız, yani aldığınız işte kompütür programında download edip ya yükleyip kullanırsanız kendi başınıza, o size iyi sonuç vermeyebilir. Zaten yatırım tavsiyesi yapamıyorlar şu anda. O iyi sonuçlar mı? Kendinizin bir şeyler yapması lazım. Ya da başkanın yaptığı şeyi, iyi olduğuna emin olduğunuz bir şey kullanmanız lazım.
2: Yani birazcık kendimizin eğitmesi gerekiyor. İçine
3: evet,
2: bilgileri
3: evet.
2: Var
3: mı? Yani bizim şu anda iki tane mesela ajanımız var. İki ajan eğittik biz. Ajanlar birbirleriyle konuşuyorlar ve konuştuktan sonra çok iyi karar çıkıyor. Ve belli bir konuşma stili lazım. Belli bir konuşma protokolü lazım. Biz mesela onları bulduk. Onların çok önemli olduğunu bulduk. Makale yazmadan önce bunu bilmiyorduk. Yani bir mimar gibi bina inşa edeceksiniz ve bina çok güzel ve destekli her şeyle olmalı. Yani tuğla koyarsanız olmuyor. Çok iyi düşünmeniz lazım. Biz bunu yaparak çok büyük fark olduğunu fark ettik. Bu beni şaşırttı açıkçası. Ben de yani ya hiç çalışmaz diye düşünüyorum ya da yani böyle anında çalışır diye düşünüyorum. İkisinin arası çok arası bir şey oldu. Yani böyle çok iyi eğitmeniz lazım. Bir öğrenci gibi. Bizimkinin mesela bir kişiliği var. Bir kişilik yarattırdık. O bütün bu raporları okuyor. Düşünüyor, karar veriyor. Ve neden bize o karar verdiğini açıklamak zorunda.
2: Peki daha fazla yatırımcının benzer yapay zeka modellerine güvenmesi durumunda finansal piyasalar daha kırılgan hale gelebilir mi sizce? Ve yani ani şoklara aslında daha açık hale gelebilir mi?
3: Bu da çok güzel bir soru. Bunun üzerine de başka bir makalemiz var. Burada onu sunmuyorum. Onu da test ettik. Yapay zeka yüzlerce diyelim robot var. Hepsi farklı da düşünüyorlar. Fakat diyelim şok geldi. Şokun şeyi de şu şekilde. Amerika'daki Fed faizi ani bir şekilde 50 birim yükseltti. Bu beklenmeyen bir şok. Ve o sırada botların hepsi farklı düşünmelerine rağmen aynı karar veriyorlar. Piyasayı paniğe sürükler ve crash oluyor piyasa. Bunu bulduk. Bu da başka makalede var.
2: Yani ani şoklara da açıklayabiliriz bunu.
3: Maalesef.
2: Peki son bir sorum daha var. Önümüzdeki 10 yılda yatırım yönetiminde insan muhakemesinin rolü sizce ne olacak?
3: Azalacak. Maalesef azalacak gibi yani. Ben kendim için de tabii çok iyi değil ama yani böyle eğitirsek oradan kazanacağız. Ama çoğu şeyde bizden daha iyi sonuç verebilirler. Çünkü duygu şeylerinden yoksun oldukları için duygusal karar vermiyorlar. En büyük farkı bunda bulduk. Yani biz duygusal karar vermediği için çünkü insanlarla da yarıştırdık. İnsanlar çok zor geçebiliyorlar yani. İnsanların işi zor olacak.

0: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bugün programın konuğu Berfin Çeçen, CCN Grup Yönetim Kurulu üyesi. Berfin Hanım, siz de hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, sağ olun. Şimdi sizinle, tabii bu programın da içeriğine uygun olarak bir miktar özellikle startuplar üzerinden tartışıyoruz, konuşuyoruz girişimcilik dünyasındaki yerlerine dair analizleri koymaya çalışıyoruz. Şimdi şu an hem Türkiye'de hem dünyada içinden geçtiğimiz bir süreç var. Her ne kadar savaş gündemi yatışmış görünse de ama bunun getirdiği etkiler, yüksek faiz ortamı, zaten bir müddettir konuştuğumuz nakite erişim meseleleri içeride. Dünyada da o görünüm yani çok böyle parlak bir seviyede değil. Finansman, likidite herkes için yakın takipte kolay olmayan bir mesele. Dolayısıyla bu görünüm girişim ekosistemini özellikle startuplar tarafını tabii sizin özelinizde de konuşacağız ama bir önce onu tespit edelim. Nasıl etkiliyor, nasıl bir ortam yaratıyor?
1: Esasında her sektörde olduğu gibi tabii ki startuplar açısından da bu süreç kolay geçmese de ben biraz daha startupların bu anlamda önünün diğer sektörlerden daha açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu çok yeni bir sektör. Ve de hızla ilerleyen de bir sektör. Dünyanın çeşitli ihtiyaçlarını da karşılıyor. Dolayısıyla yani benim nazarımda açıkçası buralarda evet bir likit ihtiyacı oluyor, bir sermaye ihtiyacı oluyor. Fakat çok yüksek rakamlar olmadığı için startuplar açısından benim nazarımda çok daha olumlu ilerleyen bir alan startup dünyası. Şu anda da hepimizin de karşısına çıkıyor. Özel fonlar var, devlet destekleri var, hibeler var, teşvikler var. Şirketler çok olumlu anlamda destekliyor startupları, fonlar destekliyor. Dolayısıyla tabii ki dünyanın bu gelişmelerinin yanında burada da hızlı gelişmeler ilerliyor.
0: Destekleyenler startupları bakıp destek vermeye karar verenler neye bakıyor? Yapısının nasıl olması gerekiyor? Sektörel ayrımlar nasıl şekilleniyor startup deyince? Bir yazılım, dijital, yapay zeka çağındayız. Ağırlık buralarda mı? Daha böyle hani döngüsel ekonomi tarafı zayıf mı kalıyor? Startup ekosisteminde yıldızlar kimler?
1: Startup ekosisteminde şahsi görüşüm yıldızlar biraz daha teknolojiyi odak noktasına alanlar. Çünkü burası çok hızlı ilerliyor ve aslında startuplarda sorunlar üzerine geliş

0: geliştiği için, çeşitli açıkları da problemlere de çözüm buldukları için teknoloji bu çözümlere çok hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bence öne çıkanlar biraz daha teknoloji odaklı olanlar, yapay zeka odaklı olanlar diyebilirim.
1: Yani teknoloji odaklı, yapay zeka odaklı bir hikayesi olanlar mı demeliyiz?
0: Evet, evet. Ve burada gerçekten tüketici, yani bu karşısındaki tüketiciye ya da kullanıcılarına ciddi anlamda bir çözüm sunan startuplar, özellikle de dediğim gibi yapay zeka destekli, bence biraz daha öne çıkıyor diğerlerine nazaran.
1: Peki, şimdi az önce de değindiğimiz noktaya bir daha dönelim. Yani yatırım için bu şirketlerin nasıl bir yapısı olması gerekiyor? Nasıl bir final? Hikaye önemli. Hı hı. Güçlülüğü ya da daha doğrusu ilerleyen süreçte güçlü kalacağı, nakit akışı sağlayabileceği, hani yapısının güçlü olabileceğine ilişkin hangi parametrelere bakılıyor? Hı
0: hı. Yatırım gözüyle baktığımızda aslında doğru bir iş planı olması ve bence startup'ı kuran kişinin ekibi, nitelikleri çok öne çıkıyor. Günün sonunda bazen tamamen başlangıç aşamasındaki startup'lara bile yatırım yapılabiliyor, biliyorsunuz. Hı hı. Burada aslında hikayeyle birlikte doğru iş planı, o iş planının gerçekçiliği, kurucunun ve ekibinin iş planına hakimiyeti, kurdukları modele hakimiyeti ön plana çıkıyor.
1: Şimdi gelelim sizin V-Shape programınıza, yani V-Shape girişimcilik programına. Çünkü aslında bu ekosistemde bir enstrüman diye tanımlayabilirim bunu, değil mi?
0: Evet, bir enstrüman, bir sosyal girişim olarak da tanımlayabiliriz.
1: Biraz anlatın, nedir V-Shape? Nereye oturuyor bu ekosistemde? Neden siz buna ihtiyaç duydunuz?
0: V-Shape aslında bir sosyal girişim. Demin de bahsettiğim gibi biz burada startuplara yatırım yapmıyoruz. Üniversite öğrencilerine programımız dahilinde bir eğitime sokup bir iş planı oluşturma, bu iş planı dahilinde kuracakları girişimlerin aslında fikir aşamasından biraz daha hayata geçmesini destekleme, onlara bu eğitimi verme ve onları doğru networklerle tanıştırmayı hedefliyoruz. Bunun çıkış noktası bizim aslında kendi kurum içi girişimlerimize dair bir farkındalığımızla oluştu. Biz de bir kurum içi girişim başlattık. Teknolojiyi de odak noktamıza aldığımız için birisi Wiser'a, birisi Build IT. Ve bu iki kurum içi girişimi de kurarken esasında fark ettik ki girişimler için en önemli şey doğru iş planını oluşturmak ve doğru networkleri kurabilmek. Ve burada da fark ettik ki bazı bölgelerde fırsat eşitsizliği var. Özellikle İstanbul ve Ankara'da girişimlere dair çok daha fazla programlar, eğitimler varken diğer bölgelerde bu anlamda özellikle üniversite öğrencileri dezavantajlı olabiliyor. Biz de bu dezavantajlı bölgelere girişimi biraz daha yaygınlaştırmak ve bu öğrencilere eğitmek amacıyla V-Shape programını oluşturduk. Çıkış noktası bu oldu.
1: Yani bu bir fon değil, bir hibe değil, içinde nakit olan bir enstrüman değil. Bu bir yol haritası desteği.
0: Kesinlikle. Tabii ki sonunda ödüller var. Çünkü bu 8 aylık bir süreç oluyor ve Anadolu'dan çok farklı üniversitelerden öğrenciler katılıyor. Biz biraz ağrıyı da önceliklendiriyoruz. Çünkü bizim İbrahim Çeçen Vakfı ve Yapıp Devlet'e başladığımız Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öncelikle desteklediğimiz bölge ve öğrenci kitlesi. Buralardan öğrencilerin programa katılımını sağlıyoruz. 8 aylık bir eğitimin sonunda İstanbul'da bir demo day yapıyoruz. Anlatım günü yapıyoruz. Hı. Ve bu anlatım gününde hem jüri üyelerimizle karşılaşıyor finalistler ve onlara birebir de yorumlar veriliyor. Hem de onları sektörden insanlarla buluşturup aslında kariyerlerine bir katkıda sağlamaya çalışıyoruz. Finalistlerimize de birinciye SIF Avrupa Enstitüsü'nde yaz okuluna gönderiyoruz. İkinci ve üçüncüye de mentor ve staj programlarıyla destek veriyoruz. Daha çok bizim holding içerisinde yaptığımız staj programları oluyor. Biraz aslında sektörel deneyimlerini arttırmak, fikirlerini geliştirmek üzere bir destek sağlıyoruz. Ve mezunlarımıza da aslında yolculukları süresince desteğimize devam ediyoruz.
1: Peki, yani nakit yoksa bütün bu desteklerin ne kadar potansiyel üretmesini beklersiniz? Ne kadar anlamlı yani nakit yoksa?
0: Aslında şöyle bir anlamı oluyor. Programa katılan öğrencilerin çoğu ilk defa girişimcilikle ilgili bir hikayeyle tanışıyorlar. Ve çoğunun fikri aslında bizim programda oluşmuş oluyor.

0: Bu öğrencilere biraz daha kariyerleri boyunca bir destek sağlıyor. Onları girişimcilik kavramıyla tanıştırıyoruz. Sunum hazırlamak, iş planı oluşturmak, ticari bir modele dönüştürmek. Aslında bu tarz bir düşünce sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Sonuçta hepimizin hayatında, üniversite dönemlerinde ya da yolun başındayken çok fazla kaygı, soru işareti oluyor ve hepimize bir öneri, bir tavsiye bile çok ciddi bir ışık yaratabiliyor. Bizim de amacımız aslında girişimcilik kavramına erişimi olmayan bölgelerde öğrencileri bu kavramla tanıştırmak ve onların fikirlerine bir yol oluşturmak. Dolayısıyla bizim katkımız burada. Zaten çoğu üniversite, hep üniversite genci. Biz iş hayatına geçmiş kişileri, gençleri programımıza almıyoruz. Dolayısıyla biraz daha erken aşamada onları bu kavramla doğru tanıştırmak istiyoruz.
1: Peki, şimdi ne zaman hayata geçti bu program?
0: Bu sene ikincisi oldu.
1: İkincisi oldu. Başarı kriterlerini nasıl değerlendiriyorsunuz programın? Yani çıktılarını nerede görmeyi, nasıl görmeyi hedefliyorsunuz? Ne olursa hangi çıktıları elde ederseniz başarılı oldu bu program diyeceksiniz. O kriterleri nasıl koydunuz?
0: Bizim aslında programdaki başarı kriterimizin programa aldığımız öğrencilerin ve finalistlerin yolculuğu sırasında göstermiş olduğu başarılar. Biz bunu takip ediyoruz.
1: Ne demek bu?
0: Örnek vermek gerekirse bir geçen sene bir katılımcımız finalist olamadı. Fakat bizimle birlikte bir iştirakimiz altında staj yaptı. Biz onu yine de destekledik. Çünkü çok parlak bir öğrenciydi. Bu sene tekrar katıldı ve bu sene finale kaldı. Aslında biz onun yolculuğunda ne kadar geliştiğini bir sene içerisinde görmüş olduk. Ve ben eminim ki bundan sonrasında da bu gelişimini devam ettirecek. Biz onların aslında bu girişimleri hayata geçirseler de geçirmeseler de hedefledikleri yerlerde bulunmaları, hedeflerini gerçekleştirmelerini takip ediyoruz. Ve bunları gördükçe de aslında kendimizi başarılı olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda bizim kendi iç ekosistemimize de bir destek oluyor şirket içerisinde. Çünkü çok nitelikli öğrenciler alıyor ve daha sonrasında kariyer yolunda girişim yapmasalar bile bizlerle birlikte çalışmayı tercih edebiliyorlar. Bu da bizim için çok güzel bir kazanım oluyor.
1: Peki, şimdi holdingin kendi teknolojisini üretme hedefleri noktasında bu program nereye oturuyor?
0: Bu aslında bize biraz daha yeni fikirler ve açıkları görmek ve bu anlamda da demin de bahsettiğim gibi girişimlere erişemeyen teknolojilere biraz da ışık tutmak adına biz bunu oturtuyoruz. Öte yandan bu tamamen bizim aslında sosyal sorumluluğu ne kadar önemsediğimizle de alakalı bir program. Teknoloji ve girişimin de yanı sıra. Dolayısıyla biz biraz daha bu tarafta oturtuyoruz holdingde. Sosyal girişim, gençleri desteklemek, yeni fikirlere biz de aşina olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu sebepten dolayı da bu programı oluşturduk.
1: Şimdi özellikle Ankara, İstanbul'da yoğunlaşan daha doğrusu işte burayı odağına alan genellikle yatırımlardan bahsettik. Hani ilk akla gelen buralar. Siz biraz daha Anadolu'da da varlık gösterme hedefiniz olduğunu söylediniz. Biraz o tarafı da konuşalım. Yani ne kadar bir uçurum var bu programlar? Tabii ki bir programın bütün makası kapatması beklenemez ama ne kadar fark yaratması söz konusu?
0: Şöyle bahsedebilirim. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ve üniversitelerde çok fazla girişimcilik programları var. Hem fonların yaptığı hem üniversitelerin yaptığı. Fakat biz bu programa ilk başladığımızda özellikle dediğim gibi Ağrı'da da fark ettik ki öğrencilerin çoğu bu tarz programları bilmiyor bile. Geçen seneki katılım oranımızla bu seneye baktığımızda sırf Ağrı'yı ele aldık biraz daha ölçeklendirmek adına. Geçen seneden bu zamana gerçekten ciddi bir talep oldu ve finalistlere baktığımızda da geçen sene Ağrı İbrahim Çeşitli Üniversitesi'nden bir öğrenci kalmıştı. Şu anda iki finalistimizin de grup içerisinde Ağrı'dan öğrenciler var. Dolayısıyla sırf bu bile bize aslında bu bölgelerde ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ve demin de dediğim gibi çoğu ilk defa bu kavramla ve bu eğitimle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla da bu da aslında ihtiyacın ne kadar açık olduğunu gösteriyor.
1: Peki, şimdi Berfin Hanım, baktığınızda siz de genç bir yöneticisiniz. Konuğumuz olduğundan da genç gösteren bir yönetici. Şimdi baktığınızda hani gençlerin özellikle bu startup ekosistemindeki iştahını, hevesini, bir de hani son dönemde şunu çok

0: bu tarafta yani bu ana tema ekseninde gençlerin, yani bizim gençlerimizin ne kadar varlık gösterdiğini düşünüyorsunuz? Ne kadar iştahları var? Özellikle kadınlar ne kadar var bu tarafta?
1: Bence ben daha startup ekosistemi başlamadan öncesine göre değerlendirdiğimde şunu görüyorum. Çok ciddi bir iştah var. Ben kendimi düşünüyorum. Ben avukatım aslında. Okuldan mezun olduğumda hemen bir büroya nasıl gidebilirdim gibi bir bakış açım varken bir an hani bir iş yapayım, bir şey yapayım ve tecrübe edineyim diyordum. Şu anki mezunlara bakıyorum. Hepsi bir iş kurma ve bir girişim başlatma hayalinde. Dolayısıyla çok daha yüksek bir ihtiyaç var. Çünkü onların teknolojiyi algılaması bambaşka. Sorunları analizi bambaşka. Burada gerçekten çok farklı bir kuşak yetişiyor. Dolayısıyla da burada çok ciddi bir iştah olduğunu ben görüyorum. Yeni mezunları gördüğümde, bizim şirkete başvuranları bile değerlendirdiğimde hepsinde çok ciddi bir motivasyon var girişimlere yönelik. Öte yandan kadın girişimci sayısı da oldukça yüksek ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim programımızın %60'ı kadınlardan oluşuyor aslında. Bu da bizim için çok mutluluk verici bir oran. Çünkü ne kadar fazla kadın girişimi istihdamını sağlarsak toplumumuz bu kadar fazla gelişiyor. Dolayısıyla da burada da ciddi bir motivasyon var.
0: Peki son bir soru, kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi özellikle tabii bir yandan da günün teması beyin göçü. Yani bütün ülkeler için insan kaynağı meselesi kritik. Bizim insan kaynağımızı burada tutma noktasında nasıl bir ortam var?
1: Bence herkesin çabası insan kaynağımızı burada tutmak. Çünkü bence toplumumuza yapabileceğimiz en değerli şey milli değerlerimizi korumak ve kaynaklarımızı burada geliştirmek. Bizim de bu programdaki amacımız bu zaten. Mümkün mertebe herkes insan kaynağını burada tutmaya çalışıyor ve bence bu anlamda da ciddi bir artış var toplumda.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Berfin Hanım, katıldığınız, katkınız için. Berfin Çeçen konuğumuzdu. CCN Grup Yönetim Kurulu üyesi. Ekranda da son dakikalar var. Katar Emiri El Sani, ABD-İran anlaşmasında hala çalışılması gereken birçok konu var açıklamasında bulunmuş. Biz bir haberle bitirelim. Bir yapay zeka temalı bir röportajla bitirelim. Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Abdülkadir Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin yapay zeka eylem planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulak vererek girişimcilik dünyasını bitirelim. Seans ortasında az sonra görüşürüz.
2: Yapay zeka konusunda Türkiye'nin gelecek dönem aslında vizyonunu, yol haritasını takip ettik. Peki burada özellikle sizin için hangi başlıklar önemliydi? Neler söylersiniz?
3: Ben bir eğitimci olarak en çok tabii Türkiye'deki yapay zeka okur yazarlığının yükseltilecek olmasıyla ilgili maddeyi çok sevdim. Bu alanda Türkiye'nin çok adım atması lazım. Milli Eğitim Bakanlığı müfredata ortaokuldan itibaren bir seçmeli ders olarak yapay zekayı koymuştu ama şimdi bunun tüm kademelere yaygınlaşacak olması muhtemelen söz konusu olacak. Dolayısıyla ülkemizdeki bu anlamda yapılacak olan gelişme çok çok önemli bugün açıklanan. Bununla beraber Türkiye'nin yerli milli dil modeli geliştirilecek olması, hatta Cumhurbaşkanımıza orada sunuldu bilge. O da bence çok kıymetli. Çünkü birçok büyük dil modeli var. Orada farklı alanlarda halüsinasyonlar görülüyor. Bizim kendi eğittiğimiz bu modelin olmasına da ben çok çok önemsiyorum. Bununla birlikte bu ekosistemin gelişmesi için devletin vaat ettiği rakamlar çok büyük rakamlar. Yapılacak olan yatırımlarla alakalı veri merkezleri olsun, HİT30 programı kapsamında yapılacak olanlar olsun. Bunlara dair vurguları da ben çok önemli buluyorum. Yani Türkiye bence artık bunu seyreden kısımdan birazcık daha üreten kısma geçecek gözüküyor. Dünyada da inanıyorum ki sıralamalarda çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkacak.
2: Türkiye hem eğitim teknolojileri alanında hem okuryazarlığı alanında ne durumda?
3: Şu anda tabii bu teknoloji yeni yeni gündemimize giren bir teknoloji olduğu için uzman yetiştirilmesi gerekiyor. Okullarda bu dersleri verecek olan öğretmenlerin de güncellenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sene başladı aslına bakarsanız Milli Eğitim Müfredatı'nda K12'de bunun yer alması. Artması için de üniversite tarafında birçok bölüm açıldı. Yapay zeka mühendisliği bölümlerinin sayısı artırıldı. Veri bilimcilerin yetiştirilmesiyle alakalı birçok üniversite bununla ilgili bölümler açtı. Biraz önceki açıklamaların içerisinde de önemli şeylerden bir tanesi bence 100 bin uzman yetiştirilmesiydi. Ona da bu vesileyle vurgu yapmış olalım. Biz de yani bu noktada uzman sayısı artsın diye çok yıllar

0: Yıllardır dertleniyoruz. Biz Yapay Zeka Politikaları Derneği'nde AYPA'da bir akademi oluşturup ilk veri bilimci yetiştirilmesi. Sonuçta yapay zekanın gelişmesi için veri lazım, veri bilimci lazım. Bu konuyla alakalı biz de kendi çapımızda adımları atıyoruz. Zannediyorum birkaç sene içerisinde Türkiye'ye yetecek kadar veri bilimci olacaktır. Eğitim tarafında, eğitim teknolojileri tarafında da yapay zekanın şöyle faydaları olacağını düşünüyorum ben. Şimdi tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi fırsat eşitliği. Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 20 milyon K12 tarafında öğrenci var. Bu öğrencilerin her birine çok nitelikli bir eğitimciyi ulaştırmak, çok nitelikli ortamlar sağlamak mümkün olmayabilir. Ama siz eğer bir çocuğa bir internet ve bir cihaz ulaştırabiliyorsanız, onun aracılığıyla ona birebir özel ders verircesine çok nitelikli destek olabilecek, onun eğitimine, öğretimine fayda sağlayacak, yapay zeka asistanlığı yapacak öğretmenler ulaştırabileceksiniz. Aynı zamanda anlayamadığı konuları çok daha görsel bir şekilde, işitsel bir şekilde anlamasını sağlayacak o animasyonları üretmek de çok daha kolay olacak. Dolayısıyla ben eğer doğru kurgulanırsa fırsat eşitsizliğini azaltan tarafta olacağına inanıyorum. Ama tabii burada en önemli şey altyapı ve internet bağlantısı ve bir cihazın ulaştırılması.
1: Her yeni aslında teknolojide olduğu gibi artıları konuştuğumuz kadar endişeleri, yaratacağı riskleri de konuşuyoruz. Evet. Bu anlamda istihdam konusunda özellikle gençlerin endişeleri var. Şu an hangi bölümler, hangi meslekler daha rağbet görüyor? Hangilerinde siz genel olarak istihdam piyasasında yapay zekanın etkisinin büyük olacağını düşünüyorsunuz?
0: Şöyle, şimdi bununla ilgili birkaç yaklaşım var. Kimisi diyor ki yok edici işten daha fazlasını üretecek, korkmayın diyor. Ben o kadar optimist değilim. Bence birçok mesleği değiştirecek, dönüştürecek. Burada da şöyle bir yaklaşımla kendi mesleklerini düşünebilir insanlar. Yaptığı işi bilgisayar başında eğer saatlerce yaparak bir meslek icra ediyorsa, o mesleği icra ederken yaratıcılık kullanmıyorsa çok fazla, eleştirel düşünmüyorsa, benim bununla ilgili hatta şöyle akıllarda kalsın diye bir akrostişim var, yeti diye. 4 tane beceri var yeti akrostişini oluşturan. Yetinin Y'si yaratıcılık, E'si eleştirel düşünme, T'si takım çalışması, İ'si de iletişim. Şimdi bu beceriler çok insani beceriler. Eğer mesleğiniz içerisinde siz bu becerileri çok ihtiyaç hissetmiyorsanız, muhtemelen sizin mesleğinizi yapay zeka ve otomasyon sistemleri, robotlar icra edebilir. Ama siz yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyorsanız ya da mevcut işleri yaratıcılığınızla daha iyi hale getirebiliyorsanız, bilginin çok hızlı üretildiği, doğru yanlış bilgiyi ayırt etmenin mümkün olmadığı bir dünyada eleştirel düşünebilme becerinizden yararlanıyorsanız, takım çalışmasıyla beraber insan, yapay zeka, robot karışımı takımları iyi yönetebiliyorsanız ve iletişim becerilerinizi kuvvetlendirerek ilişkiler geliştirip ilişkileri iyi yönetebiliyorsanız, yapacağınız mesleklerden bağımsız olarak sizler geleceğin iş dünyasında hayat bulabilirsiniz.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde

0: Her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Başlayalım piyasa iştahı nasıl devam ediyor bir görelim. Borsa İstanbul 14.522 puanda %0,53'lük yukarı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlardaki görünüme bakacak olursak dün tabii bankacılık ve ulaştırma ön plandaydı. Bugün daha sınırlı bir yükseliş söz konusu. %0,27 kadar dün 6'ları 7'leri bulmuştuk. Sanayi tarafta %0,6'lık bir yukarı yönlü hareket var. Mali taraf yatay negatife yakın seyrediyor. Bakalım bugün ulaştırma turizm hizmetler tarafı nasıl diye. Turizmde %1'lik geri çekilme var. Ulaştırmada bir sınırlı pozitif görünüm var. Hizmetler tarafı %0,29 yukarı yönlü. Paralara bakacak olursak dolar TL ve euro TL görünümünde dolar TL 46.29 seviyesinde, euro TL 53.74'te, 99.62 seviyesinde yatay görünümde dolar endeksi, 1.16'da da euro dolar çaprazını takip ediyoruz. Bir hızlıca bakalım piyasalardaki, yani borsalardaki, Avrupa borsalarındaki görünüm nasıl seyrediyor? Dünkü yeşil tabloya benzer bir görünüm bugün de söz konusu. Londra borsası %0,56, KKR'nin endeksi %0,81, DAX endeksi, Alman DAX endeksi %0,76 yukarı yönlü. En pozitif ayrışan İtalyan Milano borsası %1,12'lik yukarı yönlü hareketle. Nereye bakalım? Bir Amerika vadelilere de bakalım. Dow Jones'da Nasdaq'ta aynı oranda yatay pozitif. S&P'de neredeyse aynı oranda yatay negatif seyrediyor. Getiri eğrisindeki görünüme de bakalım. Savaş risklerinin azalmasıyla, daha doğrusu savaşın yeniden bir sıcak çatışmaya dönme riskinin minimize olmasıyla 10 yıllık tahvil faizi 4.44'te. Çok da geri gelmedi tabii bu taraf. 5 yıllıklar 4.16'da, 2 yıllıklar 4.04'te. Bakalım tabii şimdi FED kararı bekleniyor bir yandan. Oradan ne çıkacak? Yeni bir başkan var FED'de. Walsh neyin işaretini verecek patikanın devamına ilişkin? Genel olarak tabii majör merkez bankaları bundan sonra savaş gündeminin gidişatına ilişkin çıktılar ortadayken nasıl hareket edecek? Hangi alan doğuyor? Bunları da tartışacağız. Bir hızlıca kripto para, emtia tarafına da bakıp konumuza geçeceğiz. Spot altının ons fiyatı $4.343.98'te. Gümüşte $70'ın üzeri devam. Bitcoin $66.472'dan işlem görürken Brent petrol $81.61'e kadar çekildi. Amerikan tipi ise $78.90 seviyesinde. Evet, hedef portföy araştırma müdür yardımcısı Doktor Vahap Taş'tan yayına katılacak sevgili arkadaşımız. Vahap, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep. Teşekkür ederim.
0: Şimdi fiyatlamaları ben şöyle bir kabaca özetledim. Tabii bir majör gündem jeopolitik taraftaki belirsizlik hikayesinin. Hala her şey tam netleşmemiş olmakla beraber artık bir savaş gündeminin sonuna geldiğimizi anlıyoruz. Tabii ne kadar tortu bıraktı, ne kadar hasar üretti, bunların önümüzdeki günlerdeki yansımalarını nerelerde görürüz sorusu ortada. Dolayısıyla bu soru ekseninde şu anki fiyatlamanın devamını nasıl beklemek lazım?
1: Yani Zeynep, piyasa, hani borsalar tarafında hala ciddi bir iyimserlik var. Yani işte S&P, Dow Jones, Russell hatta bir bakıyorsun yeni zirveler kaydediyor. İşte SpaceX halka arzı acaba piyasalarda bir nakit çıkışı yaratacak mı derken hani orada da çok büyük bir problem görmedik. Endeksler tarafında genel olarak bir iyimserlik var. Tahvil piyasasında da henüz hani böyle enflasyon konusunda bence hala temkinli bir duruş var. Bir de biliyorsun yani hani Fed'i tartışırken biz acaba daha sıkılaşır mı? Bir anda Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'ndan daha sıkı söylemlerle karşılaştık. Ben bir miktar hani böyle enflasyon beklentilerindeki gerilemeyle birlikte hani tahvil piyasasındaki baskının da azalmasını bekliyorum açıkçası. Çok kalıcı bir tahvil faizi düşüşü göreceğimiz kanısında da değilim ama hani şunu görüyorum bir taraftan da hani enflasyon beklentilerinin fiyatlandığı, hani o break even dediğimiz, yani ne kadar faiz alırsam enflasyonla hani başa baş noktada olurum beklentisinin fiyatlandığı alanda bir gerileme var. Bu tahvil piyasasını bir miktar destekleyecektir diye tahmin ediyorum ki hani faizlerin gerilemesini de oradan alacağız. Büyük çözüm, yani büyük düğüm biraz burada çözülecek gibi geliyor ama şunu da söyleyeyim, yani her ne kadar biz hani Amerika-İran ilişkilerini bir noktada işte hani o Kasım'daki ara seçimler üzerinden tartışıyoruz ama şimdi bir taraftan da hani İsrail misillemeleri var ve İsrail'de de bir seçim var. Yani politik analizlere biraz İsrail'deki seçimleri de bence eklememiz gerekiyor. Bunu da dahil ettiğimde ben hani öyle topyekün bir risk iştahı artışı beklemiyorum açıkçası. Ama bir miktar normalleşme çabaları var. Yani ben savaş bitse dahi hani böyle 85 doların altına gelmekte zorlanacak bir Brent petrol bekliyordum. Şu anda oralardayız, yani 80-85 dolar bölgesindeyiz. Şunu da söyleyeyim, sen şimdi tahribattan da bahsettiğin için hani altını çizmek gerekiyor. OPEC'in 2025 son çeyreğindeki ortalama üretimi 28 milyon varil düzeyindeydi. Yani günlük bu kadar bir üretim vardı. Şu an bakıyorsun 18-19 milyon varil düzeyinde ve 10 milyonluk bir açık var. Şimdi bu açığın tekrardan yerine gelmesi lazım. O yüzden spot petrol fiyatıyla hani vadeli petrol fiyatında arasındaki makasın bir süre daha açık kalmasını bekleyebilirim. Bu da piyasanın normalleşmesini bana kalırsa tabii biraz erteleyecektir diye de ekleme yapayım.
0: Mesela ne kadar erteleyecektir? Dengeleneceği yer şu aralar, hani ekranda Goldman'ın tahmini de var. Dördüncü çeyrek fiyat tahminini 90'dan 80 dolara düşürdü diye. Hani şimdi 80-85 aralığına gelmiş görünüyor. Bunun altına ne vadede gelebilir?
1: Yani Zeynep, bu güncellemeler normal. Bir kere onu söyleyeyim. Yani hani bu güncellemelerin tabii ki yapılması gerekiyor. Çünkü ortada yeni bir haber var. Bu habere karşı tabii ki senaryolarınızı değiştireceksiniz. Yani bunu ben çok hani işte bir başarısızlık vesaire gibi okumuyorum. Yani işte büyük kurumlar tabii ki belli bir inadın peşinden gitmiyorlar. Makul olan da aslına bakarsan bu. Herkes belli bir noktada enflasyon beklentilerini de güncelleyecek. Bunu Türkiye'de de yavaş yavaş görmeye başlayacağız ama zaman vermek çok zor. Yani dediğim gibi bizim denklemlerin tamamında hani Amerika seçimlerini konuşuyoruz ama hani İsrail'deki seçimleri de konuşmamız gerekiyor. Çünkü Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi demek yeni bir politik şok oluşması demek İsrail'e. O yüzden bir misilleme zaman zaman göreceğiz gibi de geliyor. Normalleşme açısından ben bu yazı biraz pas geçme taraftarıyım ama tabii piyasalar her zaman beklentileri satın alıyor, biliyorsun. Hani ben beklentilerin satın alındığı bir piyasada bu normalleşmenin biraz daha piyasalarda öne çıkacağını ama ekonomik tahribatın 2026 yılı boyunca çok kuvvetli bir şekilde hissedileceği taraftarıyım. Yani görüşündeyim. Enflasyon en başta en büyük problem ve enflasyonun normalleşmesi emin ol 2027'nin ortasında bizi karşılayacak. Özellikle bu yüksek baz etkilerini aldığımız zaman 2027 ortaları olacak. Büyüme konusunda zaten hani çok da taşlar zaten çok yerinde değildi. Özellikle Avrupa tarafında konuşuyor olursam.
0: Şimdi bir yandan tabii eğer savaş bitiyorsa dünyada bundan sonra major merkez bankalarının para politikası nereye evrilecek sorusu da gündemimizde. Şimdi ECB faiz arttırdı. Temmuz için de bu işareti verdi. Ne diyorsun, sence erken davranmış olabilir mi? Hani geçmişte yaşadıklarına da bakarsak Avrupa bölgesinin.
1: Aslında yani Lagarde'ın ilk açıklaması, yani bu savaş patlak verdiğinde, ya biz şimdilik izlemedeyiz, hani şimdilik böyle bir ek sıkılaşma için yer görmüyoruz şeklindeydi. O yüzden hem bu faiz artırım beklentilerinin oluşması hem de gerçek anlamda hani Avrupa Merkez Bankası'nın bu faiz artırımı hani benim böyle çok hani ana senaryom değildi açıkçası. O yüzden hani o bir miktar beni şaşırtmış olabilir diye de ekleyeyim. Japonya Merkez Bankası'ndan uzun süredir böyle bir beklenti var. Bu arada yani ECB'den beklememin temel sebebi hani belki şokların geçici olacağına dair kanaatiydi. Bir taraf haftada tabii Avrupa Merkez Bankası'nın işi Fed'den daha zor. Yani bunu 1,5-2 yıldır genelde telaffuz ettiğim bir cümle. Çünkü hem büyüyemiyorsunuz hem ciddi bir enflasyon probleminiz var. Bu ortamda faiz artırmak büyüme üzerindeki riskleri artıracağı için hani ben Avrupa Merkez Bankası'nın böyle aşırı sıkılaşacağı kanaatinde değildim açıkçası. Bir miktar bana da sürpriz oldu ama Fed biraz daha temkinli. Yani hem Warsh'un gelmiş olması hem Trump baskısı enflasyonda eğer ki çekirdeği izleyeceksek Amerika'da hani çok büyük bir risk görmüyorum ama enerji fiyatlarının yükselişi, ki bu arada şeyi söyleyeyim, yani enerji kalemlerindeki yıllık artış %50'lerde, bu nihayetinde çekirdek diğer göstergelere yansıyacak. Fed'in asıl bastırılacağı, Fed'in üzerindeki asıl böyle bir faiz artırım baskısının olacağı dönem bence yıl sonu. Yani şu anda o yüzden bir faiz artırımı beklentisi içerisinde değilim Fed'de.
0: Peki bizim makro ne kadar hasar gördü? Özellikle işte enflasyon tarafı ne kadar tamir edilebilir seviyede?
1: Tabii bizde temel konu enflasyon. Yani bizim ekonomimizde bir düğüm varsa bir kere enflasyonu çözmemiz gerekiyor, ama artık bu iş faizin çok ötesinde. Bu bir yıldır böyle bu arada. Yani faizi sabit tutmanın artık reel sektörde çok ciddi bir maliyeti var. Bunu artık görüyoruz. Bu daha çok tartışılıyor. Ama enflasyonun artık bir arz enflasyonu olduğunu, talep dinamiklerinin belli bir noktaya kadar bastırılabileceği ama hani daha da fazla yapılamayacağı hususunu artık daha fazla tartışmaya başlıyoruz. O yüzden hani arz konusunu bence artık biraz daha öne çıkarmamız gerekiyor. Burada da ne konuşacağız? Burada gıda fiyatlarını konuşacağız. Burada belli bir noktada işte konut ya da barınma diyeyim daha doğru olacak. Yani işte elektriktir, doğalgazdır, işte ısınmadır vesaire ve kirayı daha fazla konuşacağız. Bence artık Merkez Bankası'nın hamlelerinden öte hani burayı konuşmamız gerekiyor. Benim son zamanlarda böyle dile getirdiğim bir hayalim ya da beklentim var. O da şu, yani Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumlarını biraz daha genişleyici hale getirip burada hani politika yapıcıların tamamını, işte örnek veriyorum Hazine Maliye Bakanlığı'ndan tutun da hani Ticaret Bakanlığı'nın da belki burada enflasyon konusunda beklentilerini, alacağı önlemlerini ve çok daha önemlisi bence Merkez Bankası'na soru sorabiliyoruz ama hani diğer politika yapıcılara soru sormakta piyasa katılımcılığı olarak tabii ki öyle bir iletişim kanalımız çok fazla olmuyor. Bunları da yapabildiğimiz bir ortamda bence biraz daha beklentileri şekillendiririz. Ama şu var, temelde şunu söyleyebilirim, yani ilk başta sorduğun soruya cevaben söylüyorum bunu. Hani yıl sonu 24-25'lerde bir enflasyon beklerken şu anda 29,5-30'ları telaffuz ediyoruz. Bu da kabaca yani yıl sonu enflasyon beklentilerinde 4-5 puanlık bir yükseliş oldu demek. Bu neyi getiriyor? Hani Merkez Bankası'nın günü sonunda, yani 2026 sonunda faiz indirim için çok fazla alanı olmadığını gösteriyor. Şimdi 40'tayız, 37'ye ineceğiz repo ihaleleri açıldığında. Ondan sonra en fazla sanki hani 200 puanlık bir alanımız kalacak gibi duruyor. Bunu da muhtemelen yıl sonuna doğru göreceğiz.
0: Zaten 4 toplantı kaldı orada.
1: Evet.
0: Peki yani o zaman enflasyonun 26'ya yakınlaşma potansiyelini güçlü görmediğini anlıyorum söylediklerinden.
1: Evet, yani şu anda hani 28-29-30 civarındayız. Ben yıl sonuna doğru aylık enflasyon eğiliminin biraz daha normalleşeceğini düşünüyorum ama şimdilik böyle yıllık enflasyonda çok ciddi bir düşüş beklentim yok.
0: Son 1,5 dakika, gelişen ülke piyasalarına önümüzdeki dönemde fon akımları açısından ne beklersin? Yani dolardaki eğer değer kazanımı tersine döndüyse ve hani böyle devam edecekse, o zaman o gördüğümüz, sene başında gördüğümüz pozitif hava geri gelir mi?
1: Kademeli olarak gelecektir. Yani hani Türkiye örneğinde de biz çok konuşuyoruz ama hani gelişen ülkelere topyekün baktığımda İran savaşı çıkana kadar bir miktar ilgi vardı. Tahvillere de, hisse senetleri tarafına da hani bu ilginin risk iştahındaki artışla beraber kademeli olarak yansıyacağı düşüncesindeyim. Genel bir şey söylediğimde şu an dünyada risk iştahını büyük ölçüde Amerika yönlendiriyor. Ne Asya piyasaları üzerinden ne Avrupa piyasaları üzerinden tartışıyoruz. Amerika'da hani endeksler bu denli hareketini koruduğu müddetçe ben hani bu risklerin de sönümlenmesi jeopolitik tarafta gelişen ülkelere sermaye akımlarının biraz daha hızlanacağını düşünüyorum tabii ki.
0: Vahap, çok çok teşekkürler. Doktor Vahap Taştan konuğumuzdu. Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı. Kendisine teşekkür edip Bloomberg ET Araştırma Masası'na dönelim.

0: Mehmet Özdemir araştırma analistimiz yayına katılacak bu noktada. Mehmet merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Zeynep.
0: Şimdi biraz küresel taraf temalarıyla, ana temayla devam edelim aslında. Ana konu şu çok yüksek montanlı halka arzlar desem teknoloji tarafındaki yanlış olmaz sanırım. Tabii bununla beraber gelen bir tartışma da var. Değerlemelerin geldiği yerler muazzam. İnanılmaz paralardan söz ediyoruz. İnanılmaz bir ilgiden söz ediyoruz. Ve bir yani likidasyon kuruması riski de konuşuluyor ama iştah da devam ediyor. Ne dersin?
1: En sonda söyleyeceğim, o zaman en başta söyleyeyim Zeynep. SpaceX 2027 tahmini satışlarının yaklaşık 33 katından ve tahmini 2027 FAVÖK karının 93 katından işlem görmesiyle şu anda hali hazırda biraz daha pahalı gibi gözüküyor ama yatırımcıların o tarafta vizyonu satın aldığını söyleyebiliriz. Sen halka arzların genelinden bahsettin. Bu yıl özellikle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre çok ciddi bir iştah artışı var. SpaceX özelinde değil, diğer halka arzlar için de bunu konuşabiliriz. Fakat büyük bir parantez açacaksak bu neden SpaceX olmasın? Çünkü özellikle dünkü %20 yükselişiyle birlikte, ki bugün pre-market seans öncesi işlemlerinde de %10 civarında yukarıda, inanılmaz bir yükselişten bahsediyoruz ama tek günde 433 milyar dolar civarında bir piyasa değerine değer ekleyerek dünyanın en değerli 6. şirketi olma yolunda. Özellikle grafiğimiz hazırsa ekrana verebiliriz ki biz hali hazırda ABD'nin en büyük 8. şirketi olarak başladığı bu yolda Broadcom'un da altında bir halka arz açılışı yapmıştık Zeynep. Halka arz performansı açısından başlangıçta. Fakat SpaceX'in özellikle ilk etapta 2 trilyon dolara aşan değerlemesi daha sonrasında 2,5 trilyon dolara kadar ulaştı. Ve Amazon'un artık bir miktar daha arkasında, hemen arkasında diyebiliriz ki biz bugün eğer Amazon hissesinde yatay performans görüp SpaceX tarafında %4,3 civarında da yukarı bir performans görürsek Amazon, SpaceX hisseleri ABD'nin en büyük 5. şirketi olacak piyasa değeri bakımından. Özellikle son dönemdeki yükselişe bir katkı da %15'lik ek tahsisat opsiyonunun kullanılması ve 83.3 milyon hissenin daha satışına bir miktar daha ön ayak olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki yukarı katalizörlerden birisiydi. Katalizör derken Zeynep, özellikle bu yatırımcı iştahında bir miktar daha ölçüldüğü bir olaydı ki burada bu tahsisata ciddi talep geldiğini de söyleyebiliriz. Ama SpaceX tarafını bir miktar daha dışarıda bırakacak olursak, özellikle teknoloji şirketlerinin borçlanmalarının da çok iyi gittiğini söyleyebiliriz şu anda. Dolayısıyla şu anda likidite en azından bir miktar daha piyasada var gibi gözüküyor. Fakat belki bu likiditenin kuruması önümüzdeki süreçte hem Anthropic'in hem de bu yıl halka arzı beklenen OpenAI'ın gelişiyle birlikte bu likidite bir miktar daha sert bir şekilde test edileceğini söyleyelim. Ama şöyle bir genel anlamda piyasanın gidişatına baktığımız zaman çok da temanın değişmediği, hala bir teknoloji ve yapay zeka temalarını konuştuğumuz bir ortamdayız. Bir gözümüzde döngüsel hisse senetlerini özellikle izlediğimiz Dow Jones Endeksinde geçtiğimiz hafta bir miktar daha önden koştuğu ve Nasdaq geride bıraktığı bir performans vardı. Ama şunu görüyoruz ki en azından mutabakat zaptı ile birlikte piyasalara gelen iştah hala teknoloji hisselerinde bir miktar daha belirgin. Özellikle yılın başından bu yana S&P 500'de en yüksek performans veren şirketlere baktığımız zaman da orada artık Western Digital gibi, Intel gibi daha çip şirketlerinin ağırlıklı olduğu bir görünüm söz konusu. Bu özellikle görüntü ne zaman değişebilir? Bu hafta ortasında, özellikle yarın Fed'in faiz kararını karşılayacağız. Burada borçun açıklamaları bir miktar daha kritik. Faizlerin zaten hali hazırda sabit kalması bekleniyor ama en azından burada bir anlaşma varsa ve jeopolitik tansiyon daha da yükselmeyecekse, Fed'in bir miktar daha faizleri yükseltmesine gerek yok fiyatlamasını görürsek, o zaman döngüsel hisse senetlerinde de bir miktar daha başlangıca gelebiliriz ki burada yukarı doğru momentumu bir miktar daha konuşabilecek hale geleceğiz. Ama şu anda dediğim gibi vadelilere baktığımız zaman da dünkü primleri çok silen bir görüntü yok vadeli piyasalarda da.
0: Mehmet, çok çok teşekkürler.

0: Noktalayalım seans ortasını. 14'te piyasa hattında görüşürüz.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
9: DTS uğraşır.
8: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
9: DTS ile ödenir.
8: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
9: DTS kovalar.
8: Güzel de ne bu ya DTS?
9: Dinleyelim.
10: DTS.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Akıl Tarım'a hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Bugün arıcılığı, bal sektörünü konuşuyoruz. Özellikle Türkiye'de arıcılık tabii önemli bir iş kolu tarım tarafında. Zira olaya sadece bal üretimi olarak bakmamak lazım. Bugün arıcılık dediğimiz zaman ekosistemde dengeleri sağlayan en önemli unsur belki. Yediğimiz sebze meyvenin veriminden kalitesine kadar her şeye etkiliyor. O tozlaşma sayesinde. Dolayısıyla bir bütün olarak bakmaya çalışacağız ama kendi alt başlıkları da var. Sezon hasat başladı, arıcılık tarafında bal hasadı. Nasıl gidiyor verimler, rekolte, beklentileri ne yönde? Bu işin maliyet kısmı var tabii. Ya da sektörün sık sık muhatap olduğu maalesef sorunlar var. Taklit tahşişinden tutun da işte pestisit kalıntı gibi. Bunların hepsi birer başlık. Tabii süremiz 20 dakika olduğu için ne kadar değinebileceğiz? Göreceğiz performansımızı. Can Bey'le beraberiz bugün çünkü Anavar Zabal Genel Müdürü Can Sezen. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi çok başlık olunca konu ben var. Direkt konuya gireyim isterseniz.
1: Buyurun.
0: Şöyle bir geçen hafta şeye baktım, yağış verilerine baktım Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. Bu su yılı yağış dediğimiz Ekim 2025, Mayıs 2026 dönemini kapsayan 8 aylık dönem. Normaline göre %34, geçen yılın yağışlarına göre %75'in üzerinde gerçekleşmiş.
1: Evet.
0: Bu sevindirici bir haber. Yani yağış açısından son 66 yılın rekoru kırılmış desek yanlış olmaz. Şimdi bunu biz meyve sebze tarafında verim olarak görüyoruz. Geçen sene zirai don vardı, kuraklık vardı, çok negatif yansımalarını gördük. Bu sene maşallah ürün bol.
1: Evet.
0: Şimdi bunun arıcılığa dolayısıyla bala yansımasını merak ediyorum. Bu iklim şartları ne söylüyor bize sezon itibariyle?
1: Mutlaka yansıması var. Çünkü balı konuştuğumuz anda bitki kaynağını konuşmamız gerek. Dolayısıyla belli bir coğrafyada belli bir bitki kaynağındaki bütün değişiklikler aslında hem arıcılığı hem bal hasatını etkiliyor. Dolayısıyla bu senede bu anlattıklarınızın pozitif olmasından dolayı biliyorsunuz ilk hasat bizim bölge yani Çukurova bölgesi, Adana bölgesinde narenciye çiçeği balı ile başlıyor. Dolayısıyla ilk hasat verimli geçti.
0: Çok
1: şimdi
0: güzel.
1: İkinci hasat Üçgül dediğimiz işte Diyarbakır, Muş bölgesi hasatı başlayacak. Ama bütün öngörüler bu yılın üretim anlamında iyi bir yıl olacağı yönünde.
0: Normal yıllar itibariyle bizim yıllık rekoltemiz, bal hasadımız 100 bin ton civarında.
1: Aşağı yukarı yani geçen yılki rakam 96.500 ton civarıydı. Biraz düşmüştü bir önceki yıla göre. Ama bu yıl inşallah daha iyi olacağı kanaatindeyiz.
0: 100 bin üzerini görür müyüz acaba? Çünkü geçen sene kuraklık olunca
1: düşmesi normal. Görebiliriz. Tabii daha da aslında fazlasını görebiliriz. Çünkü biraz verimlilikler yani kovan başı verimliliklerimiz de düşük. Belki onu da konuşuruz fırsat olursa. Ama Türkiye çok çok daha iyi üretim tonajlarını yakalayabilir.
0: Yani aslında bu haliyle bile biz şu anda Çin'den sonra dünyada en
1: i̇kinci
0: çok bal üreten ikinci ülkeyiz.
1: Evet, evet. Üretim tabii yani Çin'den sonra ikinci sıradayız. Kovan varlığı bakımından da baktığınızda Hindistan'dan sonra üçüncü sıradayız. Dolayısıyla hatırı sayılır bir dünyada Türkiye'nin yeri var.
0: Peki verimlilik, kovan başına verimliliği karşılaştırdığımızda neredeyiz?
1: Çok düşük. Yani baktığınızda zaten Çin'le kovan varlığı bakımından yan yana karşılaştırdığınızda neredeyse hemen hemen aynı. Aynı olmasına rağmen biz 100 bin ton civarı bal üretiyoruz. Çin 450 bin ton civarı bal üretiyor. Çünkü onların kovan başı verimliliği yaklaşık 45 kilo civarında. Bizim 11 kilogram. Dolayısıyla benim hep, evet, benim son dönemde hep söylediğim şey... Bizim bir şekilde verimliliği, Türk arıcısının verimliliğini, kovan başı verimliliğini artırmamız gerekiyor.
0: Peki burada ana sorun mu diyeyim ya da fark nasıl oluşuyor? Yani Çin ne yapıyor da 45 kiloyu kovan başına yakalıyor ya da biz ne yapmıyoruz da 11 kilogramda kalıyoruz?
1: Şöyle bizim Türkiye'de yaklaşık 100 bin arıcı ailesi var. Bu 100 bin arıcı ailesinin 70 bin civarı arıcı ailesi gezici arıcılık yapıyor. Yani işte bizim... tesisimizin bulunduğu Adana ilk hasatı başlatıyor dedik. Narenciye balı hasatından sonra işte Muş'a gidiyor, Üçgül alıyor, Urfa'ya gidiyor, pamuk alıyor, Kayseri'ye gidiyor. Böyle Türkiye'nin bir rotası var. Hasat rotası diyelim ona. O rotayı geziyor. Yani gezici arıcılık yapıyor. Ve yıllık ortalama baktığınızda 20 bin kilometre yol kat ediyor.
0: Bir arıcı.
1: Evet. Şimdi bu yolu kat ederken gideceği yerdeki bitki kaynağını baba usulü takip ediyoruz. Yani ne demek? Urfa'ya gidecek, Viranşehir'de pamuk balığı satacak. Arıyor, soruyor, amcaoğlu nasıl? İyi, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Tamam ama o bölgenin bir nektar kapasitesi var. Dolayısıyla bunun süratle planlanması lazım. İşte Avrupa ya da işte bahsettiğiniz ülkeler ne yapıyor? Bu planlamayı çok iyi yapıyor. Hmm. O yüzden de doğru bitki kaynağına arıcıyı yönlendiriyor. Boşa verim kayıplarını yaşamamış oluyor. Birinci esas sorunlardan bir tanesi bu.
0: Onu o zaman biraz daha açalım. Şimdi biz tarımda üretim planlamasını hep konuşuyoruz. Şu bölgede şu yetiştirsin, su kaynakları buna elverişli, evet, vesaire gibi. O zaman arıcılıkta da bir rota planlamasına ihtiyaç var.
1: Kesinlikle benim anladığım kadarıyla.
0: Yani bunda tabii üretici ya da arıcı kendisi bilemez. Tabii. Kim nereye gidiyor? Herkes birbirinden bağımsız sonuç
1: itibariyle. Bilse de bağımsız olduğu için çok doğru bir şekilde planlama yapamayabilir.
0: Ama ilçe tarım müdürlükleri, evet, ziraat odaları.
1: Kaldı ki zaten arıcılarımız bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş yaparken ilçe tarımdan onay ve kağıt alıyor, izin alıyor. Dolayısıyla zaten bu hareketin tamamı bir yerde kayıtlı. Sadece bir uygulamayla o alanların nektar kapasitesinin hazırlanıp arıcıya sunup ona göre rezervasyon gibi. Yani çünkü
0: yani ben gittim bir yere, orada zaten atıyorum 10 arıcı kapasitesi olan bir yer zaten 11-12 tane olmuş. Benim gitmem kayıp.
1: İşte Narenciye Balı'nda Kozan diyelim ki 1000 kapasiteli, 1000 kovan kapasiteli, orada 3000 kovan var. Atıyorum Adana'nın ilçesi Karataş bölgesinde kovan yok.
0: Halbuki orada bir kovan daha.
1: Bu sefer siz öbür taraftaki yığılmadan kaynaklı verimsizlik yaşıyorsunuz.
0: Dolayısıyla ilçe tarım diyecek ya da il tarım kendi aralarında. Evet, evet. Burası doldu ama şurası müsait, bu tarafa gidiyorsun.
1: Bu kadar.
0: Bu o bölgedeki meyve verim ve kalitesini de olumlu etkilemez mi?
1: Kesinlikle etkiler. Çünkü şöyle, zaten biz hep bunu bütün platformlarda anlatıyoruz. Arının sadece bal yapma meselesi değil. Önemli olan polinatör görevi. Mesela Amerika'da badem bahçelerinde %50-55 verim artırdığı söyleniyor. Siz o elinizde bir arı varlığı kapasiteniz var. Bunu doğru dağılımını yaptığınızda, dediğiniz gibi bütün yaygın dağıttığınız için bitkinin ve meyvenin, sebzenin verimliliğine de etki sağlamış olacaksınız.
0: Bence burada o zaman hakikaten bakanlığa önemli iş düşüyor. Tabii ki herkes bir araya gelecek. Ortak akılla,
1: bütün
0: bir stratejiyle.
1: Bütün paydaşların
0: ama orada bir organizatör olarak, bir regülatör, evet, kurum ya da ne bileyim bir planlayıcı olarak, evet, ilçe tarım müdürlüklerine çok iş düşüyor gibi
1: kesinlikle
0: geliyor bana. Benim
1: kesinlikle
0: anladığım o. Şimdi siz dediniz ki bir aracı ortalama 20 bin kilometre yol kat ediyor. Benim aklıma direkt mazot fiyatları geldi.
1: Evet.
0: Şimdi çok şükür Hürmüz, yani İran-Amerika savaşı, işte anlaşmaya varıldı, Hürmüz Boğazı açılıyor, petrol fiyatlarında gevşeme vesaire. Ama sonuçta Türkiye'de savaş olsun olmasın ithal bir ham madde girdi olduğu için
1: yüksek
0: enerji maliyetleri, evet, mazot başta olmak üzere yüksek. Peki bu sene hani rekolte beklentisi iyi, havalar iyi gidiyor diyoruz. Maliyetler bize ne söylüyor? Şu en önemli kalem hangisi? Burada çünkü %70'i arıcıların gezici olduğu için mazot mu?
1: Evet. Yani taşıma
0: nakliye.
1: Çünkü arıcılık şöyle bir, aslında bir tarafıyla zor bir meslek. O yüzden ben hep arıcıları anlatırken sabır kısmını hep kullanıyorum. Bizim mottomuzda da işte sır sabır armağan var. Sabır kısmı aslında arıcıyı anlatıyor. Şundan dolayı 2 ay, 3 ay bir dağın yamacında çoruğuyla çocuğuyla bizim bu arıcılarımız orada hasatı bekliyor. Dolayısıyla bir emek yoğun bir iş. Ama en büyük girdilerinden, yani giderlerinden birisi tabii ki o taşıma maliyetlerinden kaynaklı günün sonunda vardığı yer yine mazot fiyatı oluyor. O yüzden bu anlamda tabii ki bu söylediğimiz biraz önceki o verimlilik sağlanması da oradaki tüketimi azaltacak. Ama şu, tabii ki fiyatları belli eden şey arz talep dengesi. Hı hı. Dolayısıyla bu sene fiyatlar afaki bir yüksek oranda bir artış göstereceğini ben zannetmiyorum. Ama bu neye de bağlı? Şimdi başlangıç hasatlarından sonra daha yüksek kontanlı çıkan bölgelerdeki balın aynı oranda iyi çıkmasıyla ilgili. İşte Çambalı bölgesinde biliyorsunuz yangınlar,
0: evet,
1: geçmişti oldu. Evet, o bölgenin yine artarak devam etmesiyle ilgili o taraflara bakmak lazım. Ama neticede düz olarak bir şeye baktığınızda arıcının maliyetleri artıyor bir tarafta.
0: Mesela geçtiğimiz yıllarda yine mazot fiyatının yüksek olduğu ya da maliyetlerin yüksek olduğu yerde rotalar kısaldı mı ya da değişti? Öyle bir arıcı şeye gitti mi kendine göre bir?
1: Tabii zorlandı aslında. Şöyle ben hatta bir programda yine örnek verdim. Daha önce 3 bin liraya, 2 sene önce 3 bin liraya, 5 bin liraya taşıttığı kamyon fiyatı şimdi olmuş 40-50 bin lira. Yani dolayısıyla ciddi bir orada artış var, maliyet yani... var. Ama bu sadece onun ürüne yansımasından ziyade işte yine çözüm olarak daha uzun vadeli biraz da bakıp verimlilik, katma değerli ürünler bu şekliyle aracıyı ya. Zenginleştirmemiz
0: bir gerekiyor. Bir de şu var yani gezmeden de olmuyor. Hani ama mazot pahalı o zaman ben bu sene çıkartmayayım arıları dediğiniz vakit zaten ciddi bir verim kaybından bahsediyoruz.
1: Hem verim kaybı hem de şu bakın bugün dünyanın en lezzetli balı Türkiye'de. Türkiye'de olmasının sebeplerinden bir tanesi bizim arıcımızın gezici arıcılık yapması.
0: Başka yani ülkelerde öyle olmuyor
1: zenginliği
0: fazla,
1: var ama bizim kadar bu kadar coğrafi çeşitlilik, bu kadar bitki çeşitliliği dünyanın neresinde
0: 12 bin çeşit bitki, 3600 endemik çeşit.
1: Evet, evet ve bunun içerisinde 500 tane bakın bizim polen haritamız var. Polen haritamızda bunları yazıyor. Şu an 50'ye yaklaştı ballı bitki çeşitliliği ve bunun 500'e gideceğini öngörüyoruz. Yani bugün düşünün
0: servet.
1: Bakın
0: tabii
1: peygamber çiçeği balı, işte ıhlamur balı, keçi boynuzu balı, narenciye balı, anason balı ya bunun gibi birçok sizin dünyaya da anlatabileceğiniz çeşitleriniz var. Dolayısıyla oradan da feragat etmemek lazım gezginci avcılık kısmıyla.
0: Çok önemli bir nokta bu. Şimdi hem süremizi böyle bir sektörün genel fotoğrafını çekmek adına en şu anda sorun diyebileceğimiz ya da yüzleştiği sıkıntılar hani taklit taşış kısmı var yıllardır. Evet, bununla ilgili denetim işte caydırıcılığı vesaire.
1: Denetimler artıyor orayı çok kısa söyleyebiliriz. Hı-hı. Denetimler artıyor ve işte Ekim 2024 yılından beri taklit taşış açıklanıyor bakanlık marifetiyle. Ve baktığınızda 200'e yakın bal markası açıklanmış. Burada çok kısa tüketiciye ben son dönemde sosyal medyada da gördüğüm için bunu söyleme gereği hissediyorum. Maalesef bir balın tadına, kokusuna, rengine bakarak gerçek ya da sahte olduğunu anlama şansınız yok. Dolayısıyla analizleri yapılan...
0: Yani burada 90-100 farklı parametreden bahsediyoruz
1: tabii bakın,
0: değil mi?
1: Bakın 100'e yakın. Biz şu an tesiste, Agrete laboratuvarda dünyada analiz olarak ne varsa yapıyoruz. Ve bu toplamda alt kırılımlarını saymadan söylüyorum. 100'e yakın analiz yapıyoruz. Yani tabiri caizse adli tıp gibi gelen her ürün ve teneke teneke analiz ediyoruz. Yani yılda atıyorum 200 bin teneke bal geldiyse teneke bunu dünyada yapan belki de ender kuruluşlardan biriyiz. Çünkü deli işi. Dolayısıyla ben hep onu diyorum keşke bu böyle uzatıp sündürüp olsa da
0: o zaman
1: bu
0: da
1: kadar laboratuvara milyon yatırıma ne gerek var. O zaman sündürüp doğru mu yanlış mı görürüz. O yüzden bunların tamamı tevatür. Tüketicimizin bunlara inanmaması önemli.
0: Pestisit ve meselesi yani bu da çok aslında o analizlerin içine o da giriyor. Sadece
1: da
0: olayın taklit taşı kısmı yok. Belki taklit taşışı yok. Gerçekten doğadan.
1: Ama ilaçlı olabilir.
0: Ama ilaçlı olabilir.
1: Bravo. Evet.
0: Dolayısıyla orada üretici, çiftçi tarafı için söylüyorum. Bir bilinçlenme var mı? Arıcılarla çiftçiler çünkü dünyanın birçok bölgesinde çok iyi anlaşıyorlar. Hatta çiftçiler arıcıları davet ediyorlar bahçelerine. Evet, evet. Lütfen gel buraya koy kovanlarını da
1: şimdi
0: tozlaşma
1: bizim,
0: olsun
1: bizim
0: diye.
1: Geçmiş yıllarda arıcı birlik başkanlarının en büyük görevi aracının bir başına bir kaza bela gelmeden bir bahçeye tarlaya yerleşmesiydi. Çünkü sorun yaşıyordu aracı. Bilmiyordu çiftçi. Şimdi ama her geçen gün çiftçimiz de bilinçlendiği için biraz daha dikkat ediliyor. Yoksa bir arı ölümlerine sebebiyet veriyor. Yani çıktı ürün, yani evet çıktısı bal, evet bala sirayet etmesi bir başka konu. Taklit taşış konusundan bir değişik analiz konusu. Ama daha da önemlisi arıyı öldürüyor.
0: Ekosistemin en önemli varlığını yok ediyorsunuz.
1: Evet ve bu çok ciddi önemli.

0: Bilmiyorum. Evet. Burada bal var.
1: Evet.
0: Şimdi minik bir şişe mi desem artık neyse.
1: Tüp diyebiliriz.
0: Buradaki bal ne ifade ediyor? Yani bunu siz rastgele takmadınız sonuçta.
1: Evet evet. Bu şöyle aslında arılara saygı mahiyetinde ben bunu hep hem anlatıyorum hem takıyorum. Bu bir arının bahisine. Bir arının ömrü boyunca ürettiği bal miktarı. Çay kaşığının 12'de 1'i kadar.
0: Çay kaşığının 12'de 1'i. Evet, bunu bir arı bir ömrü boyunca evet, bu kadar bal üretebilir.
1: O kadar üretiyor. Yani bizim o tabağın kenarında bıraktığımız işte tırnak içinde bu işte kahvaltılarda kalan ürünler. Evet. Bunların tamamı belki yüzlerce onlarca arının ömrü. O yüzden hani herkesin kirlenmek güzeldir dediği yerde biz kapaklara ziyan etmeyiniz yazıyoruz. Bu kadar kıymetli. Bunu da olabildiğince anlatmaya çalışıyoruz farkındalık olması açısından.
0: Şimdi siz biraz önce o ekosistemdeki rolünü anlattınız. Ne kadar önemli olduğunu, olayın sadece bal olmadığını. Bir taraftan evet, da işte iklim değişikliği, efendim aşırı sıcak havalar, ne bileyim farklı etkenler,
1: şehirleşmeler, evet,
0: arıların rota sistemini bile bozabiliyor.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla sadece bal arıları değil, yaban arıları da var, çeşitli arılar evet, var. Siz bir projeyle de bu arada Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiniz diye biliyorum.
1: Evet.
0: Neydi
1: evet,
0: o proje?
1: Evet. Şöyle, şimdi belirttiğiniz gibi hani bal arılarını biliyoruz toplum olarak ama polinatör görevi olarak gören belki de bal arılarının iki katı, geçen Science dergisinde bir araştırma vardı, iki katı ya da üç katı olduğu söyleniyor tahmini. Yaban arıları var.
0: Hmm.
1: Dolayısıyla bu şehirleşme, pestisit kalıntı, yani zirai ilaçlama, iklim değişiklikleri bunlar yaban arılarının popülasyon yok olmasına sebebiyet veriyor, azalmasına sebebiyet veriyor. Yani son yapılan bütün araştırmalarda Amerika'da, Avrupa'da, hmm, Türkiye'de de muhtemelen arı kayıpları yaşanıyor. Dolayısıyla bunun için bunlara bir yaşam, yani yaban arılarına bir yaşam alanı oluşturmak adına Kozan'da bulunan tesisimizde dünyanın en büyük arı otelini açmış olduk.
0: Yani, arı oteli.
1: Evet, arı oteli. Bu nedir? İşte 81 kabinli bir yapı düşünün. Ahşaptan, arıların sevdiği ağaçlardan yapılan bir yapı düşünün. Yaban arılarının orada hem yuvalama hem üreme alanı olacak bir yaşam alanı. Ve yine bal arıları içinde dinlenme, yani yolunu kaybetmiş, yolunu şaşırmış bal arıları içinde dinlenme alanı oluşmuş olacak. Bundaki birinci derdimiz bu. Yani bir yaşam alanı oluşsun. İkinci derdimiz de küresel ölçekte bir farkındalık oluşması ve bu işin sadece bizde değil, toplumun bütün katmanlarıyla bu işe, yani arıya birlikte sahip çıkılsın isteğimizden kaynaklı.
0: Ve bu dünyanın en büyük arı oteli
1: şu an. Evet,
0: Guinness'e girmesinin
1: tabii
0: sebebi
1: tabii,
0: o
1: Guinness,
0: mu?
1: Evet evet. Yani şu an en son Londra'da zannediyorum yapılan bir yapı var. Bunun 2,5 ya da 3 katı gibi bir yapı. Dolayısıyla şu an Guinness dünya rekorlarına da resmi olarak girdi. Şu an dünyanın en büyük arı oteli Adana Kozan'da.
0: Çok güzel. Bu çünkü önümüzdeki dönemde de dediğiniz gibi farkındalık oluşması açısından
1: kaldı ki şöyle önemli. Biz yakın zamanda Yaşasın Arılar Departmanı diye bir departman kurmamızdaki sebep de oydu. Biliyorsunuz dünya arı günlerinde etkinlikler yapıyoruz. Yani bir günde bir haftada kalmasın bu iş. Bir departmanla biz yıl boyu bu işte dertlenelim diye böyle bir şey yaptık. Dolayısıyla bundan sonra da arılar için çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.
0: Ya bu tıpkı
1: konuda
0: her canlı çok çok. Biz hep insan hakları, insan evet, faktörünü koyuyoruz ama arı hakları gibi bir arı hakları diplomasisi
1: evet, evet,
0: siz oluşturuyorsunuz.
1: Tabii tabii
0: yani.
1: Ve bakın Peru'da geçenlerde iğnesiz arılarla ilgili bir yerel yönetim ilk defa, dünyada ilk defa arı hakları yasası çıkardı.
0: İşte.
1: Dolayısıyla hani bunların ülkemizde de yapılması, uygulanabilmesi ve farkındalık oluşturulması için biz de elimizden geleni yapmış olacağız.
0: Son bir dakika. Sektörle ilgili var mı böyle öne çıkan, ya bu konu önemli, şurayı değinelim, sorun olabilir ya da bir çözüm önerisi olabilir konuştuklarımıza ek olarak?
1: Şöyle, benim son söyleyeceğim, hani genel hep söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani hep birlikte arıya birlikte sahip çıkmamız lazım. Onun dışında tüketicilerimizin de sadece hani bal olarak bakmayıp bütüncül bakmasını tavsiye edebilirim.
0: Tamam, bu arada yönetmenim dedi ki daha 2,5 dakikamız var. Ben 47'de bitiriyoruz zannettim. O yüzden son sözüm rahatladı. Benim için daha, daha konuşabiliriz.
2: Buyurun.
0: Türkiye'de kaç çeşit baldan bahsediyor? Yani çok bal olduğunu biliyoruz ama evet, hani evet, çok zengin olduğumuzu da biliyoruz. Evet. Biraz böyle tüketici trendleri, tüketim tarafında nasılız onu da merak ediyorum.
1: Şöyle çiçek balı, çam balı var ama onun dışında mesela bizde de daha çok tüketimi artan

0: İşte keven kekik balığı.
1: Bayılırım. Evet, o çok şey.
0: Keven kekik balığı var. Kestane balığı, kestane balığı var. Onun dışında keçi boynuzu yine Akdeniz bölgesinin ürünüdür. Keçi boynuzu balığı var. Dediğim gibi buna benzer 500'e yakın gideceğini öngördüğümüz çeşitlilik var Türkiye'de.
1: Bizim şu coğrafi, uluslararası anlamda coğrafi işaret noktasına da biraz daha belki yüklenmemiz gerekiyor.
0: Tabii bir de şöyle bakın, hep Yeni Zelanda manuka balığı anlatılır. Mesela bizim meşe balığı Avrupalı'nın karabal diye aradığı üründür. Normal balın içerisinde karışıp gidiyor. Yani bunların tanımlamalarının yapılıp monofloral olarak ayrı ayrı, bizim yaptığımız gibi ayrı ayrı tüketiciye, hatta dünyaya sunulabilmesi gerekiyor. Bunların her biri ayrı bir zenginlik çünkü Türkiye'de.
1: Evet, ve bunun çıktısı katma değeri çok çok önemli.
0: Evet.
1: Hatta
0: evet.
1: İşin bir de tabii arı sütü, arı zehiri, polen, yani evet. Orada da bir başka bir pazar var.
0: Tabii,
1: dünya
0: tabii.
1: Var,
0: hem pazar var, hem arıcı için bir zenginleşme alanı. Bakın arı sütü polenle ilgili propolis arı sütü polen aldığı zaman onun geliri şu anki aldığı baldan daha fazla. Yani bir arıcı ortalama kovanından propolisi arı sütünü polenle aldığı anda normal baldan aldığı gelirin neredeyse fazlasını sadece bunlardan alabiliyor.
1: Peki burada bir farkındalık oluştu mu? Yani alıyor mu? Çünkü eskiden
0: eskiye
1: çok
0: göre oluştu. Tabii.
1: Yani zor mu bunu almak bu arada?
0: Zor değil ama değişim gerektiriyor. Küçük altyapılar gerektiriyor. Bunda eğitim vermek lazım. Biz şimdi işte belli kuruluşlarla zaten o eğitimleri veriyoruz. Ve geçmişe göre arttı ama daha da artması lazım. Hala ithal gelebiliyor.
1: Önemli bir nokta. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Paylaştığınız bilgi için. Bugün Anavar Zabal Genel Müdürü Can Sezan'la birlikte arıcılığı konuştuk, balı konuştuk. Üretiminden tüketimine kadar, ki hakikaten çok hem tarım sektörü açısından stratejik, arıların rolü için söylüyorum. Ekolojik denge sağlamaları ve o verim kaliteyi konuşacağımız noktada. Hem de bu işin aslında katma değerle ne kadar farklı noktalara gidebileceğini sizlere aktarmaya çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analizi'de karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart. Seni düşünürüm.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Önce şöyle rakamlarla görünüme bir bakarak başlayalım. Nasıl seyrediyor fiyatlama? Biliyorsunuz haftaya savaş bitti haberiyle başladık. Cuma günü de imzalar atılacak. Gelen açıklamalar birbiriyle örtüşüyordu. Dolayısıyla piyasanın da risk iştahını yükselten bir görünümü takip etmiştik. Şimdi bugün fiyatlamanın neresindeyiz diye bakacak olursak Borsa İstanbul'da 14.539 seviyesini görüyoruz. %0,62'lik yukarı yönlü bir hareketle. Sektörel kırılımlara bakalım, son yarım saatte değişiklik var mı diye. Bankacılık tarafı %0,17 biraz daha geri çekilmiş. Dün biliyorsunuz burada ciddi ön planda olan taraf burasıydı, sürükleyici taraf ve de ulaştırmaydı. Bugün daha sınırlı pozitif. Sınai tarafta %0,73'lük bir pozitif görünüm var. Mali tarafta ise %0,17'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bakalım ulaştırma, turizm, hizmetler tarafı an itibariyle. Evet, ulaştırma da turizm de şu an negatife dönmüş durumda. Turizm endeksinde %1,11'lik, ulaştırmada %0,12'lik geri çekilme var. Hizmetler tarafındaysa 0,31'lik pozitif hareketin sürdüğünü söylemek mümkün. Bakalım borsalara, önce paralara bakalım, özür dilerim. 46.29 dolar TL seviyesi, euro TL'de 53.79'da devam. 1.16.10'da euro dolar çaprazı, dolar endeksi 99.55'e gelirken. Şimdi tabii bundan sonra dolar temasının nasıl devam edeceği gelişmekte olan ülke piyasaları açısından da, fon akışları açısından da kritik olacak. Yeniden o senenin başındaki EM'lerin favorize edildiği döneme dönebilecek miyiz? Ne kadar hızlı döneceğiz? Konuşacağız üzerine. Bir bakalım Avrupa borsalarındaki görünümde bir farklılaşma var mı diye. Londra borsası %0,56 primli. Kakaran endeksi %0,75 yukarı yönlü. Yine baktığımızda Frankfurt DAX endeksinde de %0,62'lik pozitif bölge görünümü var. En pozitif ayrışan Milano borsası olmaya devam ediyor. %1,27'lik yeşil bölge görünümüyle. Vadelilere bir bakalım. Amerikan vadelilerinde yatay seviyeler vardı. Biraz yukarıya dönmüş o yatay seviyeler. Dow Jones'da %0,11, Nasdaq'ta %0,24 yukarı yönlü görünüm var. S&P'de ise yatay pozitif görünüm karşımızda. Getiri eğrisi, oraya da bakalım. Getiri eğrisi özellikle Fed kararı öncesi, bakalım fiyatlama nasıl. 4.43'te 10 yıllıklar, 5 yıllıklar 4.15'te, 2 yıllıklar 4.04'te. Burada tabii uzun taraf uzun kalmaya hala devam ediyor. Petrol, altın, gümüş gelsinler. 4347 dolar 14 sentte spot altının ons fiyatı. Gümüş 70 doların üzerinde. 66.528 dolardan işlemler geçiyor. Bitcoin'de 81 dolara geriledi Brent petrol. Amerikan tipi ise 78 dolar 31 sentten işlem görüyor. Bugün itibariyle 80 doların altına da ne zaman gelecek Brent petrol sorusu gündemde. Konuşuruz üzerine. Özellikle bu savaş sürecinin ürettiği tortu, hasar ve bundan sonrasına ilişkin hangi etkileri bıraktığına dair. Ama biz integral yatırım araştırma analisti Yusuf Bedir'le konuşacağız şimdi piyasaların ahvaline dair. Yusuf, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, ikinci gün itibariyle, haftanın ikinci işlem günü itibariyle tabii dünkü o coşkulu yükselişin ardından bugün daha sınırlı bir görünümü takip ediyoruz. Ama baktığımızda tabii Fed ana gündem, Fed kararı ana gündem. Tabii bundan sonra majör merkez bankalarının patikası nasıl devam edecek? Bizim merkez bankasının şimdi alanı nasıl şekilleniyor soruları da piyasaların odağında sanırım.
1: Evet, aslında yani cuma günü bir resmi bir anlaşma gerçekleştikten sonra ana odak noktası orası olacaktır. Yani piyasaları şu an etkileyen en önemli unsurlardan birisi faiz olasılıklarındaki değişiklik. Yani CME verilerine baktığımız zaman faiz arttırmama olasılığı %28 bandındaydı geçtiğimiz hafta. Bu hafta %40'lı seviyelere yükselmiş durumda. Yani burada pozitif bir algı var. Eğer yılbaşına dönecek olursak zaten İki çeyrek faiz indirim bekleniyordu Fed tarafından, ancak bugünkü geldiğimiz nokta oldukça farklı. Yani zaman içerisinde eğer bu bir toparlanma gösterecekse bence hisse senetleri üzerinde çok önemli bir etki yaratacaktır ve yukarı yönlü hareket alanında ben biraz daha genişlediğini düşünüyorum aslında. Önemli olan tabii ki burada net bir şekilde savaşın sonlanması olacaktır. Yani burada petrol fiyatlarının nerede dengeleneceği de önemli. En azından son çeyreğe doğru bazı bankalar yine 10-15 dolar aralığında daha düşük fiyatlar bekliyor. Bu da elbette pozitif yansıyacaktır piyasaya. Diğer taraftan yani teknoloji endekslerine baktığımız zaman orada çoğunlukla SpaceX konuşuluyor, ancak çok ciddi yükseliş hareketleri de var hisse üzerinde. Burada yatırımcıların bir kısmı hala tedirginliğini sürdürürken diğer kısmı da aslında bunu bir kenara bırakmış durumda ve vizyon satın alıyorlar aslında. Belki bu değerleme ile ilgili fiyatlamalar da yine tekrardan gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Bu hafta tabii Fed'in faiz kararını takip edeceğiz. Genel olarak beklentiler faizlerin sabit bırakılması yönünde, ancak geleceğe yönelik değerlendirmelerde asıl önem taşıyan nokta olacaktır. Yurt dışına baktığımız zaman yine geçtiğimiz gün bankacılık sektörü öncülüğünde bir yükseliş hareketi vardı. Burada faiz hassas sektörler biraz daha öne çıkacaktır tabii ilerleyen süreçte. Yani ben borsanın aslında bu barışı tam olarak yansıttığını düşünmüyorum. Hala iyi bir alanın olduğunu da düşünüyorum açıkçası.
0: Yusuf, çok çok teşekkürler. Yusuf Bedir'in notlarını aldık. Bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Az sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Serhan Yeni Gün yayına katılacak bu noktada. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, yayınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bundan sonra artık piyasalar açısından odak herhalde, yani savaş bittiyse öyle anlıyoruz. Fiyatlama da onu yansıtıyor. Açıklamalar da bu sefer birbiriyle çelişen türde değil. Dolayısıyla bundan sonra para politikaları herhalde hisse tarafında özellikle odakta olacaktır. Hem majör bankalar tarafında hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde. Dolayısıyla buradan başlayalım sohbetimize. ECB tarafı enflasyonu önceleyen tavrıyla bir artırıma gitti. Temmuz'da da artırım işareti verdi ama şimdi ne yapar? Erken mi davrandı? Şimdi Fed Walsh'la beraber, yeni başkanla beraber yönetimin beklentileri de düşünüldüğünde hangi alanı kullanır? Ne diyorsunuz? Bizim açımızdansa nasıl bir iklim oluşuyor?
1: Şimdi öncelikle tabii petrol fiyatlarının seyri bence hala belirleyici olmayı sürdürecektir. Avrupa Merkez Bankası'nın son yaptığı, geçen hafta yaptığı faiz artırımıyla bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ama Temmuz toplantısında faiz artırma ihtimalini de tabii biraz daha düşük buluyorum şu aşamada. Çok acil bir faiz artırım ihtiyacı yok gibi görünüyor. Petrol fiyatları da gevşerken o ihtiyaç ortadan kalkıyor. Fed tarafında aslında geçen hafta Aralık ayına, yani bu yıl bitmeden bir faiz artırımı olabileceği yönünde fiyatlamalar vardı. Dün işte bir mutabakat üzerinde işte anlaşıldı, imzalandı haberleriyle FED fiyatlamaları bir anda Nisan ayına kadar ötelenmişti. Şimdi tekrar Mart'a doğru öne çekildiğini görüyoruz. Petrol fiyatları gevşese de bunun hani gecikmeli ve dolaylı etkileri hala bir süre daha Amerika tarafında enflasyonun yüksek kalmasına sebep olacaktır. ÜFE TÜFE'nin üzerinde neredeyse çift haneli rakamlara yaklaşmış durumda ve hani üreticilerin katlandığı maliyet yüksek olduğu müddetçe bunu bir noktada ürün ve hizmet fiyatlarına, yani tüketici tarafına yansıtmaları mümkün. Çekirdek kişisel tüketim harcamalarına da yine bunun gecikmeli yansımaları mümkün. O noktada da son istihdam verileri de fena değildi Amerika'da. Yani acil bir faiz indirimine ihtiyaç yok. Faiz artırımı içinse hala biraz alanı var. Bence geçen sene üst üste 3 kere faiz indirimi yaptı FED. O bir hataydı, yapılmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi bir ya da iki kere faiz artırması aslında bence bir normalleşme gibi görülebilir. Dolayısıyla da hala Kevin Warsh yönetimi, evet, Trump'ın atadığı bir Fed başkanıdır. Ve Trump'ın faiz indirimi yönünde baskıları var. Gerçi Kasım ayındaki seçimlerden sonra Trump o etkinliğini de biraz kaybedebilir. Dolayısıyla da hani Kasım'dan sonra Fed'in faiz artırması için biraz daha önü açılır. O döneme kadar ama biraz böyle arayı bulan, dengeyi gözeten açıklamalar olacaktır diye düşünüyorum yarın akşam Fed tarafında. Artışta noktasal tahmin grafikleri, bunlar da yani büyüme beklentileri, işte enflasyon, faiz beklentileri, istihdam beklentileri, bütün bunlar da bir rehberlik sunacak. Aslında sizin de dediğiniz gibi savaş gündeminin geride kalmasıyla merkez bankalarının ne yapacağı, merkez bankalarının ne yapacağını okumak adına da makro verilerin önem düzeyinin ya da piyasa etki düzeyinin arttığı, artacağı bir periyoda doğru ilerliyoruz. Bizim tarafımıza bakarsak, şimdi merkez bankamızın bir sonraki toplantısı Temmuz'da, daha bir aydan fazla var. Ve eğer gerçekten petrol fiyatları şu an 80 dolara doğru gevşiyor, 28 Şubat'ta ilk

0: kadrolar yapılmadan önce 60-70 dolar bandında denge buluyordu. Oralara doğru gevşerse Merkez Bankası o dönemde %37 ile piyasayı fonluyordu. Şu an %40 ile fonluyor. Bir faiz indirimine gitmeden gecelik borç verme oranıyla değil haftalık repo yerlerine başlayarak kademeli bir şekilde, yavaş bir şekilde Temmuz'a kadar, Temmuz toplantısına kadar ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %40'lardan 37'ye doğru yaklaştırabilir. Temmuz ayında bir faiz değişikliği yapılacağını şu aşamada düşünmüyorum. O gün geldiğinde ya da yaklaştığında petrol fiyatlarının nerede olduğuna, içeride büyüme ve enflasyon görünümüne, Haziran rakamına da görerek bakmamız gerekiyor. Çünkü biz Haziran'da %1 civarı bir enflasyonun hala mümkün olduğunu ve yıllık tüfede az da olsa bir gevşeme göreceğimizi düşünüyoruz. Ama Temmuz'dan sonra ki Ağustos'ta toplantı yok yanlış hatırlamıyorsam, Eylül toplantısında %37 olan politika faizinde bir indirim ihtimali bizde de var. Bu da aslında son 2,5 yıldır yaklaşık olarak bizim borsamızı içeride yaşanan işte siyasi gelişmeler olabilir, başka konular olabilir. Bütün bunlara rağmen destekleyen hep tek bir parametre vardı. O da faiz indirimleriydi Merkez Bankası'ndan. Yani biraz böyle Temmuz'dan sonra o algıya daha ağırlık vererek bir fiyatlama ortamına girebilir yurt içi piyasalar ve Borsa İstanbul için de tabii olumlu bir görünüm sunar.
1: Şimdi Borsa İstanbul için olumlu bir görünüm sunar ama biraz onun vadesini de galiba tartışmakta fayda var. Çünkü tamam hani ortam farklılaşsa ve sizin dediğiniz minvalde ilerlese bile yine bir yüksek faiz ortamı, bir likit getiri ortamı söz konusu. Yani şimdi şu an baktığımızda birleşik rakamlarla %50'ye kadar falan çıkıyor yani bildiğim kadarıyla. Kurun da
0: Doğru.
1: daha az arttığı bir yerde hisseye ilgi ne kadar güçlü olabilir?
0: Şimdi şöyle, endeksin geneli için baktığımızda 19.000'in biraz üstüne işaret eden bir konsensus görüyoruz. Yani şirketlerin hedef fiyatları üzerinden bir endeks hedefi hesapladığımızda bir tüme varım yöntemiyle 19.200 civarı rakamları hesaplıyoruz. Bu da %33 civarında bir endeks bazında getiri potansiyelini işaret ediyor. Şimdi bu oran evet beklenen enflasyona yakın. Çok az üstünde ve olası net mevduat getirilerinin de çok hafif altında yani bileşik sizin de hesapladığınız gibi %50'lere varan brüt veya netleştirdiğimizde bulduğumuz rakamların biraz altında alınan risk primine çok değmeyecek gibi gözüküyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da işlem gören 600 küsur şirketten 100 tanesinin ağırlıklandırılmış performansının bir ortalaması, bir ortalamasının göstergesi. Dolayısıyla da bazı şirketler endeksin üzerinde bir getiri sağlayacaktır. Bazıları altında eğer o hedeflere gidilirse. Bu noktada da %30'ların üstünde %45, 50, 60 civarında getiri potansiyeli sunan çok sayıda şirket var. Örneğin bugün HSBC işte Koç Holding ile ilgili bir rapor yayınladı. %60'ın üstünde getiri potansiyeli hesaplıyor vesaire gibi. Örnek olarak söylüyorum. Bizim de işte model portföyümüzde tercih ettiğimiz birçok kurumun ön plana çıkardığı şirketlerde ortalama yani öne çıkarılan şirketlerin ortalama potansiyeli %40'ların 45'lerin üzerinde. Dolayısıyla da hisse senedi piyasaları doğru seçimler yapıldığı zaman hala mevduatında, enflasyonun da üzerinde reel diyebileceğimiz getiri fırsatları ya da potansiyelleri sunuyor. Bu nedenle de ben portföylerde hisse senedi tercihlerinden çok vazgeçileceğini düşünmüyorum. Nitekim son dönemde hem içeride hem dışarıda yaşanan bunca olaya rağmen kümülatif para giriş çıkışlarını ben sürekli takip ediyorum. Bir para çıkışı görmüyoruz. Hatta son birkaç günde tekrar bir para girişi de görmeye başladık. Endeks dışı kağıtlarda da yani biz borsa geneline bakarsak o tarafta da var. Ama endeks ağırlığı yüksek şirketlerde de yoğunlaşan bir para girişi özellikle son 2 gündür. Biraz daha aktif bir şekilde izliyoruz. Bu fiili dolaşım oranlarıyla, adetleriyle ilgili düzenlemenin de burada kısmi bir etkisi var ama bence piyasaların yani değerleme, şirketlerin karlılıklarına yönelik beklentileri daha etkili. İşte savaş hikayesi, Merkez Bankası'nın bir noktada artık faiz indirimlerini verebilme ihtimali. Bunların daha destekleyici, para girişinin daha teşvik edici olduğunu tahmin ediyorum. Yabancı girişi de bu haftaki veride, geçen haftaya dair veride görmeyebiliriz ama gelecek hafta, bu haftanın verisi açıklandığında muhtemelen tekrar bir yabancı girişi de göreceğiz.
1: Serhan Yenigün çok teşekkürler katıldığınız katkınız için çok sağ olun. Serhan Bey'e teşekkür edip stüdyoya dönelim. Stüdyoda Zeynep Yenel, Onursal Chrome Teknoloji Co-CEO'su konuğum. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım.
1: Adaşımı ağırlıyorum. İsteyen dilek tutsun. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi şöyle vaktimizi iyi değerlendirelim. Önce şirketin finansal görünümünü konuşarak başlayalım. Birinci çeyrek finansal sonuçlarına baktığımızda Operasyonel performansınız güçlü görünüyor. Baktığımızda yıllık net satışlar %13 artmış. FAVÖK tarafı zaten, yani aslında operasyonel taraftan kastım orasıydı. Orada ciddi bir marj büyümesi var. %53'e gelmiş FAVÖK marjı. Yani yıl geneli, yıl sonu hedeflerinizin üstüne çıkmış. 48 diye not etmişim. Dolayısıyla oralar sağlam görünüyor. Ama net kar yıllık %84 gerilemiş. Bu nereden geliyor?
2: Öncelikle isterseniz rakamları daha anlamlı kılmak adına biraz şirketimizden bahsedeyim. Kron kimlik ve veri alanına odaklanmış bir siber güvenlik ürün firmasıdır. Türkiye'den doğmuş. Ürünlerini bugün 35 ülkede satan bir teknoloji ihracatçısıyız biz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımlarla 2025 yılı bizim için çok önemli bir dönüm yılı oldu. Hem büyümemiz anlamında, hem global pazardaki mevcudiyetimiz anlamında. 2025 yılında biz UFRS bazında enflasyon muhasebesi sonrası %35 büyüdük. FAVÖK marjımız da sizin dediğiniz gibi %50'nin üzerindeki seviyelerdeydi. Yani hem hızlı büyümek hem de karlı olmak teknoloji sektöründe çok rastlanılan bir model değil. Fakat biz bunu başarmış olmaktan dolayı mutluyuz. 2026 ilk çeyreğe baktığımızda da gelirlerimizde aynı artışı ve FAVÖK marjımızda görüyoruz sizin de dediğiniz gibi. Karlılıkta dönemsel olarak düşüşler olabiliyor. Teknoloji biraz mevsimsellik içeren bir alan, yazılım. Birinci çeyrek genelde yavaş bir çeyrek olur. Bir de şunun altını çizmek gerekir. Biz bütün satışlarımızı dolar cinsinden yapan bir firmayız. Neredeyse tamamını, gelirlerimizin %75'i dolar cinsinden. Fakat giderlerimizin de çoğunluğu TL. Bir Türk firması olduğumuz için. Dolayısıyla bizim karlılıkta özellikle de enflasyon muhasebesinde kurdan dolayı ve de enflasyon muhasebesinin getirdiği parasal kazanç kayıp gibi aslında nakit karlılığı ölçmeyen bazı faktörler devreye girebiliyor. Onun için bizim odağımız gelir tarafındaki büyümemiz ve de FAVÖK marjımızdaki sağlıklı seyir.
1: Şimdi şirketin böyle stratejisine, yol haritasına, hedeflerine baktığımızda, şimdi az önce siz de telaffuz ettiniz. Orta vadede toplam gelirler içerisinde tekrarlayan gelir oranını %70-75 bandına çekmek gibi bir hedefiniz var. Şimdi bu hedef, yani kısa vadede özellikle gelir büyümesinin nakit akışını ne kadar baskılar? O hesabı nasıl yapıyorsunuz?
2: Şöyle, biz bu dönüşüme abonelik modeliyle satış dönüşümüne 2024 yılının başında başladık. Aslında bu dönüşümü büyük ölçüde tamamladığımızı düşünüyoruz. Ve bunun kısa vadede negatif bir etkisi olur gelirlere. Neden? Kalıcı lisans olarak sattığınız zaman birinci günden bütün gelirleri yansıtırken abonelik olarak sattığımız zaman bunu aylara ve yıllara yaygınlaştırarak finansallarımıza yansıtıyoruz. Dolayısıyla ilk o dönüşüm olduğunda bunun negatif etkisini 2024 yılında gördük. 2025 yılında artık bunun pozitiflerini görmeye başladık. Aboneliğe dönüşümün en önemli pozitif etkisi gelirlerin daha öngörülebilir ve daha sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Her sene sıfırdan başlamak yerine bize güçlü bir nakit ve gelir kaynağının üzerine inşa ederek devam ediyoruz. Biz 2025'te yaptığımız yeni siber güvenlik satışlarımızın yaklaşık %87'sini abonelik modeliyle yaptık. Bu 87 tabii daha üst nokta 90'lara, 90'ların üzerine çıkabilir. Belli coğrafyalarda, belli müşteri profillerinde hala daha kalıcı lisans seçici olarak rekabetçi olmak adına yaptığımız oluyor. Fakat bu dönüşümü oldukça tamamladığımızı ve negatif etkisi geride bıraktığımızı söyleyebilirim.
1: Yani orta vade etkilerini daha odağa alan bir yaklaşım içinde olduğunuzu anlamalıyım o zaman buradan.
2: Kesinlikle,
1: değil mi?
2: Kesinlikle. Peki. Yatırımlarımızın büyük bir çoğunluğu bizi orta ve uzun vadede bir yere taşıyacak. Kısa vade etkisine çok önem vermeyeceğimiz yatırımlar oldu. Ama dediğim gibi bunların meyvelerini toplamaya başladık 2025 yılında. 26'daki seyrimiz de benzer pozitif ilerliyor. Birinci çeyrek sonuçlarımızı zaten açıkladık. İkinci çeyrek sonuçlarımızı da Ağustos ayında açıkladığımızda yatırımcılarımızla paylaşacağız. Meyveleri toplamaya başlıyoruz.
1: Peki. Şimdi gelir büyümesi hedefinizde yurt dışı tarafı, yurt dışı siber güvenlik pazarı ana katalizör olmaya devam edecek diye anlıyorum.
2: Doğru. Yani siber güvenlik genel olarak bizim hem telekom sektörüne yönelik çözümlerimiz var hem siber güvenliğe, fakat son yıllarda ana odağımız siber güvenlik oldu ve ürünleştiğimiz taraf ve ağırlıklı ihraç ettiğimiz taraf da bu. Siber güvenlikte Türkiye'de de çok hızlı bir büyüme görüyoruz. Bu anlamda şirketler bilinçleniyor. Yeni geçen Türkiye'deki siber güvenlik kanununun da buna büyük bir etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'deki büyümemiz de çok hızlı. Fakat bizim yurt dışı operasyonlarımız çok önemli. 2025 yılında yurt dışı operasyonlarımız gelirlerimizin %30'unu oluşturdu. 70 Türkiye, 30 yurt dışı. Bu 30'un içindeki en büyük pazar Asya Pasifik bölgesiydi. Hı hı. Pakistan, Endonezya, Malezya, Vietnam, Tayland gibi coğrafyalar. Buralarda uzun zamandır mevcudiyetimiz var. Fakat oradaki iş ortaklarımız ve orada yerleşik ekip arkadaşlarımız sayesinde burada ciddi bir ivmelenme görüyoruz. Üçüncü en büyük pazarımız CIS bölgesi. Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi coğrafyalar. Buradaki büyümemizin de hızlı devam ettiğini görüyoruz. Amerika pazarında biz 2016 yılından beri mevcudiyetimiz var. 2016 yılında oradaki iştirakimizi kurmuştuk. 10. yılını kutluyoruz bu sene. Amerika bizim için çok stratejik anlamda önemli bir pazar. Çünkü Amerika'da müşterilerden aldığımız geri bildirim sayesinde ürünümüzü gerçekten çok iyi geliştirebiliyoruz. Ve oradaki müşterilere hizmet verebildiğimiz zaman dünyanın her coğrafyasında rekabetçi bir ürüne sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Dolayısıyla Amerika'daki müşteri portföyümüz de büyümeye devam ediyor. Son olarak son dönemde daha fazla yatırım yaptığımız göreceli bizim için daha yeni bir pazar olan Orta Doğu pazarı var. Dubai'de ve Riyad'da ekiplerimizi oluşturduk. Burada yerleşik ekiplerimiz aslında bütün Körfez bölgesi ve Afrika'ya uzanan coğrafyada ürünlerimizi konumlandırıyor. Avrupa yeni yeni giriş yapmaya başladığımız bir pazar. Aslında Türkiye'nin çok yakınında olmasına rağmen, çok aslında doğal ilk pazar gibi görünmesine rağmen.
1: Tabii ana pazar deriz hep ama
2: ana bu pazar tarafta deriz ama dijital dönüşüm biraz daha yavaş gelişti Avrupa'da geçtiğimiz 10 yılda. Her ülkenin farklı dili, farklı kültürü olmasının getirdiği bir konservatiflikte olduğunu düşündük. Dolayısıyla biz halka açık bir şirket olarak yatırımlarımızı çok dikkatli yapmak zorundayız. Hep karlı olmaya önem vermek zorundayız. Yatırımımızı aldığımız geri getiriyi, yani return on investment'a çok çok dikkatli izlediğimiz bir metrik.
1: Sizin taraftaki en temel tartışma oralardan çıkıyor zaten. Tabii. Yani montanlı yatırımların geri dönüş vadesi.
2: Doğru.
1: Yani risk analizi dediğimizde ilk burası önümüze düşüyor.
2: Doğru. Dolayısıyla hani bu anlamda biz Avrupa'yı daha az önceliklendirmiştik. Diğer coğrafyalarda daha hızlı yatırımlarımıza geri dönüş alıyorduk. Fakat bu sene onu da değiştiğini görüyoruz. Bizim ürünümüz Avrupa'nın en önemli analiz kuruluşu tarafından dünyanın liderleri arasına girdi 2025 ve 2026 yılında. Dolayısıyla Avrupa'daki müşterilerde de bir talep görüyoruz. Oraya da önümüzdeki dönemde odaklanacağız.
1: Şimdi gelirlerinizin %30'u yurt dışı, bunun 2026'da aynı seviyede kalmasını mı bekliyorsunuz, yoksa bunun üstüne gidecek mi, gidecekse ne kadar gidecek, hedefiniz ne yani?
2: Şöyle, 2026'da yurt dışının Türkiye'ye göre biraz daha hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla %30'un biraz üstüne çıkacaktır. Fakat bu dediğim gibi başında Türkiye'de çok hızlı büyüyor ve bizim Türkiye'de de hala yapabileceğimiz çok fırsatlar var. Dolayısıyla Türkiye'de hızlı büyüdüğü bir yerde bu bir senede %30'dan %50'ye çıkacak diyemeyiz. Ama %30'un üzerine çıkmasını bekliyoruz 2026.
1: Orada ana katalizör Amerika pazarı mı olur?
2: Orada ana katalizör bence Asya-Pasifik bölgesi olur diye düşünüyorum. Tahminim Asya-Pasifik olacaktır. Yani bölgesel tahminlerde çok bulunmuyoruz. İhracat oranımıza dair de bir öngörü paylaşmıyoruz. Ama dediğim gibi 2026'da üstüne çıkacağız.
1: Son bir soru. Şöyle bir buçuk dakikalık bir cevap rica edeceğim. Yapay zeka teması ana tema. Her konuyu, her sektör için, sizin taraf için zaten başka bir şey konuşmuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dolayısıyla yeni siber güvenlikte etkisi, katkısı yeni yazılım tarafına ve bilançonuza bu anlamda yaptığınız yatırımlar ve geri dönüş hesaplamanız nasıl?
2: Şöyle, yapay zeka gerçekten siber güvenlikteki paradigmayı çok değiştiriyor. Çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Eskiden siber güvenlik insanlara yönelik yapılan yazılımlardan oluşuyordu. Bizim de ana ürünümüz olan ayrıcalıklı erişim yönetimi ürünü, PAM deniyor buna İngilizce'de kısa olarak bu alana. PAM insan adminlerinin, yani kritik verilere erişimi olan insanların şifrelerini, onların ayak izlerini yönetmeye yönelik bir üründür. Fakat bugün geldiğimiz noktada yapay zeka ile şirketlerde çok fazla sayıda insan dışı kimlik oluşmaya başladı. Bunlar nedir? Kullandığımız uygulamalar, yapay zeka ajanları ve bunlar şirketlerdeki kritik verilere çok büyük aksesleri bulunan ayrıcalıklı erişimli kimlikler oldu. Bizim de dolayısıyla PAM ürünümüzü bu yeni yapay zeka çağında insan dışı kimliklerin de güvenliğini yönetecek şekilde geliştirdik. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Artık PAM'ın olduğu yerde PAM'ın insan dışı kimliklerin hızı ki bu makine hızındadır. Yani bir insanın yaptığı hatadan çok daha hızlıdır. Bu anomalileri biz de hızlı bir şekilde tespit edip gerekli önlemleri alabiliyoruz. İnsan dışı kimliklerin artmasıyla beraber ki bugün bir şirkette bir insan kimliğine 100 tane insan dışı kimlik olduğu tahmin ediliyor yapılan raporlarda. Dolayısıyla siber güvenlik saldırma yüzeyi çok genişledi. Bu bizim için bir fırsat. Biz ürünümüzde doğru geliştirmeleri yaptığımız sürece ki burada çok kuvvetli bir roadmap'imiz var. Bu gelirlerimiz anlamında bize çok pozitif bir ivme kazandıracaktır. Bir de bilanço tarafını sordunuz. Bilanço tarafında biz EA'ya yani gelirlerde fırsat olarak baktığımız gibi iç işleyişlerimizde de bir verimlilik olarak bakıyoruz. Her şirketin böyle bakması lazım. Bizim tüm iç süreçlerimize AI'ya entegre ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şirket içinde AI seferberliğimiz var. Her departmanın hedefleri var bu anlamda. Dolayısıyla kısa vadede verimliğimizi de çok arttırdığını görüyoruz. Daha kaliteli çıktığı hem yazılım tarafımızda ama bu insan kaynaklarından finansa kadar, satışa kadar her departmanı tabii etkiliyor. Hem çıktı sayısının fazla olması, kalitesinin fazla olması bizi çok hızlandırıyor. Bu anlamda da bir verimlilik bekliyoruz önümüzdeki dönemde.
1: Zeynep Yenel Onursal, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Kron Teknoloji CEO'su konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edip bir Londra'ya gidelim, Ceren'in notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Hızlıca pası atayım sana Avrupa notları için.
3: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa borsaları dünü rekor seviyelerden tamamlamıştı. Bugün de endeksler yükselişini sürdürüyor. %1'e yakın primler var Avrupa borsalarında. İtalya borsası %1'in üzerinde primle daha iyi performans sergiliyor. Tabii Hürmüz Boğazı'nın bu hafta açılabileceğine ilişkin beklentiler de yatırımcı iştahını destekledi. Bankacılık ile sanayi hisseleri bugün öncülük ediyor yükselişlere. Dün en hızlı yükselen otomotiv sektörü bugün %1'i aşan düşüşle en zayıf performansı gösteren sektör konumunda. Avrupa gösterge endeksi hala aslında her ne kadar rekor seviyelere çıkmış olsa da ABD borsalarının performansını yakalayabilmiş değil. Dünya borsalarının geride kalmasına devam ediyor. Aynı zamanda bugün tahvil faizlerinde düşüş var. Almanya ile İngiltere tahvil faizleri 10 yıllık tahvil faizi 3 bas puan aşağıda. Hatta Alman 10 yıllık tahvil faizi Nisan ortasından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Petrol fiyatlarında düşüşün hızlanması risk iştahını destekledi. Brent petrolün varili 81 dolar seviyesine geriledi. 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Yani yaklaşık 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyede ve aynı zamanda bu yılın en uzun süreli düşüş serisini kaydetmeye hazırlanıyor. Kurumlar da petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyona gitmeye başladılar. Hem Goldman Sachs hem de Morgan Stanley petrol fiyatı tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs 4. çeyrekte Brent petrolün varilinin 80 dolar olmasını bekliyor ortalama. Bunun önceki tahminle kıyasla 10 dolar daha az. Morgan Stanley ise şu anda çok fazla belirsizliğin olduğunu düşünüyor. Mesela analistler üretimin %50'sinin Eylül'e fakat %80'inin aralığa kadar normal seviyelere dönmesini bekliyorlar. Goldman Sachs'ın analizi ise Temmuz ayı sonuna kadar Basra Körfezi'ne ihracatın savaş öncesi seviyelere geri döneceği yönünde. Diğer tarafta Trump Hürmüz Boğazı'nın bu hafta yeniden açılacağını ifade etmişti. Fakat Avrupalı liderler bu konuda çok emin değiller. Hem petrol hem de LNG akışının bu kadar hızlı başlayacağı noktasında görüş ayrılıkları yaşanıyor. Bu konunun detaylı bir şekilde G7 liderler zirvesinde ele alınması bekleniyor. Özellikle burada deniz taşımacılığı güvenliği, operasyon kuralları ve aynı zamanda boğazdan geçiş ücreti olup olmayacağı noktasında da görüş ayrılıklarının yaşandığını söyleyebiliriz Zeynep.
1: Noktalayalım burada piyasa hattını. Sırada iş dünyası var. Alara Akgün gelecek. Biz görüşürüz yine. Hoşça kalın.
4: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
5: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve İş Dünyası'nda makine sektörünü konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özer Şahin bizimle. Özer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Lara Hanım, hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi Özer Bey, bakıldığında aslında iş makineleri deyince hem kentsel dönüşüm, hem deprem sonrası yeni yapılaşma, hem de burada aslında müteahhitlerin yeni proje iştahında çokça görüldüğü ve sağdan hissedildiği bir sektörü konuşuyoruz olacağız. Bu sürece bakıldığında 2026 yılında küresel tarafta jeopolitik tansiyonun bir hayli attı. Ham madde fiyatlarının yükseldiği, taşımacılığın bir hayli zorlaştığı bir dönemi geride bırakmaya barış umuduyla yavaş yavaş aslında adım atıyoruz. Bir diğer taraftansa bakıldığında içeride finansmana erişim sıkıntısının yanı sıra deprem sonrası yeni yapılaşmaların hala devam ettiği, kentsel dönüşümün giderek katlandığı bir döneme merhaba demiş bulunmaktayız. Peki bu süreçte 2026'nın ilk yarı yılı nasıl geçti sizin için? Talepte geçtiğimiz yıla göre nasıl bir artış yaşandı?
2: 2026'dan bahsetmeden önce aslında 2025 yılı ile ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında toplam satış hacmimiz 16.300 adede yükselmişti ve %10'luk bir artış meydana gelmişti bir önceki yıla göre. Tabii biz aslında 2026'yı biraz daha normalleşme yılı olarak değerlendiriyorduk. Bu tabii Amerika-İran savaşının işte çıkması öngöremediğimiz bir durumdu. Tabii sezonsallık da var iş makineleri sektöründe. Mayıs'ta çok uzun bir bayram tatili etkisiyle birlikte bu sene 2025'e göre %25 bir daha düşük rakamlar görüyoruz iş makinesi sektöründe.
1: Şimdi tabii ilk yarı yılda böyle bir geri çekilme olunca pek ikinci yarı yıl nasıl gelecek diye akıllarda bir soru işareti kalıyor. Tabii bir diğer taraftan bakıldığında ise Nisan'da inşaat maliyet endeksi açıklandı ve artık endeksin giderek katlandığı bir fiyat skalasıyla karşı karşıya kalındığını gördük. Çünkü %25'in de üzerine bir katılık olduğunu yıllık endekste görüyoruz. Peki bu sürecin bir sonraki ayda tekrar etmesini öngörüyor musunuz ve

0: kalemlere bakıldığında ise makine tarafı değil de işçilik tarafının çok fazla gider kalemine yazdığını gördük. Yani %30'un üzerinde fiyat artışının tamamen işçilik giderlerinden geldiğini görüyoruz. Peki iş makineleri sektöründe işçilik tarafında böyle bir artışla karşı karşıya kalındı mı? Yani iki sektör koreli bir şekilde mi ilerliyor?
1: Evet, tabii içinde bulunduğumuz enflasyonist durumdan dolayı bizim şeylerimizde, maliyetlerimizde tabii ki artıyor. İnşaat maliyet endeksine baktığımız zaman biliyorsunuz alt sektörlerde bina ve bina dışı maliyetler söz konusu. Tabii iş makineleri hem bina yapımlarında hem bina dışı demir yolları, baraj, yol inşaatlarında kullanılan makineler. Bina dışı tarafındaki maliyet endeksi binaya göre daha yüksek.
0: Evet.
1: Malzemeye göre işçilik, evet, belirttiğiniz gibi aslında daha yüksek. Bu da projelerdeki tabii maliyetlerin de artmasına sebep oluyor. Veya daha yavaş çalışmasına, geç başlamasına projelerin sebep oluyor. Bu tabii etkileri biz kendi maliyetlerimizde de hem üreticilerimiz hem de distribütörler bu maliyet tarafını, işçilik tarafında da görüyoruz.
0: Peki ne kadarlık bir üretimde maliyet artışıyla karşı karşıya kalındı? Yani geçtiğimiz seneye kıyaslarsak altında mı yoksa üstünde mi bir fiyat skalasıyla karşı karşıya kaldık?
1: Tabii bizim İmdar olarak aslında İmdar online verilerimizde takip ettiğimiz veriler iş makinesi satış verileri. Bu şeyde hani üretimle ilgili, maliyet endeksiyle ilgili bir veri aslında takip etmiyoruz. Ama şöyle bir tahmin edebilirim. Benzer bir maliyet artışları yaşandı diğer sektörlere göre. Bir tahminde bulunabilirim.
0: Bir de ihracat tarafını konuşmak lazım aslında Özer Bey. Bakıldığında ilk 5 aylık ihracat genel açıdan aslında Mayıs dışında gayet olumlu gitmişti ve birçok sektöründe pozitif ayrıştığını biz yılbaşından bu yana görmüştük. Fakat Mayıs ayında takvim etkisinin de beraberinde getirdiği biraz da aşağı yönlü revizyonlarla farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki iş makineleri tarafı nasıl bir tabloyla ilk 5 ayda karşı karşıya kaldı ve geçtiğimiz sene 2 milyar dolarlık bir ihracat rakamı kapatmıştınız. Bu sene de aynı rakamla kapatmayı buyurmuşsunuz.
1: Evet. Yani sorunuza cevap vermeden önce aslında biraz sektörümüzden bahsetmek istiyorum. İş makineleri sektörü belirttiğiniz gibi 2 milyar dolarlık ihracat rakamları ile birlikte aslında 8 milyar dolarlık toplam büyüklüğe sahip bir sektör. Yurt içi satışlar, satış sonrası hizmetleri topladığımız zaman 8 milyar dolarlık bir rakama ulaşıyor. Toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Ve tüm makine grupları içerisinde baktığımız zaman en çok ihraç edilen 3. makine grubundayız. Geçtiğimiz sene, bu sene ilk 5 aya baktığımız zaman toplam ihracatımızın 765 milyon dolarlara ulaştığını görüyoruz ki bu %11'lik bir artış demek ve sevindirici bir haber aslında bizim sektörümüz açısından.
0: Peki yılın geri kalanında burada artışın devamını öngörüyor musunuz? Çünkü aslında barış ortamının yavaş yavaş sağlandığı ve elektronik imzaların bu hafta atıldığı ABD-İsrail-İran savaşında ıslak imzalı Cuma günü gerçekleşecek. Bu adımla beraber şu an ne kadarlık bir tahribatla sektör karşı karşıya kaldı küresel şokların etkisiyle ve bundan sonra bu bulutların dağılmasıyla nasıl bir piyasa ve pazar öngörüyorsunuz?
1: Evet, bu güzel haberi aldık tabii. Bu 100 gün aşan bir süreçti. Tabii güzel haberle birlikte umuyoruz ki Cuma günü ve devamında da bir an önce bölgesel istikrar sağlanır, evet, diye umuyoruz ve bu tabii Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli bir noktada. Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkelerine aslında jeopolitik açıdan çok yakın bir konumda ve bu bölgedeki istikrarın sağlanmasıyla birlikte bizim sektörümüz açısından da olumlu bir etkisini düşünebiliriz.
0: Daha farklı olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı söylüyorsunuz. Peki bir de Suriye maddesi de var aslında. Çünkü uzun zamandır tabii bu savaş kara bulutlarından dolayı Suriye'deki yeni yapılaşmayı çokça konuşamaz olmuştuk. Bu tarafta bu savaşın tamamlanması ve artık hani olumlu bir tabloyla karşı karşıya kalmamızın ardından Suriye tarafında yeni yapılaşmaya dair bir hareketlilik öngörüyor musunuz? Ve bu savaş öncesinde burada size gelen talepler var mıydı?
1: Tabii takip etmişsinizdir, birkaç tane aslında projede açıklandı ama evet, biraz oradaki şeyin hareketlenmesi, işlerin hareketlenmesi biraz daha zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ama hem Suriye hem İran'ın bizim şeyimiz açısından, üretim yapan veya diğer distribütör firmalarımız açısından aslında çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. Müteahhitlik sektörümüz de çok güçlü aslında bu konuda. Türk müteahhitlerimizin de orada çok

0: aktif bir rol almasını da bekliyoruz.
1: İran'la çok farklı bir madde aslında bakıldığında. Tabii Suriye biraz daha geçmişte kalmış. Yani orada bir sulh ortamının yavaş yavaş sağlanmasının da haberlerini aldığımız bir dönemden geçmiştik. Ama daha kapalı bir süreç olduğu için hani oradaki pazarın açılmasını bekliyordu şu an müteahhitlerimiz ve inşaat sektöründeki, iş makineleri sektöründeki temsilcilerimiz. Peki İran tarafında bu savaşın tamamen bitmesi ve sulhun gerçekleşmesiyle beraber orada bir aktivitenin artışını öngörüyor musunuz? Ve yakın zamanda böyle bir haber alacak mıyız sizce? Yani odak pazar sizce Türkiye olmuyor olacaktır İran nezdinden bakınca?
0: İran'la bildiğiniz gibi aslında tarihsel olarak da çok güçlü ilişkilerimiz var. Çok da büyük bir pazar. İran pazarı çok büyük bir pazar ve yıllarca aslında oradaki altyapı yatırımlarının da çok fazla olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla tabii şey konusunda bir öngörüde bulunamam. Hani süre konusunda bir öngörüde bulunamam ama umuyorum ki Cuma günü ve devam eden süreçte olumlu haberler almaya devam edersek tabii hani çok kısa bir süre olmasa bile belli bir aşama sonra çok büyük bir bizim için hem bizim için hem diğer sektörler için çok büyük fırsatlar aslında barındırdığını İran'ın söyleyebilirim.
1: Şimdi yurt dışı pazarları konuşurken bir diğer taraftan Avrupa pazarını da konuşmak lazım. Çünkü tabii İran, Suriye tarafında taleplerin oluşabileceğini öngördünüz. Fakat bir diğer yandansa bizim odak pazarlarımız Çin ve aslında Avrupa tarafıydı. Peki şu an Avrupa'da bir daralma ve durulma yaşandığının haberlerini hala almaya devam ediyoruz. Çin'de agresif fiyat politikalarının olduğunu biliyoruz. Peki şu an ihracatçı taraftan bakınca odak pazarlar nasıl şekillendi ve yeni ticaret düzeni Türkiye üzerinden mi şekillenecek sizce?
0: Şeye baktığımız zaman bizim iş makineleri ihracatlarına baktığımız zaman Avrupa her zaman bizim en fazla ihracat yaptığımız pazarlardan bir tanesi aslında. Almanya ve Fransa bu ülkelerin başında geliyor. Amerika örneğin, Rusya diğer ülkeler olarak size söyleyebilirim. Tabii bu sene Cezayir'e olan ihracatın da ön plana çıktığını ve en fazla ihracat yapılan ülkeler arasına girdiğini de söyleyebilirim. Tabii ki Avrupa'daki şeyle birlikte hani pazarın pazarla birlikte oradaki pazar durumuyla birlikte tabii biraz etkilenecektir ama şu anda hala güçlü bir şekilde o taraflara da ihracatımızın sürdüğünü söyleyebilirim. Diğer taraftan tabii aslında çok güçlü bir sektörümüz var. Üreticilerimizin hem üretim kabiliyetleri hem kapasiteleri hem de teknoloji açısından yatırımları aslında bu çevre ülkelerdeki hem de yakınlığımız dolayısıyla aslında bizi bir adım öne çıkardığını söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde de bu güzel haberleri almaya devam edeceğimizi düşünüyorum.
1: Coğrafi konumumuzun aslında büyük bir önem barındırdığı bir sektörü konuşuyoruz sizinle. Peki Cometec 2026 fuarını gerçekleştirdiniz ve orada bakıldığında hem Avrupa hem Amerika hem de Japonya'dan birçok da talebin olduğunu gördük. Peki Japonya biraz farklı bir klasman olarak şu an fuarda bulundu. Nasıl geri dönüşler aldınız ve burada Japonya tarafından yeni bir talep veya farklı bir pazar açılımı öngörüyor musunuz?
0: Şimdi tabii Cometec fuarı sadece makinelerin sergilendiği, yeni modellerin tanıtıldığı bir fuar değildi. Toplam 50 bin ziyaretçimiz oldu. Toplam 4 günlük fuarda ve bu 50 bin ziyaretçinin 7 bin tanesi yurt dışından katılımcılardı, ziyaretçilerdi. 57 farklı ülkeden ziyaretçi katıldı. Burada firmalarımız hem distribütörlerimiz hem de yerli üreticilerimiz makinalarını, teknolojik özelliklerini, şantiye çözümlerini, satış sonrası çözümlerini müşterilerle buluşturma fırsatı oldu. Bizim de İmder olarak yurt dışındaki diğer kuruluşlarla çok yakın ilişkilerimiz olduğu için oradaki kuruluşlara Türkiye'ye çağırdık ve paneller düzenledik. Bu panellerde de Amerika pazarı, Avrupa pazarı konuşuldu. Türkiye pazarını anlatma şansı bulduk. Gelen yabancı katılımcılara. Japonya pazarı ile ilgili ise onlar Japonya pazarını, inşaat pazarını, inşaat tarafındaki teknolojik gelişmeleri anlattılar ve bu sayede aslında hem fuara katılanların hem yerli üreticilerimizin hem de diğer firmaların aslında böyle bilgi alışverişi oldu. O yüzden yani çok önemli işbirlikleri kurulacağını düşünüyoruz.
1: Yeni makinelerin de gösterildiği bir fuar oldu, fakat bir diğer yandan bakınca genel makine sektöründe makine parkının biraz daha yaşlandığına dair birçok yorum konuklarımdan dinliyorum. Peki sizin alanınızda böyle bir yaşlanma problemi var mı ve makine parkında değişen talep

0: taleplerle karşı karşıya kaldınız mı?
1: Yani tabii aslında makine modellerine ve müşterilerin kullanım tercihlerine göre belli şeylerde, saatte veya yaşta aslında makineler yenilenir. Neden? Hem verimliliği artırmak için hem daha az yakıt hem de son teknolojik özelliklerden daha yararlanmak için. Tabii bizim pazarda aslında 2019 yılında yaşadığımız krizden sonra çokça makinenin yurt dışına çıktığını görmüştük. Dolayısıyla ondan sonra gelen pandemi dönemi ve pandemiden sonra ötelenen taleplerle birlikte 2023 ve sonrasında çok ciddi oranlarda aslında satışlar yapıldı. Dolayısıyla aslında bu bizim Türkiye'deki şeyler, yaşlar bir 2020 öncesine göre daha aslında gençleşti diyebilirim.
0: Peki bu süreçte bir de aslında istihdam tarafını konuşmak lazım sizinle. Çok kısa rica edeceğim. Maalesef süremizin sonuna geldik ama iş gücünde artık sanayiden hizmete ve inşaata doğru kayan bir tempo ile karşı karşıya kaldık. Peki bunun devamını öngörüyor musunuz ve iş gücü temininde bir zorluk yaşıyor mu sektör?
1: Tabii aslında bakarsanız hani sadece bizim sektörümüz iş gücünde, kalifiye iş gücünde bir zorluk yaşıyor. Diğer sektörler gibi yaşıyor. Ama tabii biz İmder olarak sanayi işbirliklerimizle, meslek kuruluşlarıyla, meslek liseleriyle, üniversitelerle işbirlikleri içerisindeyiz. Ve aslında sadece makinelerin, iş makinesinin işte madenlerde, sahalarda, inşaatlarda çalışan bir sanayi makinesi veya sanayi firmalarında çalışan şeyden fazla sensörlerle çalışan, işte veri analitiği kullanan, yapay zeka ile desteklenen aslında iş makineleri olduğunu bizim gençlerimize anlatmamız ve kariyerlerini bu tarafa yönlendirmeleri için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Çaba sarf ediyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile 7 okul 7 bölge kapsamında da işbirliklerimiz olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet Özer Şahin, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, iş dünyasına bir röportajla veda ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen yapay zeka çağında finans ve iktisat etkinliği kapsamında sunum yapan Princeton Üniversitesi Profesörü Yinchen Fan, Bloomberg ET analisti Elif Canseven'e konuştuğu dinleyelim.
2: Merhabalar, Bloomberg ET araştırma ekibinden Elif Canseven ben. Bugün Profesör Yinchen Fan ile beraberiz. Princeton Üniversitesi'nden geldi ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki etkinliğe katıldı. First of all, I would like...
3: Öncelikle sunumunuzun konusu olan büyük dil modelleriyle, yani LLM'lerle başlamak istiyorum. Günümüzde birçok şirket yatırımcılarına oldukça etkileyici hikayeler anlatıyor. Peki LLM'ler gerçek şirket performansıyla aşırı iyimsel kurumsal anlatılar arasındaki farkı ortaya koymaya yardımcı olabilir mi?
4: Çok teşekkür ederim. Araştırmalarımıza göre LLM'ler aracılığıyla öğrenilebilecek çok büyük miktarda bilgi bulunuyor. Güçlü temellere sahip şirketlerin raporlarında daha tutarlı ve destekleyici göstergeler görülürken, performansı daha zayıf olan şirketlerde çarpıtma sinyalleri daha fazla ortaya çıkıyor. Bu nedenle sorunuzun kısa cevabı evet. Şirket raporlarında analiz edilebilecek çok değerli ve kapsamlı veriler bulunuyor.
3: Bir diğer sorumsa şu, yapay zeka gelecekte yatırımcılar ve finansal analistler için durum tespiti, yani due diligence sürecinin standart bir parçası haline gelebilir mi?
4: Teknoloji geliştikçe ve bu alandaki araştırmalar ilerledikçe, LLM'lerin kurumsal anlatıları denetleme konusunda bize çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Şirket raporlarında yüzlerce tablo ve açıklama yer alıyor ve bunların tamamını ortalama bir yatırımcının, hatta araştırmacıların bile değerlendirmesi oldukça zor. Daha gelişmiş yapay zeka ajanları geliştirdikçe bu sistemlerin bize büyük ölçüde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde insan katkısına ve değerlendirmesine her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
3: Peki, büyük dil modellerinin zaman zaman hatalı veya gerçeğe aykırı sonuçlar üretebildiği biliniyor. Bu durumda yatırımcılar yapay zeka tarafından üretilen analizlere nasıl güvenebilir?
4: Bu gerçekten çok ilginç bir soru. Evet, bir yönüyle halüsinasyon, ancak yüksek kaliteli veri kullanımı, insan denetimi ve modellerin daha iyi eğitilmesiyle bu risk önemli ölçüde azaltılabilir. Ayrıca biz büyük dil modellerini çoğu zaman tek tek şirketleri değerlendirmekten çok daha geniş ve toplu analizler yapmak için kullanıyoruz. Bazı şirketler özelinde hatalar ortaya çıkabilse de genel tabloya baktığımızda büyük dil modelleri oldukça başarılı sonuçlar verir.
3: Bir başka soru da finansal analizle ilgili. Yapay zeka finansal analizi destekleyen bir araç mı olacak Yoksa analitik iş

0: işlerin önemli bir bölümünün yerini almasını mı bekliyorsunuz?
1: Şu anda ben de büyük dil modellerini kişisel olarak birer asistan gibi kullanıyorum. Bu nedenle analistlerin yaptığı birçok temel ve rutin işin zamanla azalabileceğini düşünüyorum. Ancak günün sonunda yüksek nitelikli analistlere hala ihtiyaç duyacağız. En fazla etkilenecek kesimin daha çok giriş seviyesindeki pozisyonlar olacağını düşünüyorum.
0: Son 2 yılda yapay zeka yatırımları rekor seviyelere ulaştı. Sizce elde edilmesi beklenen verimlilik artışları ve ekonomik kazanımlar piyasanın bugünkü beklentilerini haklı çıkaracak mı?
1: Bu gerçekten çok iyi bir soru. Tarihe baktığımızda yeni teknolojilerin ve yeni fikirlerin her zaman büyük bir heyecan yarattığını görüyoruz. Yapay zeka konusunda şu anda heyecanın zirvesinde miyiz? Bundan emin değilim. Ancak bildiğim bir şey var ki piyasalar çoğu zaman belirli noktalarda aşırıya kaçar ve sonrasında daha rasyonel seviyelere geri döner. Açıkçası şu anda bir miktar endişeliyim. Çünkü yapay zeka şirketleri arasında oldukça karmaşık ortaklıklar ve anlaşmalar görüyoruz. Geleceğe yönelik vaatler de son derece büyük. Dolayısıyla yüksek risk ve yüksek getiri potansiyelinin bir arada bulunduğu bir dönemdeyiz. Sonucun ne olacağını kesin olarak söylemek mümkün değil. Bunu ancak zaman gösterecek.
0: Son olarak dot-com döneminde gördüğümüz tabloya benzer şekilde yapay zeka yatırımlarında da aşırı iyimserlik işaretleri görüyor musunuz?
1: Evet, birçok kişi bu karşılaştırmayı yapıyor ve ben de açıkçası bir miktar endişe duyuyorum. Çünkü mevcut değerlemeler çoğu zaman benim hayal edebileceğim seviyelerin oldukça üzerinde. Belki bazı yatırımcılar geleceğe benim gördüğümden daha iyimser bakıyor. Ben genel olarak daha temkinli ve muhafazakar bir yaklaşım benimserim. Bu nedenle dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak aynı zamanda yapay zekanın sunduğu fırsatları da göz ardı etmiyorum.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin.

0: Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzukluoğlu. Borsa İstanbul'da haftaya başladığımız momentumun bugün pek de sürdüğünü söyleyemeyiz ama yine de Borsa İstanbul'da şu an itibariyle 130 ve sanayi endekslerinin pozitif tarafta olduğunu söyleyerek başlayayım programa. Bankacılık ve ulaştırmada bir miktar daha negatif hareketlilik öne çıkıyor. 128 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi var. 14.450 puandayız. Kurda dolar TL'de artık 46.30'lara geldik. CDS 220'nin altına gelmişti dün. Finans merkezinde araştırma turunda da anlatmıştık. Burada da seyrini koruyor. 219'un altında hatta. Dışarıya baktığımda altın ve gümüşte yükselişin sürdüğünü, petrolde de düşüşün devam ettiğini görüyorum ki Brent petrol 80,5 dolara kadar geldi. WTI'da da 78 dolara doğru çekilme var. X endişe endeksi 16'larda seyrini sürdürüyor. Spot dolar endeksi 100'e yakın kalmaya devam ediyor. 99'un üzerinde. Program çok dolu. O yüzden hemen Bloomberg muhabiri Max Ramsey'e gidiyoruz. Hi Max. What's
2: been Max, merhaba.
1: The overall reaction among G7 leaders?
2: Genel hatlarıyla G7 lider ABD ve İran arasındaki geçici anlaşmaya tepkisi nasıldı? Dünyanın geriye kalanında olduğu gibi liderler aslında bunun tam anlamını çözmeye çalışıyor. Elbette memnuniyetle karşılandığı mesajları var. Dünyanın güvenliğine, ekonomisine faydalı olacağının mesajları açıklanıyor. Tabii Trump tarafında da görüşmeler yapıldı. Doğru adımın atıldığı ifade edildi ama hala yapılacak çok şey var. Çünkü detaylar henüz net değil. Bunu da cumaya kadar alacağız diye umuyoruz. Peki ABD tarafına baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar yeniden açılacağını söylemesine karşılık Avrupalı müttefiklerin iyimserliğinin daha düşük kaldığını görüyoruz. Hangi endişeler mevcut? Evet, aslında burada lojistik büyük bir soru işareti. Çünkü hala daha bir netlik yok. Ama tabii tam olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması için neye ihtiyaç var? Bu da net değil. Mesela mayınlardan temizleme ihtiyacı ne durumda? Bunu da bilmiyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere ve AB liderleri Van der Leyen gibi, Costa gibi. Tabii yine bu tarafta liderlerden memnuniyet açıklaması vardı ve yardıma hazır olduklarını söylediler. Macron dün Trump'la görüştü ve Fransa'nın önümüzdeki 3 gün için yine desteğe hazır olacağını ifade etti. Birleşik Krallık tarafı da mayından arındırma çalışmalarına destek verebileceğini ifade etti. Ama tabii hala daha netleşmesi gereken çok detay var. Bir anlaşma olabilir ama detaylar ne? Bir de tabii Lübnan meselesi ne olacak? Bu da bir soru işareti. Peki Başkan Trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Rusya ile olan savaşta son durum nedir? Ve G7 içinde neler konuşuldu? Evet, Trump ve Zelenski görüştü. Erken saatlerde görüştüğünü biliyoruz. Tekrar görüşebileceğini ifade etmiş. Daha uzun, daha kapsamlı görüşmeler yapabileceklerini ifade etmişler. Trump Putin'le de Zelenski ile de görüşüyor. Pazar günü de görüşmelerde bulunmuştu ve dün Trump'ın açıklamasında bir anlaşma olabileceğini söylemişti. Bunun yapılabilir olduğunu ama saldırıların da devam edebileceğini söyledi. Pazar günü takip ettik. Ukrayna'da da alarmlar çıkmıştı. Yani şimdi burada ABD'ye baktığımızda tabii bir anlaşmayı getirmek istiyor. AB tarafı da Rusya üzerindeki baskısını sürdürüyor anlaşma için ve yaptırımları sürdüreceklerini ifade ediyorlar. Bir dizi yeni yaptırım üzerine de anlaşmaya varacaklarını ifade etmişlerdi. Ama Trump tabii buradan daha somut önlemler bekliyor. Trump'ın da tavsiyeleri olmuştu ve meseleyi yakından takip edeceğini söylemişti. Max, çok teşekkürler aktardıkların için.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Max Ramsey'den önemli konu başlıklarına dair yanıtları aldık. Bir araya gidelim şimdi, aranın ardından Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle olacak. Bekleriz.
0: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kıl paraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce açılışta rakamlardan bahsederken özellikle altın ve gümüşte yükseliş, petrol tarafında da düşüş devam ediyor demiştim. Şu an itibariyle 78 doların altına gelen bir WTI görüyorum, Amerikan tipi ham petrol. Brent petrolde ekrana verebiliriz. Ekranda siz değerli izleyicilerimizin görebileceği üzere 80 dolara doğru yaklaşıyor. Şu anda terminal grafiğinde de görebileceğiniz üzere o 80 dolar sınırına doğru. Bakalım akıllı parayı bitirmeden burada Brent için psikolojik bir eşik olması adına bu cümleyi bu kez Brent petrol 80 doların altını gördü diye telaffuz edecek miyiz gün içi grafiğin içerisinde. Gidelim şimdi bunların içeriği de dışarıyı da kapsayan tüm merhalesini konuşmak üzere Avrupa Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'e. İsmail Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Evet, son dakika geldi. Terminal grafiğinde de ben gün içi grafikte halen yakın olduğunu görüyorum ama neyse, artık savaşın etkilerini akşam da zaten küresel milyarderlerin, hatta artık bir tane de trilyoner var aralarında Elon Musk, onların servetine etkisini New York borsası sonrasındaki değerlemelerle söylemiştik. İlk etapta klişe bir soru olacak İsmail Bey ama böyle devam eder mi yoksa piyasalar zaten anlaşma oldu olacak diye önden fiyatlamaya başlamış mıydı bu pozitifliği?
2: Yani ben büyük ölçüde fiyatladığını düşünüyorum. Zaten savaş olduğu için öyle çok büyük bir çöküş de yaşamadı piyasalar. Yani bu savaş meselesi Şubat'ın sonuna doğru başladı. O ilk birkaç haftada bir çalkantı yaşadık. Özellikle Asya'da. Ama ondan sonra toparladı. Bizim piyasamız da toparladı. Amerika Nasdaq zaten toparladı. Dolayısıyla ve son özellikle 2-3 haftadan beri de bir şekilde bu ateşkesin daha kalıcı bir ateşkese veya savaşın toptakün bitmesine doğru bir evrileceği fiyatlanmaktaydı. Dolayısıyla bence piyasalar artık bunu %80-90 satın aldı diye düşünüyorum. Tabii burada petrolün geri gelmesiyle birlikte biraz daha bizim piyasamız destek alabilir. Yani şu andaki seviye senden de daha aşağı gelmesi. İşte şu anda 78-80 dolar civarında. Belki bundan bir 6 ay, 1 yıl sonra 60-65 dolarlara doğru tekrar inmiş olabilir petrol. O aradaki ilave düşüş tabii bizim için önemli. Bizim enflasyonla mücadele programımız için önemli bir düşüş olacak. Biz o taraftan petrolün daha ilave düşüşlerinden destek alabiliriz.
1: Şimdi enflasyonla ilgili konu kritik malum. Bu halen öncü olarak kabul edilmeye devam ediyor. Gelmesi istenilen, arzulanan kısımlar noktasında. Ama şunu sormak istiyorum sizlere. Bilhassa biz bilanço döneminde savaş ve bunun bilhassa içerideki makro dengeleri etkisi eksenindeki gündem ağırlığından bilançoları çok konuşamadık. Eğer sulh en azından bizim şu anda görmüş olduğumuz tablo paralelinde devam edecek olursa, enflasyonda iyileşme ve bilançolarında bir miktar daha ikinci bilanço döneminde göz önüne alır durumda bir önümüzdeki çeyreklere doğru ilerlemesini bekleyebilir miyiz? Yoksa herkes savaşın etkilerinin biraz daha kademeli olarak daha da derinden hissedileceğini sonrasında söylüyor. Hem makro anlamda hem de şirketlerin iş yaptıkları alanlar ekseninde. Bu bilanço dönemlerinin kötü geçmesi, olumsuz geçmesi konusunu yoksa başımızdan atamayacak mıyız?
2: Yani çok çalkantılı bir coğrafyadayız. Dolayısıyla etrafımızda olan bitenler bizim şirketlerimizde, bizim ekonomimizde kaçınılmaz olarak ilerliyor ve etkiliyor. İşte bir Ukrayna'da bir şey oluyor, bir malum Körfez'de bir savaş oluyor. Sürekli bir farklı olaylarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bilançolara gelince şimdi bir kere ikinci çeyrek de büyük ölçüde bu savaşın etkisinde geçti. Yani ikinci çeyrek rakamları da savaşsız olmayacak. Üçüncü çeyrek eğer Amerika ile İran ateşkesi, kalıcı ateşkesi imzalarlarsa işte bu birkaç gün içerisinde, o zaman üçüncü çeyrek rakamlarının biraz daha savaşın etkisinden arınmış bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Tabii burada Orta Doğu'daki altyapının hem petrol hem de lojistik altyapısının zarar görmüş olması ve bu ortaya çıkan zararın tekrar tamamen tamir edilip oradaki limanların ve petrol üretim ve taşıma tesislerinin tam kapasiteye ulaşması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bundan dolayı belki bu senenin ikinci yarısında da savaşın etkisi tamamen ortadan kalkmayabilir. Ama Finansal piyasalar böyle şeyleri erkenden satın alır. Yani eğer savaşın etkisi 6 ay sonra net ortadan kalkacaksa onu bugünden satın alır zaten. Şirket karlılıklarına gelince de ya bu tarz olaylarda bu olan biten savaş hangi sektörleri olumsuz etkilediyse savaş ortadan kalkınca da o sektörlerin olumlu etkilenmesini beklemek mantıklı oluyor. Burada da bankacılık sektörü faiz hassasiyeti en yüksek olan sektör olarak bence ön plana çıkıyor. Yani savaştan dolayı Merkez Bankası faiz indirimlerini ötelemek, ertelemek zorunda kalmıştı. Bundan da en çok bankalar olumsuz etkilenmişti. Eğer şimdi tekrar faiz indirimlerinin biraz daha hızlanması veya geri gelmesi gündeme gelirse bu sefer yine bankalar olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Seyahat, taşımacılık sektörü hem risk priminin azalmasından dolayı talebin artması hem de petrolün düşmesinden dolayı maliyetlerin azalması açısından olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum.
1: Biraz daha Borsa İstanbul'un derinliklerine inecek olursak İsmail Bey, burada bir virgül koyup hemen bir parantez açıyorum. Trump gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Cuma gününe kadar tamamen açılacak, petrol fiyatları hızla düşüyor dedi. Şu anda da soluma baktığımda 80,01 doları görüyordum. 80 dolara geldi. Artık 79,99, ekranda da değerli izleyicilerimiz görebilir. 80 doların altının test edildiğini akıllı para başlar söyleyecek miyiz dedim. 15.30 itibariyle söyleyebiliyoruz. Trump'ın açıklaması da hemen geldi zaten. Petrol fiyatları hızlı düşüyor dedi. Gerçi o konuştuktan sonra hemen bir 80 doların üzerine geri attı ama inşallah kupayla ilgili de yarattığı garabet böyle ayağına dolanır. Neyse, ben soruma kaldığım yerden devam edeyim. İçeride özellikle savaş döneminde pozitif seyrettiğini gördüğümüz hisse senetleri ya da hisse grupları var mıydı? Bu dönemin baskısı eğer kalkarsa Borsa İstanbul'da hisse performansı anlamında öne çıkmasını bekleyeceklerimiz olacak mı?
2: Savunma sanayi hisseleri biraz tabii ki ilgi görmüştü. Sonuçta savaş olduğu için savunma sanayi harcamalarının zaten geçen sene de Avrupa'nın aldığı savunma sanayi harcamaların artırma kararlarının ilave olarak savaştan dolayı da artacağı beklentisiyle olumlu bir performans göstermişti. Orada belki biraz daha sakin bir performans görebiliriz. Sonra emtia fiyatlarının artması, buna bağlı olarak sadece petrol değil, körfezden ihraç edilen diğer emtiaların da işte gübre vesairenin de fiyatlarının ciddi artmasından dolayı birçok sektör etkilenmişti. Orada bir geri dönüş olabilir. Ama olumlu etkilenecek olan sektörler bence bankacılık, sigorta, taşımacılık ve genel faiz indiriminin geri dönmesi ve risk priminin düşmesiyle birlikte iç tüketime yönelik ürün satan perakende şirketleri olur diye düşünüyorum. Mesela işte rafineriler, Tüpraş vesaire gibi petrolün fiyatının artmasından dolayı direkt stok kârı yazan şirketler biraz daha belki yatay bir hisse performansı gösterebilir.
1: Peki özellikle artık sayılı gün sonra ilk yarıyı geride bırakıp ikinci yarıya geçeceğiz. Bu hafta sizin de önceden konuk olduğunuz fon saatinde de yine konuğumuza benzer soruyu sordum. Hali hazırda şu an vakit de var, valörleri vesaireyi göz önüne alacak olursak. İkinci yarı için belki 6 aylık bir plan yapmak günümüz dünyasında sadece finansal kararlar anlamında değil, gündelik hayat için bile imkansız hale geldi ama bir portföy optimizasyonu ya da değişikliği yapmanın vakti midir? Özellikle risk iştahı artar diye beklenip buna göre riskli varlıkların ağırlığı arttırılıp biraz daha o para piyasasını uzun bir süredir merkezde tutuyorduk. O tarafla ilgili bir güncelleme yapılabilir mi?
2: Yapılabilir. Yani şöyle belki önerebilirim. Bir kere

0: Türkiye'deki Türk kısa vadeli faizin çekiciliği devam ediyor. Ve anlaşılan o ki en azından bir 6-12 ay daha bu devam edecek. Yani TL faizler hem enflasyona karşı reel bazda hem de döviz kuruna karşı daha iyi getiri sağlayacaklar. Burada portföyün hatırı sayılır bir kısmını kısa vadeli TL faizi tutmaya devam etmek lazım. Hatta belki biraz artırarak devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bizim hisse senetlerimiz bu senenin ikinci yarısında bence reel getiri sağlayacaktır. Yani enflasyonun üstünde bir getiri sağlayacaktır. Faiz indirimi döngüsü tekrar gündeme geldikçe ve işte önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bir seçim olma ihtimali yüksek olduğunu düşünürsek genelde borsalar için iyi dönemler olur, seçim öncesi dönemler. Bunları da dikkate alırsak hisse senedi alokasyonunu da yani şöyle bir orta riskli bir portföy için düşünürsek %25-30 civarında tutabiliriz. Emtialardan ben altının toparlanacağını düşünüyorum. Altın malum son aylarda geri kaldı. Altının sene sonuna doğru toparlanacağını, iyi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum ama
1: İsmail
0: altınla
1: Bey,
0: ilgili
1: çok özür dilerim. Trump'ın adını andık. Şimdi de sesine kulak vereceğiz.
2: Onaylamayacaklarını biliyorum ama oynanacaklarını ne zaman bunu onaylayacağız deseler asla onaylamazlar. Çünkü söylediklerinin hep tersini yapıyorlar. Ama hiç aklıma hakikaten gelmemişti bu anlaşmayı kongreye yollamak. Yollayayım bari. Ama onaylamayacaklarını biliyoruz. Onlar eminim İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ister eminim. Bunu sevdim bu fikri. Yollayalım bunu kongreye. FBI'da Beyaz Saray'a bir saldırı olacağı yönünde bir haber gelmişti. Ben hiç öyle böyle bir şey duymadım. Nereden çıkıyor bunlar? Onun da mesela çok güzel bir sarayı var ama son saldırılar da gerçekten sen de hatırlıyorsun çok fena saldırılar gelmişti sizlere. Ama Beyaz Saray için durum tabii farklı. Biz harika bir bu arada saha inşa ettik Beyaz Saray'da. I got away with it as you get 250 years. Maybe in another 50, maybe 300. Are you considering Rusya yaptırımları artıracak mısınız? Vallahi bilmiyorum. Biraz bazılarını kaldırdık. Birazını kaldırmıştık. Öyle devam edecek gibi duruyor. Bir noktada kaldıracağız. Ne kadar yakışıklı biri sizin ülkenizden mi? Evet, ne kadar hoş. Benim insanlarıma bak, Amerikalılar ne kadar kötü davranıyorlar. Ne kadar zarif bir insan bu. Aman dikkatli edin, dikkatli olun. Hormuz boğaz, hücumuz boğazının sonuna kadar başarılı olarak nasıl açık kalacağını temin ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güçlü bir başkanı var. Bütün anlaşmalar hayata geçecektir. Biz blokajı aldık, ablukayı aldık Hürmüz Boğazı'nın. İzin vermedik gemilerin geçmesine. Çünkü o zaman zaten hiçbir gemi girip çıkamadı. If you have a strong president of the United States, a lot of good things can happen. Benim gibi bir cumhurbaşkanı olduğu için çok iyi şeyler olacaktır. Sen benden daha iyi biliyorsun bunu, değil mi? Zenginleşmiş uranyum konusunda ne olacak? İran Amerikalıların bunları almak için girmesine izin verecek mi? Valla henüz bir acelemiz yok bu konuda. That goes there, which is like nobody. Biz the B-2 bombers hit it. B-52'ler biliyorsunuz çok ciddi bombardıman yaptı ve bütün dağ yerle birlikte ektik. O yüzden çok iyi bir aslında dağ delmemiz gerekiyor. Bu konuda Çinlilerden yardım alabiliriz. Ama acelemiz yok. Ama oraya gittiğimiz zaman da orayı tamamen yok edeceğiz. Birçok opsiyonumuz var.
3: So, well, I'm a fan of B-52. beautiful places.
2: Ben güzel yerleri çok seven bir insanım. Öğleden sonra ayrılırken Fransız Cumhurbaşkanı, ki iyi bir insan, beni yemeğe davet etti Versailles Sarayı'nda.
3: Versailles the real deal.
2: Gerçekten çok güzel bir yer, bayılıyorum.
3: I mean, you know, all it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning. And I'm not a big sleeper anyway. I'll be in the Oval Office very.
2: Sabah da belki erken kalkacağım çünkü biliyorsunuz. Dolayısıyla ben oradan ayrıldıktan sonra Oval Office'e geçeceğim. Bu ülkeleri çok seviyorum. Evet, Trump Birleşik Arap Emirlikleri şeyhiyle El Nahyan'la G7 liderler zirvesi kapsamında konuştu.
3: We had the worst inflation in the history of our country. Prices were high.
1: Evet, Trump sevgilerini iletiyor. Almanya Başbakanı Merz'de 47 numaralı Almanya milli takım formasını kendisine ileterek sevgisini belirtmişti. Bulabilirsiniz görselleri, bugün dolanıyordu. Bakalım sonrasında neler konuşacağız. İsmail Bey'le olan sohbetimize geri dönelim. Özellikle Borsa İstanbul'la ilgili detayları konuşuyorduk. Portföylerdeki varlık sınıflarının ağırlıkları ile ilgili konuya da değindik. Ama şununla ilgili tahmin ediyorum herkesin aklında fazlaca şey vardı. Çünkü artık merkez bankaları gündemi, eğer ekstra başka bir şeyler çıkmazsa biraz daha piyasaların üzerinde etkiye veriler de tabii ki sebep olacak. Altın ve gümüş sene başından itibaren bu konuda Türkiye'de de özellikle iç haberler kısmında çok datı kaldığı için fazlaca mesai harcandı yukarı yönlü hareketleri ardından sert düşüşleriyle. Şu an 4350 dolar civarında bir ons altın ve 70-71 dolar civarında da bir ons gümüş söz konusu. Gram fiyatları da tabii insanlar için önemli ama bu tarafta bu savaş sonrası dönem için beklentiler daha çok ne tarafta kümeleniyor? Merkez Bankası gündemleri bu tarafta yine oynaklığa neden olabilir mi?
0: Ben altının toparlanacağını düşünüyorum senin ikinci yarısında. Gümüş de toparlanabilir ama gümüş çok oynaklığı yüksek bir metal haline geldi. Yani eskiden de öyleydi zaten de özellikle son bir yılda günlük haftalık oynaklığı çok yüksek. Onun için portföylerde belki biraz daha düşük oranda tutulabilir ama altının sene sonuna kadar dolar bazında iyi bir getiri sağlamasını bekliyorum. Tabii burada şöyle bir parantez açmak lazım. İyi bir getiri derken, yani dolar bazında yıllık 5 ila 10 arasında bir getiri iyi bir getiridir aslında altın için. Zira altın geleneksel olarak, tarihsel olarak riski düşük, paranın değerini korumak için kullanılan, hatta aslında para sistemlerinin baz aldığı bir metal. Şimdi böyle bir metalin son 2-3 yılda gördüğümüz gibi yılda %30-40-50-60 artması çok normal bir şey değil. Yani altın yatırımcılarını bu konuda bir erkek uyarmak istiyorum. Altının her yıl %30-40-50 artmasını beklememek lazım. Bu gerçekçi bir şey değil. Ama makul bir artış, yani %7-8-9-10 dolar bazında gayet iyi artışlardır ve senenin ikinci yarısında ben buna benzer bir artışın altında olma ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Peki İsmail Bey, özellikle teknoloji hisseleriyle ilgili de altına benzer biçimde bir keskin bıçak dönemi olmuştu. Hoş, bunların da artık ayrıştığını söyleyebiliriz. Hepsi beraber hareket ediyor diye bir durum şu an için en azından çok söz konusu değil ama yine benzer soruyu onlar için sorsam ne dersiniz?
0: Teknoloji hisselerinde biraz daha, yani şöyle söyleyeyim, kendimi ikna etmekte zorlanıyorum. Fiyatlar çok yukarı gitti. Bu yapay zeka konusunu, tamam, ciddi bir orada gerçek bir katma değer var. Hayatı çok kolaylaştıran gerçekten inanılmaz gelişmeler oluyor. Fakat gelip şu noktada biraz tıkanıyoruz. Bu işe yapılan yatırım, yani trilyonlarca dolarlık yatırım, işte data center'lar, enerji altyapıları vesaireler, bunun finansal geri dönüşü olabilecek mi? Yani yapay zeka hizmeti satan şirketler elde ettikleri gelirlerle, bu tokenlarla bu yaptıkları trilyonlarca dolarlık yatırımın makul bir finansal geri dönüşünü sağlayabilecekler mi? Bu konuda çok ikna olduğumu söyleyemeyeceğim. Son özellikle birkaç aydaki yükseliş biraz daha böyle bir artık yatırımcılar bunu, bu FOMO denen Fear of Missing Out, yani gidiyor kaçırmayalım, biz de bu trene binelim korkusuyla mı oluyor acaba diye düşünüyorum. Yani belki bir düzeltme olabilir teknoloji hisselerinde. Yani böyle çok büyük bir çöküşten falan bahsetmiyorum ama en azından sanki şu seviyeler teknoloji şirketlerini sıfırdan almak için çok uygun seviyeler değil. Bir düzeltme olsun, birazcık değerlemeler gerilesin, o zaman tekrar bakarız diye düşünüyorum.
1: Peki yabancı hisse ya da yabancı varlık sınıfı olarak bunun yerine bir şey koyulabilir mi bu dönemde?
0: Yabancı tahvil ve bonolar her zaman bence çekici. Yani dolar bazında %7-8 getiri sağlayabileceğiniz Eurobondlardan bir portföy olabilir.

0: Dolayısıyla belki önümüzdeki 6-12 ayda Avrupa hisse senetleri Amerikan hisse senetlerinden daha iyi bir performans sağlayabilir mi diye düşünüyorum. Bir de gelişmekte olan piyasalar yani ağırlıklı Asya ve bizim ülkemiz ön plana çıkabilir.
1: Peki son bir soru daha. Özellikle Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin bununla ilgili net vurguları var ama geçen yılın da Mart ayından itibaren bu yıl içsel yine belki benzer takvimleri haber akışlarını takip ettik ama daha çok İran Savaşı ön planda olduğu için 2025 Mart'ına benzer bir durum yaşanmadı ama bir döviz ya da Türkiye'nin önümüzdeki orta vadeli takvimi açısından burada geçmiş alışkanlıkların tetiklenmesi en azından konuşuldu. İkinci yarıda biraz da döviz kısmı ile ilgili akıldaki sorulara net cevaplar var mı?
0: Mevcut politikanın en az bir 12 ay daha devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani mevcut politikadan kastım Türk lirasının reel olarak değer kaybetmemesi, hatta biraz değerleniyor olması ve TL'de kalmanın döviz almaya göre daha iyi bir yatırım aracı olması. Bunu sağlayabilecek hem döviz rezervleri hem de diğer araçlar Merkez Bankası'nın elinde var. Ve şu andaki ekonomi yönetimi ve stratejisi çerçevesinde bu araçları kullanma yetkisi de var ve kullanıyor da. Burada şunu da not etmek lazım. Savaş bittikten sonra Türkiye'nin döviz dengesi, yani hem cari açık tarafı, direkt yatırımlar tarafı daha olumlu etkilenecektir diye düşünüyorum. Sonuçta petrol fiyatları aşağı geliyor. Bu savaş ortamından Türkiye bir istikrar adası olarak çıktı. Bu önemli. Yani geçmişte bundan 6 ay, 1 yıl önce Körfez ülkeleri işte çok istikrarlı, bütün yabancı sermayenin ilk gittiği yer olarak ön plana çıkarken bir baktık ki bombalar düşebiliyor oradaki başkentlere. Türkiye böyle bir tecrübe yaşamadı. Pek yaşayacak gibi bir beklenti de yok zaten. Dolayısıyla Türkiye yabancı sermaye akışları açısından hem kısa vadeli hem uzun vadeli bunun 6 ay öncesine göre, savaş öncesine göre bence daha avantajlı bir durumda şu anda. Bu da döviz dengesini olumlu etkilediği için uygulanan ekonomik politikayı da destekleyen bir gelişme.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Euro Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'e ve bugün Bloomberg HT Araştırma Analisti Elif Canseven'in iki röportajı sizlerle buluşmuştu ki geçtiğimiz hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Yapay Zeka Çağında Finans ve İktisat seminerindeydik biz de hep birlikte. Son röportajı da kıymetli hocamız, kayınlarımıza da bol bol gördünüz. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile bununla akıllı paraya noktayı koyacağız. 16'da da Finans Merkezi sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Merhabalar, Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile beraberiz. Hocam öncelikle bizi bu etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim. Sizin katıldığınız için çok teşekkürler.
2: Birkaç sorum olacak size, sizin için de uygun olursa.
3: Tabii ki, tabii ki.
2: Hocam öncelikle bu etkinliği düzenleme fikri nasıl ortaya çıktı? Yapay zeka ve finansın kesişimlerine odaklanmadaki temel motivasyonunuz neydi?
3: Vallahi gelecek sanki burası. Finans dünyasının önceki konuşmalarda da yine dikkat etmişsinizdir. Yani böyle insan eliyle böyle manuel işler yavaş yavaş kendini bilgisayara bırakıyor. Yani burada gerçekten çok büyük fırsatlar var ve riskler var tabii. Ama biz fırsat tarafından bakarak özellikle genç nesile ve endüstriye bir şekilde buradaki son gelişmeleri sunan, geliştiren hocalarla ve endüstriye yakın uygulamalı şeylerle bir araya getirmeye çalıştık.
2: Sunum sırasında da çok güzel sorular geldi öğrenciler tarafından. Bir diğer sorum da aslında yapay zeka, finans ve ekonomi araştırmalarını hızla dönüştürüyor bugünlerde. Türkiye'deki ekonomik çevreler ve finans sektörünün bu dönüşüme ne kadar hazır olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Vallahi hazır olmamız gerektiği konusunda herkes hemfikir ama bir yerden daha yoğun başlamak gerekiyor. Hani diğer konuşmalar gibi biraz Merkez Bankası ve enflasyona çekeyim bizdeki. Mesela şu anda hani bize enflasyonla ilgili problemde en temel nokta bir ikili yapı var. Yani rahatlıkla tüketen bir kesim var, öte yandan çok daha zor yaşayan bir kesim var. Aynı zamanda şirketler tarafında da kısmen daha rahat davranan var. Şimdi bu niye bu kadar uzattım? Çünkü bu tamamen büyük veri bilimiyle çözülecek bir şey. Gerçekten hani dürüst bir şekilde söylemek gerekirse merkezin de şu anda kolu kısmen bağlı. Bir tek faizle bunu yapamıyorsunuz. Yani ta buradan böyle basit ama yönelik sizin de çok sık bahsettiğiniz konu üzerinden de girersek olayın en basit anlamda yani AI yapay zekanın buralara girmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da konuştuğum deminki sunumlarda da olduğu gibi işte finansal tablolardaki sorunlar ya da oradan fırsat yaratmak ya da işte haberleri jeopolitik riski önden öngörmeye çalışmak. Yani finans nihayetinde bir nokta yakalama ve önce davranmaya çalışma. AI ve yapay zeka da size tam bunu veriyor aslında.
2: Peki hocam sizce yapay zeka önümüzdeki yıllarda finans dünyasında en büyük değişimi hangi alanda yaratacak?
3: Vallahi birçok

0: alanda yaratacak ama hani olumsuz taraftan da çok konuşmak istemiyorum ama yani özellikle daha az böyle daha deneyimi az olan ve daha böyle standart sıra yani daha rahat yapılabilir şeyleri, tekrarlı yapılabilir şeyleri sanki yapay zeka devralmaya başlayacak gibi görünüyor. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Öte yandan da bir o kadar da fırsat yaratacaktır. Özellikle Türkiye'deki genç nüfusun falan da buralara çok hızlı girmesi gerekiyor.
1: Peki önümüzdeki süreçte 5-10 yılda özellikle finans ve ekonomi alanında çalışacak öğrencilerin sizce hangi becerilere sahip olması gerek?
0: Çok net yani yapay zeka. Yani gerçekten onu nasıl geliştirilir, o nasıl kullanılabilir, daha iyi uygulanabilir, arkasındaki modeller nedir, daha hassas bir şeyi nasıl hissedebilirsiniz? Mesela deminki sunumlarda görüyorsunuz o modeli kendi başına hoca dizayn ediyor. Yani bunu uygulayabilecek nitelikte öğrenci yetiştirmek gerekiyor. Bizler açısından da sorumluluk bu arada.
1: Peki bugünkü etkinlikten öğrencilerin, akademisyenlerin ve finans profesyonellerinin çıkarmasını istediğiniz temel mesaj sizce yine yapay zeka mıdır?
0: Yani gideceği yerlerin sınırları var. İnsana yine muhtacız sunumlarda da olduğu gibi. Ama o insanların bu işi çok iyi bilerek yine de insani aklı kullanması gerekiyor. Ona her zaman ihtiyaç var. Olmaya devam edecek. Ama artık hesap makinesi gibi. Yani kafadan hesap yapma dönemi bitti. Yani o standart finans belki kafadan hesap yapmaydı. Şimdi artık elimizde hesap makinesi var. Onu iyi şekilde kullanırsak bir sürü projeyi daha iyi çözebiliriz. Ama ya kafadan hesap yaptığı için iş bulan ya da ne bileyim onda öne çıkan kişilerin yavaş yavaş daha az aranan nitelikte olduğunu da göreceğiz yakında.

0: Reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyorum.

0: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra ortaya çıkan tabloyu, piyasalardaki tepkiyi, yurt dışı piyasalarda bundan sonra olabilecekleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. TEPA Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisi Doktor Burcu Aydın bizlerle birlikte olacak. Ayrıca arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir röportajı da ekrana getireceğiz. Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas'ın söylediklerini programımız çerçevesinde bulabileceksiniz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Onlara göz gezdirelim. Amerikan Başkanı Donald Trump, G7 zirvesinde yaptığı açıklamada İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu belirterek "Harika bir anlaşma yaptık, şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz." dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açıldığında ücretsiz olacağını söyleyerek gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı, Cuma gününe kadar tamamen açılacak dedi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. Amerikan sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kaldıran ve Amerikan deniz ürünleri ile tarım ürünleri için tercihli pazar erişimi sağlayan düzenleme 440 evet oyuyla onaylandı. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre konseyin anketine katılan 74 merkez bankasından %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlarken %54'lük çoğunluk altın rezervlerinin değişmeyeceğini belirtti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Fransız istihbarat servisinin Amerikan merkezli yazılım şirketi Palantir ile kontratını sonlandırdığını duyurdu. Lecornu, dijital alanda yeni stratejik bağımlılıkları kabul edemeyiz diyerek Fransız iç istihbaratının Palantir yerine ulusal yazılım şirketi ChapsVision ile çalışacağını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesine 13.7 milyar liralık teklif gelirken net satış 9.8 milyar lira oldu. İhalede bileşik faiz %37.94 seviyesinde gerçekleşti.

Günün öne çıkan haber başlıklarını aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Dünkü çok pozitif performansların ardından bugün bir miktar realizasyon görüyoruz. Biraz daha normalleşme görüyoruz piyasalarda. Borsa İstanbul'da 14.483 puan seviyesindeyiz. 14.500'ün üzerine attık ama oralarda kalamadığını gördük endeksin. Dolayısıyla önümüzdeki seanslarda bunun devamı var mı yok mu ona bakacağız. Bankalarda dün çok kuvvetli rally görmüştük. Bugün biraz realizasyonunu görüyoruz. Bankacılık endeksi tarafında %0.2 artıya döndü şu anda ama banka bazında baktığımızda biraz daha baskı hissettiğimizi söyleyebiliriz. Mali endeks %0.4 aşağıda. Sınai taraftaysa %0.6'lık bir pozitif performans gördüğümüzü aktarabiliriz. Kurlar cephesine bakalım. Orada dolar TL'de 46 lira 29 kuruş, euro TL'de 53 lira 73 kuruşluk fiyatlamalar var. Burası nispeten sakin gidiyor. Sabah saatlerinde 1.16-1.15'lere kadar gitmişti euro dolar. Şu anda yeniden 1.16 sınırına doğru geldiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda dolar endeksi de 99-64-65'ler seviyesine kalmayı sürdürüyor. Avrupa borsalarına göz gezdirelim şimdi. Orada şu an itibariyle olumlu performansın biraz daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Londra dün geride kalmıştı. Bugün %0.6 kadar primli. Paris'te Kakaran endeksinde %0.7. Milano borsasında %1'in üzerinde primler var. DAX da artıda ama %0.3 ile sınırlı. Amerikan vadelilerine baktığımızda oradaysa yatay bir seyir olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle S&P 500 vadelilerini şu anda yatay görüyoruz. Nasdaq vadelilerini %0.1 ekside görürken yine Dow Jones vadeleri %0.3 kadar artıda işlem görüyor. Dolayısıyla biraz daha karışık bir seyirle başlangıç olduğunu söyleyelim. Emtia piyasasıyla son noktayı koyalım bu bölüme. Şu anda orada özellikle petrol tarafındaki geri çekilme bizi Brent petrolle 80 dolar sınırına kadar getirdi. Buranın altı var mı yok mu biraz daha buraya odaklandık ama %4'e yaklaşıyor günlük geri çekilme. Diğer taraftan Amerikan tipi ham petrol ise 77,5 dolar seviyesine doğru geldi. Özellikle Trump'ın açıklamaları, Cuma gününe verdiği takvim ve ufak ufak hakikaten gemilerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçtiklerine dair kanıtlar piyasayı aşağı itmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu taraf bizim gibi ülkeler için %4 petrol fiyatlarında kabaca geri çekilme bizim gibi ülkeler için oldukça pozitif, bunu söyleyebiliriz. Spot altının ons fiyatı ise yeniden 4.350 dolara doğru yaklaşıyor. Şu anda 4.346 dolardayız. Dünkü kapanışın 35 dolar kadar üzerindeyiz. Onu da bir kenara not edelim. %1 kadar primde gümüş fiyatlamasında var diyelim. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra hızlıca geçelim araştırma turuna.

0: Araştırma turuna Mehmet Özdemir ile birlikte başlıyoruz. Mehmet, aslında geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle hem sermaye piyasaları hem halka arzlarla birlikte yapay zeka kökenli şirketlerin çok ciddi bir fon toplama yarışı içerisine girdiğinden bahsediyorduk. SpaceX tarafı zaten çok ayrıca ve üzerine çok konuşulan bir taraf ama Amazon'dan Google'a kadar hemen hemen herkes yüksek montanlı borçlanmalarla beraber şu an itibariyle bundan sonra yapacağı harcamaları biraz da risk iştahı yumuşayınca iyi bir fiyatlamayla yapma şansının peşine koşuyor gibi görünüyor.
1: Goldman Sachs CEO'su özellikle geçtiğimiz haftalarda SpaceX halka arzı olmadan önce piyasa bu ağırlığı taşıyabilir ya da bu yeterli likidite var diyordu. Şu anki tona baktığımız zaman o likiditenin olduğunu görüyoruz. Özellikle bugün Amazon'u geçmeye hazırlanıyor SpaceX tarafı. Dünyanın en değerli 7. şirketi olacak ama tahvil tarafındaki ihraçlarında son dönemde hız kazandığını görüyoruz. Sadece dolar cinsinden değil, euro, Kanada dolarında ciddi bir talep artışı görüyoruz. Frank ve sterlin tarafında da burada ihraçlar gerçekleşti. Son ihracı belki de dünyanın en değerli şirketi yapıyor. Özellikle Nvidia'nın 25 milyar dolarlık tahvil ihracına 85 milyar dolardan fazla talep geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında bu tablo bir miktar daha piyasadaki iştahı aslında ölçmek için kullanılıyor diyebiliriz. Ve biz de bunu bir miktar daha değinmek istedik. Nvidia 2021'den bu yana ilk arıza çıkıyor. İlk defa tahvil ihracına çıktı. Dolayısıyla buradaki piyasanın iştahı da bir miktar daha bundan dolayı bir miktar daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Nvidia tarafının son dönemde yaptığı yatırımlara bakalım ki burada hem temettü ödüyor, hem nakit akışını güçlendiriyor, hem de son dönemde Intel'e 5 milyar dolar yatırım yaptığını biliyoruz. Entropy'e 10 milyar dolar aşan yatırımı var ve OpenAI'ın da finansman turunda 30 milyar dolarlık bir katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz son dönemde. Dolayısıyla şunu söyleyelim, belki de Morgan Stanley 31 Mayıs 2026'ya kadar bu ihraçlar 236 milyar dolar seviyesine ulaştığını tahmin ediyor ve belki de daha ilginci, geçtiğimiz yılın 2026 yılının tamamında geçtiğimiz yılın iki katına çıkacak bu ihraçlar diyor ve 570 milyar doları aşacak diyor. Dolayısıyla artık her biri bir neredeyse ülke kadar ihraç edilen tahvil tutarlarında şirketler biraz daha başrolde.
0: Yani bu para birimi çeşitlendirmesi meselesi önemli çünkü bir yandan da yatırımı yapacakları yer neresiyse biraz daha oraya odaklanarak oranın para birimi cinsinden de o yatırımı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şu anda farklı para biriminden ihraçları biz daha çok Alphabet ve Amazon'da görüyoruz. Evet. Diğerleri de muhtemelen bunların peşine takılacaktır diyelim. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Elif Canseven'in yanına. Biraz önce AI hisselerinden bahsettik ama diğer taraftan dönüp baktığımızda yavaş yavaş acaba burada bir uzunca süredir üzerine konuşulan rotasyon devam ediyor mu? O rotasyon çerçevesinde döngüsel ekonomi hisselerine doğru bir kayış söz konusu olacak mı? Bunun üzerine

0: üzerine değerlendirme yapacağız. Özellikle Elif, geçtiğimiz dönemde petrol fiyatlarının yükseldiği, enerji maliyetlerinin çok arttığı bir ortamda ister istemez ekonomideki yavaşlama biraz daha stagflasyon tartışmalarıyla birlikte döngüsel ekonomi hisselerini aşağı çekmişti. Şimdi eğer savaş riski ortadan kalkıyorsa, acaba yapay zekada da şişkin bu değerlemelerin ardından kimse de para kaybetmek istemediği için yeni maden biraz daha döngüsel ekonomi, ekonomi büyümeye devam edecek varsayımıyla olabilir mi diye bu tarafa doğru kayış gözlemliyoruz.
1: Aslında açılı Goldman Sachs atan bu konuda diyor ki eğer ülkeler resesyona gitmeyecekse ve faiz artırımlarını artık fiyatlamalarda düşük seviyelerde tuttuysak, petrol fiyatlarını aşağı yönlü yapıyorsak, neden artık hisse senetleri döngüsü tek bir dar boğazda kalsın ki, neden sadece teknoloji hisselerinde yoğunlaşsın ki? Bu konuda yapılan araştırmaları inceledik. Grafikte gördüğümüz aslında mavi line, yani mavi çizgi bize Nasdaq 100 endeksini verirken tabii ki de normalize etmiş değer baktığımızda %17 seviyesinde bir artış görüyoruz. Goldman Sachs'ın ABD döngüsel hisseler line'ına, yani çizgisine baktığımızda ise %10 seviyesinde, yani arada %7 puanlık bir uçurum var, fark var diyebiliriz. Son dönemde aslında Goldman Sachs'ın yaptığı araştırmadan sonra birazcık incelediğimizde hedge fonların ve uzun vadeli yatırımcıların büyük teknoloji pozisyonlarını azaltmaya doğru hareket ettiğinden söz edebiliriz. Buraya baktığımızda ise aslında bu büyük bir çıkışı tetikliyor diyebiliriz. Çünkü biz aslında bugün dünün dünyası ile bugünün dünyası bir miktar farklılaştı. Çünkü dün güne başladığımızda artık cuma günü savaş riskinin tamamen ortadan kalkması ve ateşkes sözleşmesinin imzalanması ile beraber yüksek montanlı, yüksek volümlü bir küresel piyasalar takip ederken, bugün geldiğimiz noktada daha normal, daha stabil ilerleyen, tabii ki de jeopolitik risklere karşı ve Merkez Bankası kararlarına karşı hassasiyetini koruyan ama daha normalleşen bir hisse senedi performansı seyrettik gün içinde. Özellikle son 2 yılda piyasalar yükselişinin tamamen AI'ın ya da yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin tetiklemesiyle yukarı yönlü geldiğini düşünürsek, buradaki yoğunlaşmanın bir miktar daha normalleşeceğini ve aslında sorunun bu hisselerin kötü olması değil. Çünkü bahsettiğimiz mega cap hisselerinden bahsediyoruz ve burada çok büyük hisselerden bahsediyoruz. Bunların kötü olmasının değil de artık yöneticilerin portföylerini çeşitlendirmek istemelerinden sebep olduğunu söyleyebiliriz. JP Morgan'ın da burada bir analizi var ve diyor ki her şey yükselecek denen döngüsünden ziyade artık finans sektörüne karşı yapılan uzun pozisyonların bir miktar daha arttırılmasının önemli olduğunu söylüyor ki ateşkes söylemlerinin öncesinde bile finans sektöründeki artışları takip ediyor olmuştuk. Bundan sonraki süreci de izleyip göreceğiz.
0: Elif, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla bir miktar daha altın tarafındaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle merkez bankalarından gelen açıklamalar, Dünya Altın Konseyi'nin üzerinden okuduğumuz zaman önümüzdeki dönemde merkez bankalarının altın rezervini artırma konusunda neredeyse yarısının iştahlı olduklarını ortaya koyuyor. %45'i merkez bankalarının önümüzdeki dönemde biz bu varlıkları artırırız diyor. Bu hakikaten altın fiyatlarında tabanı çizmek açısından çok belirleyici gibi görünüyor.
2: Kesinlikle öyle. Özellikle salgın sonrasında biraz da gelişen ülke merkez bankalarının altın alımlarında öne çıktığını görmüştük. Türkiye, Rusya, Hindistan'ı bol bol konuşmuştuk. Tabii ki Çin'i es geçemeyiz bu noktada ki 2025'lere geldiğimizde Çin Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili bu konuda bolca biz de burada değerli izleyicilerimize konuyu aktarma fırsatı bulduk haber akışlarından kaynaklı olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2023 yılında mavi renkli olan, bu konuya yanıt vermek istemeyen Merkez Bankası yetkililerinin o seçeneğini ortadan kaldırmışlar ama biraz da değerli izleyicilerimizin dikkatini çekeceği üzere beyaz renkli olan bizim altın rezervlerimiz değişmiş diyen ki 74 Merkez Bankası'nın içerisinde 57'sinin gelişmekte olan ülke, 17'sinin de gelişmiş ülke olduğunu söyleyelim. Turuncu renkte olan artış olur bizim Merkez Bankamızın rezervlerinde diyenlerin sayısı anlamlı biçimde özellikle 2023 sonrasında artış gösterir vaziyette. Buna 2026 da dahil. Bir konuya daha aslında dikkat çekmek gerekiyor bu noktada, hali hazırda artık gündemimizde savaşın sonrasıyla ilgili gündemleri biraz daha öne çıkarır vaziyetteyiz. Altın fiyatıyla ilgili merkez bankalarının bilhassa momentumu alımlarıyla biraz daha tetiklediği dönemin içerisinde ons altında çok büyük hareketlilik görmüştük. Şimdi savaş ya da ne diyelim çatışma ortamı denklemden çıktıktan sonra Fed ve merkez bankalarının faiz seviyeleri, parasal tabanları ve bu noktada noktadaki sıkılıkla ilgili konular nereye evrilecek ve merkez bankaları burada bir strateji çıtası olarak altını ne kadar enstrüman olarak kullanacak? Herkesin aklında bu soru var. Tabii ki fiyatları etkisiyle beraber.
0: Şahlar, teşekkür ediyoruz. Hazır savaş sonrası fiyatlamalardan bahsetmişken altından geçelim petrol.

0: Petrol tarafındaki fiyat düşüşü Bekir Gürdamar bugün biraz daha belirginleşti. Brent petrol 80 dolar seviyesine kadar geldi. Dolayısıyla altı var mı yok mu ona bakacağız ama esas Borsa İstanbul tarafında bu süreç içerisinde kendi stokları üzerinden çok pozitif fiyatlanan rafineriler bundan sonra nasıl bir fiyatlamaya tabi tutulacak, biraz buna dönüp bakmak gerekir.
1: Evet, yani biz Tüpraş'ı baz aldık piyasa değeri açısından. Borsa İstanbul'un her zaman ilk onunda yer alan şirketlerden biri Tüpraş. Yaklaşık Mayıs ayın Nisan sonunda gördüğü tarihi zirvesinde 12 milyar dolar seviyesinde bir piyasa değeri vardı. Petrol fiyatlarının 118 dolar zirvesinden bugün 80 doların altına gelmesiyle birlikte petrol, rafineri ve buna bağlı sektörlerdeki hisse senetleri fiyatlarının düşüşüne şahit oluyoruz. Bu düşüş sürer mi sürmez mi? Tabii ki piyasa dinamiği açısından bir şey söylemek mümkün değil ama değerlemeler ve temel açısından konuşmak gerekirse son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş ve barış söylemlerinin başlaması ve gelişmesine karşın analistlerin, araştırma departmanlarının rafineri işinde iştigal eden şirketlerin karlılıklarının ikinci çeyrek, yani ilk yarı sonucu ve üçüncü çeyrekte çok ciddi şekilde artış beklediklerini, dolayısıyla model portföye eklediklerini, hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz. Ancak kısa vadeli petrol fiyatlarına bağımlılığı bu sektörlerin çok yüksek olduğu için Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş karşısında grafikte de göreceği üzere bütün Avrupa'daki belli başlı rafineri şirketlerini ve benzer şirketleri buraya aldık. Benzer bir şekilde düşüş eğiliminde hareket ediyorlar. Buradan analiz raporlarına baktığımız zaman ise dediğim gibi marjlardaki yükselişin birinci çeyrekte arttığını, ikinci çeyrekte daha da güçlü olacağını, net nakit pozisyonların ise çok ciddi bir şekilde yükseliş kaydettiğini, bunun yüksek faiz ortamında da şirketlerin finansallarına pozitif yansımasını bekliyorlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yine petrol fiyatlarını takip edecek belki ama artık temel olarak da fiyatlama ve değerleme açısından da uygun seviyelere geldiklerini ifade ediyorlar.
0: Bekir, çok teşekkür ediyoruz ve şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla bir miktar daha konut tarafı için değerlendirme yapmaya çalışacağız. Aslı, özellikle konut tarafına baktığımızda konut fiyat endeksinde reel bazda gerilemenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Burası önemli bir taraftan. Diğer yandan inşaat maliyetlerinde de artış söz konusu. Talebin azaldığı yerde artan maliyet konut piyasası açısından pek de iyimser bir ortam olmasa gerek.
2: Evet, aynen. Yani son dönemlerde zaten konut fiyatı artışlarının oldukça yavaş seyrettiğini biliyoruz. Mayıs ayında da yine %1.7 ile enflasyon kadar aslında aylık bazda bir getirisi var. Ama yıllık bazda baktığımız zaman enflasyonun altında seyir devam ediyor gibi gözüküyor. Yıllık artış Mayıs itibariyle %24.5 oldu. Yıllık enflasyon ise %32'nin biraz üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla burada neredeyse 2024 yılından beri aslında enflasyonun altında kalan bir konut fiyat artışından bahsedebiliriz. Diğer taraftan da inşaat maliyetleri bir taraftan artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için aslında biraz konut fiyatlarının talep tarafından olmasa da bir sonraki grafikte aslında belki onu görmek mümkün. Maliyet artışları nedeniyle bir miktar yukarıya yönlü baskı görmemiz söz konusu olabilir. Burada Mayıs itibariyle yine konut fiyatları %24.5 artarken Nisan itibariyle gelen inşaat maliyeti endeksi %28.6'ya yükseldi. Aylık bazda %2.7 artış var. Özellikle malzeme tarafında %3.75 artış görüyoruz. İşçi maliyetlerinde %1 ile daha sınırlı bir artış oldu Nisan'da. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için aslında maliyet tarafındaki artışlar nedeniyle konut fiyat artışlarının da yukarıya yönlü bir miktar hareket etme olasılığı söz konusu.
0: En önemli kısmı tabii bu kadar ev sahipliğinin nispi olarak zorlaştığı ortamda kiranın nereye doğru evrileceği, o enflasyon maliyetleri içerisinde önemli faktörlerden bir tanesini oluşturuyor zira.
2: Evet, yeni kiracı kira artışlarını açıklıyor Merkez Bankası. Bu TÜİK'in açıkladığı kira artışından daha farklı. Çünkü TÜİK'in açıkladığı kira artışında aslında biz şu anda oturan kiracıların artışlarını görüyoruz. O biraz daha geriden geliyor çünkü ortalama enflasyonla büyüyor. Dolayısıyla ortalama enflasyon yavaşça aşağı geldiği için oradaki artış

0: artışta görece sınırlı oluyor. Yeni kiracı artışına bakarsak Mayıs itibariyle %30'a doğru gerilemiş durumda. Oradaki aşağı yönlü trend devam ediyor. Şimdi bu aşağı yönlü trendin devam etmesi şu açıdan önemli. Bu da TÜİK'in içindeki kira artışının da aslında bir noktada yeni bir şok görmediğimiz bir senaryo altında diyeyim. Bu TÜİK kira artışının da %30'lara, %35'lere belki biraz o %30-35 arasına doğru yavaşlama olasılığını, daha doğrusu beklentisini gösteriyor.
1: Teşekkür ediyoruz Aslı. Aktardığım bu notlarla birlikte biz de araştırma turunu noktalamış oluyoruz. Finans Merkezi'nin ilk bölümünü burada bitirip kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında ikinci bölümde yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest ile Finans Merkezi devam edecek.
3: Reklam. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: yöneteni, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyorum.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde TEPAL Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın bizlerle birlikte. Burcu Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Açıl Bey.
1: Şimdi tabii biraz bu ortamı konuşup değerlendirmek lazım. Çünkü geçen hafta ile bu hafta arasında para politikalarından maliye politikalarına kadar dünyanın her yerinde ciddi bir farklılaşma var. Brent petrolün 80 doların altını test ettiği bir ortamda acaba önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlar, beklentiler nasıl şekillenebilir? Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası ihtiyati bir adımla faiz artırdı. Hatta bir tane daha artırabiliriz sinyali verdi. Bugün Japon Merkez Bankası benzer şekilde faiz artırımı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen haftayı pas geçti. Yarın da FED toplantısı var. Dolayısıyla iki farklı yaklaşımı biraz daha net olarak görme şansına sahip olduk. Siz para politikası bakışıyla hangi tarafa daha yakınsınız bugünkü veri ışığında?
2: Evet, şu aşamada aslında gelinen nokta özellikle Başkan Trump'ın bugün Oval Ofis'te basın mensuplarıyla beraber yapmış olduğu basın toplantısından yansıyanlar da şu aşamada bir mutabakat metni imzalandı ve Cuma günü itibariyle ucu açık süreli bir şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki akışın herhangi bir ücret olmaksızın sağlanacağına ilişkin açıklamalar gelmiş oldu. Bu özellikle Amerika tarafında Başkan Trump'ın petrol fiyatlarının özellikle tüketici davranışlarını, seçmen davranışlarını, önümüzdeki aylarda yerel seçimlere gidecek bir Amerika'daki enflasyonist beklentilerin ne kadar önemli olduğu gibi konuları yere alacaksak olursak, Trump tarafında özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağı gelmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda Amerika'nın başarı sağlamak için elinden geldiğince özellikle Trump yönetiminin başarı sağlamak için elinden geldiğince mücadele edeceğine dair izlenimleri biz de görmüş olduk. Ancak tabii ki bu şu aşamaya gelinen bütün bu süreçlerde Orta Doğu'daki İsrail'in farklı bir politik amaçlarının olması, askeri mücadelelerinin devamlılığındaki süreçlerin barış görüşmelerine risk yaratması gibi konularda maalesef genel olarak sürece dair net bir beklentinin de henüz oluşamamasından kaynaklanıyor. Ancak genel olarak bakacak olursak eğer Hürmüz Boğazı'nda akışın herhangi bir kesintiye uğramadan, herhangi bir İran tarafından ek bir maliyet kaynaklı fiyatları artırıcı bir süreç olmayacağını düşünecek olursak, petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde geri çekilmesinin izleyen süreçlerde de tabii ki savaş öncesi duruma gelmeme koşuluyla beraber özellikle aşağı yönlü gelmeyle beraber enflasyon konusundaki beklentileri rahatlatma konusunda bir imkanı sağladığını söyleyebiliriz. Ki zira bugün başlayacak olan FED tarafındaki FOMC toplantılarında da yarın açıklanacak kararda faiz konusunda herhangi bir değişikliğe gidilmeme ihtimalinin yüksek olunduğu gösteriliyor. Ancak tabii ki FED tarafında Merkez Bankası kararında özellikle FED'in çift görevinin olmuş olması, enflasyonun yanı sıra bir de istihdam hedefinin olmuş olması FED'in atacağı faiz kararında tabii ki biraz daha farklı bir çerçeve benimsemesi söz konusu yaratabilecektir. Ancak şu aşamada özellikle uluslararası taşımacılık fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki oluşan iyimser havanın izleyen süreçlerde devam etmesi halinde merkez bankalarından gelişmiş olan merkez bankalarında başlayan faiz artırım sürecinin Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'na başlayan sürecin belki de devamının gelmeyeceği ve bu süreçte de özellikle enflasyonist baskıların bir taraftan da iç talepteki, gelişmiş ülkelerdeki iç talepteki aşağı yönlü dengelenmeyle beraber de belli bir seviyelerde kalma olasılığı daha yüksek görünüyor. Yani şu aşamada işte 25 bas puanla artan Avrupa ve Japonya tarafındaki faiz artışlarının kısmen finansal koşulları belki çok da fazla sıkıştırmayacak bir şekilde kalması barış görüşmelerine nihayete gelmesiyle beraber daha olası bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim.
1: Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın

0: Geçtiğimiz hafta verdiği karar üzerinden de biraz değerlendirme yapalım isterseniz. Bugün tabii barış anlaşması ve sürecin buraya doğru ilerlemesi, oradaki ihtiyatlı yaklaşımı biraz daha doğru tarafa doğru çekmiş görünüyor. Dolayısıyla şimdi buradaki en önemli soru, programın bu yaşanan gelişmelerden ne kadar örselenip örselenmediği. Elbette bugünden yarına petrol fiyatlarının düşmüş olması önümüzdeki sürece ilişkin o tahribatın tamamının ortadan kalktığını göstermez. Ama iki çerçeveyi sormak isterim. Birincisi enflasyon beklentileri üzerinde. İki, özellikle son dönemde biraz daha yavaşlamış olan iç talebin yeniden canlanma potansiyeli üzerinde savaşın bitişini nasıl yorumlarsınız?
1: Ben aslında geçen haftaki köşe yazımda da dile getirmiştim. Ben Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararındaki yazılan metinleri aslında Merkez Bankası'nın ekonominin ileri yönelik gidişatında net bir uyarı olarak okudum. Bir taraftan ekonomik aktivitede net bir yavaşlama ki bunu önce verilerde de gördük ki yine benzer şekilde hazine tarafından açıklanan vergi gelirindeki artışlar tarafında da görmüş olduk. Tabii ciddi bir baz etkisi var ama genel olarak ciddi bir ekonomide iç talepte yavaşlamayı gösteren bir süreçteyiz ki zaten açıklanan birinci çeyrek verileri de ekonominin ilk çeyrekte mevsimsellikten arındırmış verilerle beraber bir önceki çeyreğe göre büyümediğini yerinde saydığını göstermiş oldu. Ki şu aşamada içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte de görünüm çok da parlak değil. Ancak diğer tarafta her ne kadar Mayıs tarafında enflasyon nispeten belli bir miktar yumuşamış olsa da açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde ve arz kaynaklı baskılarında devam ettiğini gösteriyor. Şu aşamada petrol fiyatlarının tabii ki 100 dolarlardan 80 dolarlara doğru gerilemiş olması özellikle enflasyon tarafında önemli bir kazanç olacaktır. Ancak yine bakacak olursak geçen seneki seviyelerine göre 80 dolarların da hala çok yüksek bir enflasyonist baskı yaratmaya devam ettiğini ki bunun yanı sıra da arz kaynaklı piyasadaki yapısal sorunların devam ettiği, beklentilerdeki ataletin devam ettiği, fiyatlama davranışlarındaki sorunların da devam ettiği sürece enflasyonun şu aşamada %30'lar civarında yıl sonunda tamamlamasının oldukça büyük bir olasılık olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden her ne kadar Hürmüz tarafındaki sorunların çözülecek olması ya da çözüm ihtimalinin gittikçe artacak olması özellikle Merkez Bankası'nın fonlamasını %40'lardan aşağı doğru çekmesi için önemli fırsat penceresi açacak olsa da enflasyonun şu aşamada Merkez Bankası'nın yıl sonu için öngörmüş olduğu 126'lık hedefin tahminin oldukça üzerine gerçekleşme potansiyeli de Merkez Bankası'nda faiz indirimleri konusunda maalesef sınırlı alan tanıyacak gibi duruyor. Ki bunun en önemli konularından birisi de işte biraz önce konuştuk. Gelişmiş ülkeler tarafındaki faizlerin yukarı çekilmesi de reel faiz marjı açısından Türkiye indirim konusunda daha sınırlı bir alan tanıyacaktır. Bu yüzden bir taraftan portföy girişlerinin desteklenmesi, diğer tarafta enflasyon için önemli olan reel kur politikasının devamlılığı için Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda çok da fazla bir alanı olmadığını düşünüyorum. Bu da bizi özellikle yılın ikinci tarafında ekonomik aktivite konusunda daha hızlı bir yavaşlamaya da itebilecek bir senaryo olarak karşımızda duruyor.
0: Diğer taraftan sanayi cephesinden gelen haberlerin kalıcılığını da biraz değerlendirelim. Dün oldukça kuvvetli bir sanayi üretimi verisi gördük. Bu sanayi üretimi verisindeki gücün önemli bir kısmı savunma sanayi temelinden geliyor. Onu görüyoruz. Hani alt sektörlerin çoğunda ciddi bir yükseliş hamlesi olduğunu söyleyebiliriz. Hani 29 sektörün önemli bir kısmı artıda. Fakat ilk 5 sektör o büyümenin çok önemli bir kısmını sağlayan sektörler. Dolayısıyla aslında homojen yayılan bir sanayi üretimi verimiz çok fazla yok. Ama sonuçta gücü, kuvveti ve sonuçta ekonomik büyüme içerisindeki payı üzerinden sanayiyi bir parça yorumlamanızı rica ederim.
1: Elbette. Aslında siz başta çok güzel bir özette bulundunuz. Çünkü biz şu anda genelde büyümenin itici gücü olarak baktığımızda bu itici gücün belli alanları konsantre mi oldu yoksa tavına yaygın mı olduğunu değerlendiririz ekonomi çerçevesinde. Ki şu aşamada aslında Türkiye ekonomisindeki büyümenin de tabana yayınlanmasının genel sebeplerinden birisi sizin biraz önceki özetlediğiniz ana konu olarak yayılıyor. Genel olarak sanayi tarafına baktığımızda evet savunma sanayi özellikle sanayi üretimindeki yukarı yönlü büyümenin önemli bir itekleyicisi oldu. Sanayi tarafına baktığımızda aslında ihracat verileri ki ilk çeyrek verileri de bize bunu göstermişti. Sanayi tarafında çok sert bir aşağı çekilmenin ihracat tarafında da özellikle sanayi ağırlıklı ihracata bakacak olursak oldukça olumsuz bir çerçeveyle karşı karşıya kalmış olduğumuzu gösterdi. Sanayi tarafında aslında konjektür olarak Türkiye'nin uzunca süredir karşı karşıya kalmış olduğu konularda yurt içindeki yüksek enflasyonun değerli reel kur sebebiyle yurt dışındaki fiyatları yansıtamaması, ticari savaşlarıyla artan rekabetin ve özellikle fiyat ve gümrük duvarlarındaki korumacılıkla beraber Türkiye'nin bir taraftan Asya'daki artan rekabetçilik karşısında Türk firmaların Avrupa gibi önemli pazarlarda pay kaybediyor olması gibi zaten konjektürel sorunlarla biz karşı karşıyaydık. Diğer tarafta Türkiye'deki sanayi yapısının işte başta tekstil olmak üzere birçok sektörde düşük ve orta düşük segmente dayalı olması da aslında sanayi tarafındaki sorunların katmanlı bir şekilde artarak devam etmesiyle bizi karşı karşıya bırakmıştı. Bu yüzden belki bugün bu hafta açıklanan sanayi üretim verilerini biraz da olsun bence dikkatli bir şekilde yorumlamakta fayda var. Çünkü arka tarafa baktığımızda sanayi tarafında Türkiye'de yurt içinde yüksek enflasyon, yurt dışında reel kurdaki fiyatlama davranışlarındaki kâr marjının aşağı çekilmesi, gümrük savaşları, gümrük duvarları, bir diğer taraftan tabii ki bütün işte savaş kaynaklı ticaret zincirlerindeki bozulan akış süreçleri ve tabii bunların tüm üstüne de gelecek şekilde yapısal sorunlar olarak değerlendirdiğimizde konunun ilk önce enflasyon problemi çözülmesi ama diğer tarafta da mutlaka Türkiye'deki sanayideki dönüşümün özellikle Avrupa ile daha hizalı bir şekilde bunda yeşil dönüşümle destekleyecek bir çerçevede ele alınması gerektiği bence net bir şekilde ortada önemli bir sorun olarak duruyor.
0: Peki biraz içerideki mikro tarafa da döneyim isterseniz. Burada arka arkaya atılan bazı adımlar var. Birincisi tabii makro ihtiyati önlemlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği önemli. Çünkü piyasada gerçekten de kredi konusunda, işletme sermayesi konusunda yaşanan bir problem var. Bu birinci bacağı. İkincisi mikro dediğim tarafıysa başta esnaf olmak üzere önemli bir kesimde kamuya olan borçlar tartışma yaratıyordu. Burada kamuya olan borçların yeniden yapılandırmasına dönük bir düzenleme geldi. Bu düzenleme aslında şimdi biraz daha likidite oranı gibi bir oran da belirlenmek suretiyle işte 36 aydan 72 aya kadar gidebilecek olan bir vadeyle piyasa faizinin altında da bir faizle borçlandırılarak uzun vadeye eritilip yayılıp eritilmek isteniyor. Dolayısıyla hani bu işin bu bacağını da bir parça değerlendirip yorumlamanızı isterim. Hem makro ihtiyati önlemlerin geri alınması, son sıkılaşmanın geri alınması hem de aynı zamanda bu kamu alacaklarının yapılandırılması konusunda.
1: Evet, aslında makro ihtiyati politika çerçevesine baktığımızda belki biraz daha süreci hem İran savaşındaki sürecin finansal piyasaları nasıl etkileyeceği, hem Türkiye'nin risk priminin nasıl oluşacağı, hem de özellikle yaz aylarındaki rezervler konusundaki güçlü duruşun portföy girişleri desteklenmeyeceği gibi konulara bakmak lazım. O yüzden şu aşamada makro ihtiyati politikalardaki gevşeme alanı en önemli olan konu tabii ki özellikle başta enflasyon dinamiklerini etkileyen kredi koşulları ve bunun özellikle risk primi yansımalarında ne kadar adım atabileceğiz konusu en önemli belirleyici konulardan birisi olacaktır. Çünkü şu aşamada ya da geldiğimiz son 3-4 yıl içerisindeki süreçte Merkez Bankası tarafında faizlerde belki sıkılaşmanın bir kısmı makro ihtiyati politikalardaki daha fazla süreci baskılama ile beraber daha az bir faiz artışı tercih edilen bir politika seti uygulanmıştı. O yüzden eğer faiz tarafında Merkez Bankası indirimlere daha hızlı bir şekilde başlamayı tercih edecekse ki bu genelde şu ana kadar merkez bankaları konusunda daha hızlı, daha fazla tercih edilen bir politikaydı. O yüzden makro ihtiyati politikaları gevşetme konusunda Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yönetiminin daha az alanı olacaktır. O yüzden öncelikli kısım eğer faizlerde yıl içerisinde indirimlere gitme imkanı kullanılacaksa özellikle enflasyon tarafındaki ya da gelecek baskılar tarafındaki riskleri minimize etmek için makro ihtiyaç tarafta ben daha az alan olacağını değerlendiriyorum ki mevcut koşullar açısından biliyorsunuz piyasadaki beklentiler de yıl sonunda enflasyon %30'ların üzerinde kalması yönünde. Bu yüzden bu süreçte hem beklentiler konusunda hem de enflasyondaki fiyatlama davranışları konusunda önemli bir kazanım elde edilmediği sürece ne faiz tarafında ne de makro ihtiyaç tarafta çok fazla yeni genişlemeye ya da gevşemeye alan olamayacağını bence bilmekte fayda var. Diğer tarafta kamu alacaklarının yapılandırması konusuna baktığımızda bu aslında kanayan bir yara. Çünkü özellikle kamu alacaklarının ödenememesi konusunda ki bu aslında belki daha geniş bir çerçevede finansal alacaklar olarak da değerlendirilebilir. Ödenemeyecek ya da geri tahsil yapılamayacak borçların yapılandırılması ile beraber tahsil koşullarının kolaylaştırılması ve bunun özellikle hem reel sektör hem de firmalarla bir uzlaşı, bir nefes alma alanı sağlamak açısından aslında ekonomi politikaları arasında dönem dönem uygulanan politikalardan birisi olduğunu bilmekte fayda var. Ki şu aşamada da özellikle uzunca bir süredir süren finansal politikaların sıkılaştırıldığı bir dönemde, özellikle satın alma güçlerin, firmaların kredi erişim koşullarındaki süreçlerde de önemli derecede bir kısıtlı alan olduğunu düşünürsek, bu alacakların borçlu firmalarla beraber uzlaşı içerisinde tahsilini kolaylaştırmak, borçlu firmalara nefes alanı sağlamak için ben yerinde bir politika olduğunu düşünüyorum. Ki bu politikayı da ben açıkçası bir makro ihtiyat politikalarda gevşemeden ziyade daha çok bir kriz yönetimi politikası olarak değerlendiriyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Burcu Hocam aktardığınız değerlendirmeler için. Kısa bir aramız var, sonrasında son bölümle yeniden karşınızdayız.

Bloomberg GT Radyo.

0: Frekans Merkezi devam ediyor.
1: Bugün Finans Merkezi'ne son noktayı arkadaşımız Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun yaptığı bir röportajla koyacağız. Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas'la bir araya geldi. Özellikle merkez bankalarının altın alımları konusundaki iştahına dair önemli açıklamaları var. Bu röportajla veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
2: Son dönemde çatışmaların tırmanmasıyla baskı altında kalan altın, ABD-İran barış anlaşmasıyla yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmayı ve merkez bankaları altın rezervleri anketini konuşacağız. Konuğumuz Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas. Çatışmaların

0: Altın için çok ilginç bir ilk yarı ya da ilk 6 ay oldu. Piyasada çok fazla hareketlilik vardı. İşlem hacimleri son derece yüksekti. Ama altın kısmen faiz oranlarında olası bir artış ve doların güçlenmesi nedeniyle baskı altında kaldı. Bunlar altının performansı üzerinde ek baskı oluşturdu. Ancak piyasada hala çok önemli ve sağlam temellerin olduğunu anlamak önemlidir. Buna küresel çapta genel yatırım talebi ve merkez bankalarının katılımı da dahildir.
1: Merkez bankalarının büyük ölçekli alım veya satımları altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor mu? Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Türkiye küresel ekosistemin çok önemli bir parçası. Son birkaç yıldır, hatta birkaç yıl boyunca en büyük altın alıcılarından biri oldu ve altının rezervlerinin bir parçası olarak aktif şekilde kullanıyor. Yani biliyorsunuz altını birçok şekilde kullanıyorlar ve dünyada altının döviz rezervlerini yönetmede ne kadar etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair örnekler oluşturdular.
1: Ve merkez bankaları son yıllarda altın biriktirme konusunda çok daha hızlı davrandı. Bu hızlanmanın arkasındaki ana etkenleri ne olarak görüyorsunuz?
0: Aslında bunun birkaç nedeni var, ancak en son anketimize göre. Genellikle merkez bankalarının en çok belirttiği nedenler şunlar. Birincisi, altının risk dönemlerinde oynadığı rol ve bu dönemlerdeki performansı, uzun vadeli tarihi boyunca stratejik bir varlık olarak üstlendiği rol. İkincisi ise döviz rezervlerinde çeşitlendirme kaynağı olması. Ayrıca gelişmekte olan merkez bankaları için jeopolitik ve jeoekonomik risklerde altını döviz rezervlerinde aktif ve gerçekten önemli bir stratejik varlık olarak dahil etmeye iten bir diğer neden oldu.
1: Ve rekor düzeyde merkez bankalarının %45'i bu yıl kendi altın rezervlerini artırmayı bekliyor. Sizce bu trend orta vadede devam edecek mi ve bunu yavaşlatabilecek etkenler neler olabilir?
0: Evet, birçok merkez bankası altın döviz rezervlerindeki riskleri dengelemek ve birçok açıdan bu riskleri azaltmak için önemli bir araç olarak görüyor. Bunun nedenlerinden biri altının kredi riski taşımamasıdır ve bu çok önemlidir. Ayrıca merkez bankalarının aktif olarak işlem yapabileceği son derece likit bir varlıktır. Genel olarak altının döviz rezervlerindeki rolünün genişlemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ve bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla merkez bankalarının altın alımlarının geçen yılki ile aşağı yukarı aynı oranda devam etmesini bekliyoruz.
1: Ve anket altının saklandığı yerlerde artan bir çeşitliliğe işaret ediyor. Hangi kasa lokasyonları en çok öne çıkıyor ve bu kasa stratejilerindeki değişimi ne yönlendiriyor?
0: İngiltere Merkez Bankası depolama için tercih edilen yerlerden biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte yurt içi depolamada da bir artış var. Uluslararası Ödemeler Bankası'nda da bir artış gözlemlendi. Ve bence tüm bunlar birçok merkez bankası için özellikle de altını yurt içinde depoladıklarında altını stratejik uzun vadeli bir varlık olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Yani altını sadece aktif olarak ya da taktiksel bir varlık olarak değil, daha çok üzerinde tam ve doğrudan kontrol sahibi olabilecekleri stratejik bir varlık olarak değerlendiriyorlar. Biliyorsunuz bence Uluslararası Ödemeler Bankası'nın ve aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası'nın kullanılması, merkez bankalarının doğrudan sahip oldukları varlıkları tamamlamaları için bir yol. Bu kurumlar merkez bankalarının sermaye piyasalarına erişebilecekleri ve gerektiğinde swap hatlarını kullanabilecekleri yerlerde de varlıklarını değerlendirmelerine olanak tanıyor.
1: Ve son sorum merkez bankaları ile ilgili çünkü Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını artırdı. Ayrıca şimdi piyasalar ABD Merkez Bankası'nın da faiz artırma olasılığını fiyatlıyor. Bu merkez bankalarının politikaları kısa vadede altın fiyatlarını nasıl etkiler?
0: Evet, şöyle söyleyeyim, tarihsel olarak bakıldığında daha yüksek faiz oranı.

0: kuranları genellikle altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Yani altın için bir engel oluşturur. Ancak bu faiz artışlarının neden gerçekleştiğini de anlamak önemlidir. Bunlar önleyici bir adım mı, yoksa mevcut bazı riskleri dengelemeye ya da etkilerini azaltmaya mı çalışıyorlar, bunu bilmek gerekir. Şu anda faiz oranlarının artması muhtemel olsa da ve senin de belirttiğin gibi geçen hafta ECB'nin faiz artırımı yapması ve Fed'in de bu yıl faiz artırması beklenirken aslında altın fiyatında bir toparlanma gördük. Bence bu durumun bir kısmı politikanın bu yöne doğru hareket etmesinin temel nedeni daha yüksek enflasyonun küresel ekonomi üzerindeki riskleri ve bu sürecin nasıl iyi bir şekilde destekleneceğiyle doğrudan ilgili olmasıdır. Yani altın enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılabilir ve bu özel durumda daha yüksek enflasyon beklentileri faiz oranlarından kaynaklanabilecek bazı olumsuzlukları dengelemektedir.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. İçeride piyasayı kapatmaya bir saat kala dünden bugüne devrettiğimiz İran-ABD anlaşmasıyla alakalı fiyatlama devam ediyor. Birazdan gelecek rakamlar ekrana ama tabii burada öncelikli olarak petrol fiyatlarındaki seyir ve bunun hep üzerinde 28 Şubat'tan beri konuştuğumuz enflasyonist etkilerin üzerinden bir değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi eğer 80 dolarlar civarında ve belki bir miktar altında denge bulursa o zaman piyasalar daha hızlı toparlayabilir mi? Enflasyon daha büyük bir korku olmaktan çıkar mı diye. Ama bir yandan da tabii olası anlaşmanın mutabakat zaptı imzalandı deniyor ama işte elimizdeki belli belirsiz maddelerin ötesinde teknik görüşmeler ki nükleer bunların içerisinde yer alıyor. Yeniden yapılanmasıyla ilgili İran'ın talepleri var. Burada nasıl bir şey olacak, bir yardım gelecek mi gelmeyecek mi, bunlar da belirsizliğini koruyor. Bir de İsrail meselesi var tabii. İsrail rahat duracak mı konusunu da tabii piyasalar gözlemliyor olacak. Ama genel hatlarıyla bir bu başlık, iki tabii merkez bankalarının faiz kararları derken bu haftanın yoğun bir gündeme sahip olduğunu vurguluyoruz. Şimdi gelin rakamlara bir bakalım. BIST 100 tarafıyla başlayacağız. Her zaman yaptığımız gibi 14.508 puandayız. Şu anda BIST 100 olarak %0.43'lük bir yükseliş var. Gün içinde en yüksek 14.575 gördük. Ancak hani bu dakikalarda bakıyorum bankacılık daha yatay, pozitif ama sadece %0.12'lik bir artış var. Sanayi tarafı da, sanayi endeksi %0.44'te. Aselsan, Astor, Koç Holding, TAV Havalimanları gibi şirketler puansal olarak en büyük artıyı sağlıyorlar. Öte yandan Tüpraş, BİM, Destek Finans gibi hisseler de negatif tarafta etki yapıyor BIST 100'e. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL %0.02 yukarıda, 46.29 hatta 46.30'a geldi diyebiliriz. Euro TL tarafında %0.01'lik bir geri çekilme var. 53.72.30'dayız ve Euro Dolar paritesi de dünün büyük kısmını bir 16'nın hemen üzerinde o sınırda geçirmişti. Şu anda %0.03 yukarıda ama 1.1593'te. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa borsalarında bugün yeşiller var. En geriden gelen Frankfurt DAX %0.27 yukarıda. Onun bir sonrasında Londra'yı görüyorum %0.71'lik yükselişte. Sonra Paris CAC 40 endeksi geliyor %0.84 primli. Son olarak İtalya'da da %1'i biraz aşan bir yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. ABD borsaları, ABD borsalarında da dün oldukça güzel ve bir hani alım iştahının yüksek olduğu bir seyir olduğunu takip etmiştik. S&P 500 bu dakikalarda biraz daha yatay, 7553'te. Dow Jones %0.55 yukarıda, Nasdaq'taki prim ise %0.23 düzeyinde. Ve ABD tahvilleri, ABD tahvillerinde 10 yıllık ve 5 yıllık tarafta alımlar var. Getiriler bu yüzden bir miktar aşağıda, 4.45-13'te 10 yıllık, 4.17-39'da 5 yıllık, 2 yıllık tahvilde ise yatay bir seyir var, 4.06-63'te. Ve son ekranımızda emtia ve Bitcoin'e bakacağız. Brent petroldeki %3'lük düşüş 80 dolar 66 sente taşıyor bizi. ABD tipi ham petrolde ise %3.88, neredeyse %4'e varan geri çekilmeyle 77 dolar 61 sente geldik. Bitcoin dünkü sert yükselişin ardından bugün biraz daha kar satışları gözlemlediğimiz bir fiyatlama yaşıyor. %0.51'lik bir geri çekilme var. 66.152 dolardayız. Gümüş ve altın tarafında ise sırasıyla %0.55 ve %0.62'lik artışlar olduğunu söyleyeyim. Seviyeyi de vereyim. Gümüşte 70 dolar 38 sentteyiz. Altında da 4.338 doların bir miktar üstünden geçiyor işlemler. Rakamlar böyle efendim. Şimdi araştırma masasından Elif Cansever'in anlatacağı notlar var. Biraz önce söyledim mesela Avustralya ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları geldi. Öte yandan SpaceX'in cuma günkü halka arzının ardından bugün itibariyle geldiği seviyeler de konuşuluyor. Bütün bunları bizim için derleyecek kendisi. Hadi gidelim araştırma masasına şimdi. Buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif hoş geldin. Nasılsın bugün?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi biz yayın öncesi seninle sohbet ediyoruz. Hani başlıklarımız ne olsun diye. Tabii ki öncelikle belki merkez bankalarının faiz kararları. Şüphesiz ki ABD-İran arasındaki dün imzalanan mutabakat zaptı ve bunun devam eden etkileri neler? Ve son olarak da SpaceX, yani hepsini bir miktar bizim için hızlıca toparlayabilirsen sevinirim.
1: Tabii ki. Öncelikle merkez bankalarından başlamak istiyorum. Çünkü hem dün akşam saatlerinde Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını hem de Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Japonya tarafında 25 bas puanlık bir artış gördük Didem. Ve bu da piyasalara özellikle Nikkei endeksinde yukarı yönlü hareketini tetikledi diyebiliriz. Japonya Merkez Bankası'nın 25 puanlık faiz artışıyla beraber %1 seviyelerine çıkan politika faizi 1995 senesinden beri en yüksek seviye oldu. Bu noktada hatırlatmamız gerekir. Avustralya tarafına baktığımızda ise sene içinde yaptığı 3 faiz artırımının ardından bu sefer faizlerini sabit tutma kararı aldı. Bundan sonra yarın da Fed tarafından gelecek Merkez Bankası toplantısını takip ediyor olacağız. Buradan birazcık küresel piyasalara geçmek istiyorum. Çünkü küresel piyasalara baktığımızda aslında sene başından beri %17'lik kazancı olan Nasdaq tarafından ve savaş bölgesinde S&P'nin %10'luk kazancıyla beraber bu savaşın kazananı özellikle küresel piyasalarda Wall Street oldu diyebiliriz Didem. Cuma günü savaşın biteceğini öngörerek tabii ki de bu açıklamayı yapıyoruz. Dün akşam saatlerinde imzalanan zapla beraber aslında piyasalar bir miktar daha, özellikle dün risk iştahının oldukça yüksek olduğu bir günü karşılamıştık. Bugün bir miktar daha durgun bir piyasa karşıladık diyebiliriz. Asya tarafında gelen faiz kararı haberiyle beraber bir miktar daha ki hareketlilikler sürerken özellikle Avrupa ve Amerika tarafında şu saatlerde ne kadar Avrupa pozitif seyrediyor. Amerika tarafında Nasdaq negatif ayrışanlardan olsa da dün kadar risk iştahının yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ki de bugün Brent'in 80 dolarlara, hatta 80 doların altına da volatil hareketlerle geldiğini gördük. Altın tarafında ise yükseliş ve gümüş tarafında ise yükseliş serisi devam ediyor. Buradan hemen geçmek istiyorum aslında SpaceX tarafına. Çünkü az önce Wall Street'ten bahsettik. Alt endekslerine baktığımızda, alt hisselere baktığımızda ise aslında mega cap hisselerinin yükselişinden bahsedebiliriz. Çünkü zaten yapay zekadan sıklıkla bahsettik. SpaceX bugün 3 gün, aslında halka arzının bugün 3. günü, Cuma günü halka arzını gerçekleşmişti ve %19'un üzerinde bir primle günü tamamlamıştı. Dün pazartesi günü açılıştan itibaren yüksek primlerle açılmıştı ama kapanışını yine %19'un üzerinde yaptı. Bugün premarket, daha piyasa açılmadan premarket verileri acaba bugün Amazon'u geçecek mi, 5. sıraya yükselecek mi derken açılışıyla beraber 2.7 trilyon dolar market büyüklüğünü, pazar büyüklüğüne ulaşarak Amazon'u geride bıraktı ve Elon Musk'ın serveti de 1.3 trilyon dolara ulaştı. Şöyle baktığımızda aslında ilk 3 işlem gününde SpaceX'in 175 dolarla halka açıldığını, hisse başı 175 dolarla halka açılmış SpaceX'in şu an %17 seviyelerinde, daha açılışın üzerinden bir saat geçmeden %17'nin üzerinde primlendiğini ve şu anki hisse değerinin 220 dolarlara çıktığından bahsedebiliriz Didem. Ve şu toplam 3 günde 1 trilyon doların üzerinde, 1.7 trilyon dolarla açılmıştı, halka açılmıştı, değerlemeyle halka açılmıştı SpaceX tarafı. Şu an 2.7 trilyon dolara gelmiş bir halka açmış büyüklüğü var. Bugün yapılan açıklama ise konsoru 60 milyar dolar değerlemeyle satın almak istediğini söyledi SpaceX tarafı. Yani yeni bir yatırıma aslında başlıyorlar diyebiliriz. Yeni bir yatırım yapacaklar. Artık bilanço dönemine giriyoruz. Bu yaz yazın, Temmuz'un başlaması itibaren bilançolar tarafına hem yurt içi tarafta hem yurt dışı tarafta karşılayacağız ama bir önceki çeyrekte zarar açıklamıştı SpaceX tarafı. Bakalım bu çeyrekte durumlar ne oluyor? Takip ediyor olacağız. Sadece ilk 3 günde bu kadar büyük bir firmanın ilk 3 günde 1 trilyon dolarlık değerlemesine değerleme katması ve Elon Musk'ı dünyanın en ilk trilyoneri yapmasının ardından da OpenAI ve Anthropic tarafının, yeni halka açılma başvurusu yapan OpenAI ve Anthropic tarafının da bir miktar daha beklentilerini ılımlaştırdı diyebiliriz Didem. Onların da halka açılış serüvenlerini takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif, sana paylaştığın tüm bu notlar için. Bu arada görebildiğim kadarıyla 17'sinde zannediyorum sonuçları açıklanacak SpaceX'in, ondan sonra da şu anda locked up olan hisseler, halka arzdan sonra yani kitle olan, satışa müsaadesi olmayan hisselerinde bu açıklamanın ardından satılabilir hale geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla takip edeceğiz. Evet, orada ilginç bir değerleme yaşanıyor şu anda bahsettiğin gibi. Kolaylıklar diliyorum Elif sana. Yarın aynı gün aynı saatte görüşmek üzere.

0: Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızla sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
13: Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
14: Kapanışa doğru devam ediyor efendim. Hemen bu bölümde Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır hocamızı yanımıza alalım. Tekerleme gibi oldu hocam, öyle değil mi? Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk, sağ olun.
14: Nasılsınız hocam?
15: Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız?
14: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Dün itibariyle biraz yüzler gülüyor. Yani İran-ABD arasında bir anlaşma olduğu, bu mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandığı, hatta son dakika olarak da şimdi imza töreninin Cuma günü Luzern yakınlarında gerçekleşeceği haberleri, başta petrol fiyatları olmak üzere tüm aslında riskli varlıklara da iştan kabarmasına yol açtı. Hocam tabii bazı rezervler herhalde koymak lazım. Hali hazırda bir takım riskler var bölgede devam eden, ama ben sizin yorumunuzu ve nasıl okuduğunuzu merak ediyorum. Şimdi dün önemli bir gündü. Biraz böyle geri çekilip izlemek için belki etkilerini nasıl bir değerlendirme yaptınız?
15: Ya $80 altına indi Brent. Yani bu olumlu bir gelişme tabii. Yani hem Türkiye için hem de dünya için de olumlu bir gelişme. Çünkü işte bir ara $150 falan konuşuluyordu ki o bir felaket olurdu tam anlamıyla. Ve rezervler de işte hızla tıkanıyordu özellikle. Uzak Doğu'da bayağı ciddi bir sıkıntı vardı. Japonya'daki enflasyonu da işte %6'lara kadar çıkarttı bu gelişmeler. Dolayısıyla yani dünya ekonomisine bir rahatlama getireceği kesin, ama dediğiniz gibi bir takım rezervler var. Bir kere yani İsrail'in tavrı ne olacağı belli değil. Yani işte Savunma Bakanı biz dinlemeyiz, bu anlaşmayı kabul etmeyiz, biz işte savaşmaya devam edeceğiz diyor. Yani bu şey olursa o zaman buna İran tabii ki cevap verecek. Burada Amerika'nın tavrı ne olacak? O önemli. Yani Netanyahu ile Trump'ın da arasının bozulduğu konuşuluyor. İşte azarlamış, mazarlamış telefonda, öyle şeylerden bahsediliyor. Hatta küfürler de geçmiş. Ama yani hala ortalıkta bir takım pürüzler var. Yani bunlardan bir tanesi, yani bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama Çin ve Rusya'yı da bu imza töreninde, yani Lozan'daki imza töreninde bulunmasını istemişti İran. Bunu diğer taraflara kabul eder mi etmez mi, o bir sorun. Bir taraftan işte Zelenski ile de görüşmüş Trump. Oradan da işte bir takım şeyler yani baskı yapacağı belli.
14: Yani bir işte Rusya-Ukrayna barışı da takip edebilir mi sizce bu süreci?
15: Ya umarım ama yani Avrupa Birliği buna pek yanaşmıyor. Çünkü yani başından beri Ukrayna'ya çok ciddi bir destek verdiler. Hı hı. Hala bu desteği vermeye devam ediyorlar. İşte bir taraftan da zaten savunma harcamalarını da artırıyorlar biliyorsunuz.
14: Evet.
15: O anlamda işte sanayileri falan da harekete geçmeye başladı. Dolayısıyla Avrupa'nın çok fazla işine gelmez böyle bir durgunluk ortamında. Savunma sanayindeki bu gelişmelerin ortadan kalkıyor olması.
14: Evet.
15: Ama umarım yani orada da bir barış sağlanır. Çok uzadı çünkü bu iş. Ve yani işte tabii burada talepler, karşılıklı talepler çok önemli. O taleplerde bir uzlaşma sağlamak da çok kolay gözükmüyor. Yani umarım olur. Öyle diyeyim.
14: Hocam yani evet çok haklısınız. Şimdi Rusya-Ukrayna zaten yıllar oldu artık yani. Hani evet. o süreç... Evet. Uzadıkça uzuyor. Ama bir yandan da şöyle de bir durum var. Herhalde yani bu savaşların biteceğine ve anlaşmaların sağlanacağına ilişkin genel kanaat biraz daha ağır basıyor olsa gerek. Ya da böyle olmasını istiyor herkes doğal olarak. Dolayısıyla piyasalarda bunun fiyatlamasını görüyoruz. Ama merkez bankaları açısından baktığımızda bu kadar proaktif olabilir mi merkez bankaları? İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi değiştirmedi mesela beklendiği evet. gibi. Japonya arttırdı. Geçen hafta ECB arttırdı. Japonya'da bir rekor zaten yaşandı. Ama Fed var bu hafta. Enflasyondaki gelişmeleri görmeyi beklemek ister herhalde diye düşünüyoruz. Fakat piyasalar biraz daha heyecanlı ve önden fiyatlamayı tercih ediyor sanki özellikle hisse senedi tarafında. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir risk birikiyor mu sizce? Ya çok mu önden fiyatlanıyor bazı şeyler?
15: Bence birikiyor. Yani Japonya işte 25 bas puan arttırdı, 1'e çıkarttı. Hı hı. Yani 95'ten beri ilk defa böyle bir artış yapıyor. Ama yani unutmamalı ki şu anda enflasyon ancak Japonya'da %6 civarında.
14: Evet.
15: Onda da işte yani bu şey petrol krizinin yarattığı yani İran Savaşı'nın ve dolayısıyla petrol krizinin yarattığı etkiler de var. Yani sadece petrolle sınırlı değil bunun içinde gaz da var, kimyasallar da var, gübre de var, her şey var. Dolayısıyla yani bu kadar yüksek enflasyon varken %1'e çıkartmış olmak çok da fazla bir şey ifade etmiyor doğrusu. Yani kaygı Japonya'da faizin daha da hızlı bir şekilde yükseleceği ve işte Amerikan bonolarından çıkmak zorunda kalacaklar. Geri tradisyonu erdirecekleri ve paranın Japonya'ya döneceği şeklindeydi. Bu Amerikan ekonomisini oldukça sarsacak bir gelişme olurdu. Ama yani %1'lik faize böyle bir gider riskin olduğunu hiç düşünmüyorum ben doğrusu.
14: Evet.
15: Amerika'da da enflasyon 4.2'ye çıktı biliyorsunuz.
14: Tabii.
15: Yani ve şey yani istihdam verileri de çok fena değil gayet iyi geliyor. Amerika standartları için. Bir taraftan da tabii başka bir şey var. Yani de politik bir uzantısı var bunun. Yani Kasım'da seçimler var ve yani Trump bir zafer koymak istiyor ortaya. Bir koz olsun elinde istiyor. Onunla beraber seçime girmek istiyor ama yani şimdi orada yani kamuoyu desteği de Trump'ın giderek düşüyor. Üstelik yani geçenlerde bir şey vardı. Üniversite mezunu olmayanlar arasındaki desteği %14 azalmış. Genel desteği de %19 azalmış. Yani üniversite mezunu olmayanlar özellikle de işte bu incir kuşağı denilen bölgede yaşayan insanlar Trump'ın en sık savunucuları. Onlar da %14'lük bir kayıp. Bayağı ciddi bir kayıp. Dolayısıyla yani bir zafere ihtiyacı var ki bir başarı ortaya koyacak ki o başarıyla beraber de işte seçimde biraz daha avantajlı bir duruma gelebilsin.
14: Evet.
15: Ama bu koşullar altında çok da kolay gözükmüyor doğrusu.
14: Şimdi hocam tabii yani biraz önce de girişte konuştuğumuz üzere İran-ABD anlaşması o mutabakat zaptı imzalandı. İşte bir 14 maddeden bahsediliyor biliyorsunuz sürecin başından bu yana. Ancak teknik düzeydeki görüşmelerde bu hafta içinde yapılacak dendi.
15: Evet,
14: yani asıl kilit herhalde meseleler
15: tabii.
14: daha henüz iki ülke arasında doğrudan yapılmadı. Yani bugüne kadar hep ara bulucuların üzerinden yürüyen temaslara şahit oluyorduk. Dolayısıyla
15: çok büyük bir para var ortada ama.
14: Evet.
15: Yani,
14: hocam kesinlikle
15: yani,
14: öyle.
15: 24.
14: Şunu merak ediyorum hocam, sözünüzü bölmemek için ekleyeyim, siz öyle devam edin.
15: Tabii,
14: şimdi zafer ilan etmek istiyor dediniz ya Trump, aslında ortada kimin zaferi var tartışması da bence önemli bir tartışma. İran da buradan zaferle çıktığını iddia ediyor. Trump da buradan zaferle çıktığını iddia ediyor. Şimdi bu notla birlikte sözü tekrar size vereyim, yorumunuzu da rica edeyim.
15: Bence bu süreçten zaferle çıkan, yani bu anlaşmadaki maddeler de gerçekleşecek olursa İran kesinlikle. Yani işte 24 milyarlık bir şey serbest bırakılacak. Daha yaptırımlarla beraber engellenmiş olan miktar serbest bırakılacak. Bir de yeniden yapılanma için 300 milyar. Şimdi yani Trump bence bu 300 milyarı Körfez ülkelerine yıkacak. Yani Amerika ödetmeyecek bunu, o Körfez ülkelerine ödettirecek diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir şeyin altına girmez. Onun pazarlığını yapar. Ama yani şimdi teknik konularda gündeme gelecek çok daha fazla şey var burada. Çünkü yani dünya ekonomisini çok ciddi şekilde etkileyen bir kriz oldu bu. Yani çok sürmedi en azından, yani daha önceki krizlere kıyasla. Ama yine de işte 3-4 aydır biz bu krizin içindeyiz. Yani 73'teki 22 Kıbrıs Savaşı'ndan sonra 3 gün sürmüştü kriz. Ondan sonra işte OPEC kararını aldı. Petrol fiyatları yükseldi. Petrol dolarlar gündeme geldi ve işte ortalık sakinleşti ondan sonra. Amerika'da hakimiyetini pekiştirdi. Şimdi zaten yani artık petrol dolarlardan falan ümit kesilmiş vaziyette. Yani öyle bir şans yok artık. Ve işte nükleer enerjiyle bir tek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onun üzerinden bir dijital para çıkartmaya çalışıyorlar. Larry Fink de bunun başını çekiyor. Yani BlackRock. Dolayısıyla böyle bir şeyden, dijital paradan bahsediliyor. Yani böyle bir paraya geçiş mümkün olur mu? Ne kadar kolay geçilir buna? Ya da yani bu nasıl işler? Bu yani ciddi kaygı uyandıran şeyler. Dolayısıyla böyle bir yapı içinde yani iş biraz zor. Yani Amerika içinde gelince de orada da yani şimdi şeyde bir günde işte 339 milyar yani en zenginlerin serveti bir günde 339 milyar artmış. İşte bu şey yani 3 tane şirket işte SpaceX, ondan sonra Alphabet galiba, pardon bir saniye bir.
14: Yo yo hocam, bir estağfurullah. Bu arada hocam ben.
15: OpenAI, Anthropic.
14: Evet, şimdi SpaceX'in tabii halka arzı devasa boyutta. Microsoft'u falan geride bıraktı SpaceX. Bugün evet, 220 evet, dolarlara doğru yaklaştı. Orası enteresan. Elon Musk da ilk trilyoner oldu böylelikle. Yani 1.3 trilyona geldi piyasa değeri SpaceX'in bugünkü işlemlerde.
15: OpenAI de 1 trilyonu geçiyor.
14: Evet,
15: yani
14: evet.
15: Yani hesaba göre. Bu aynı. Şirket 4 trilyon. Yani korkunç bir para.
14: Yani evet, çok korkunç bir para hocam. Telaffuzu zor bir para. Şimdi şunu sorayım ama ben. Yani Amerika tarafında Fed'e ilişkin beklentiler piyasaları nasıl etkiler diye bir önden düşüncenizi almak istiyorum. Herhangi bir adım atar mı? Atması gerekir mi sizce öncelikle?
15: Yani bence sabit tutar. Yani koşullarda bir iyi anlamlı iyileşme var. İşte savaş bitti. Dolayısıyla bundan sonra ise petrol fiyatlarında yani savaş öncesi dönemi döner miyiz dönmez miyiz onu kesinlikle zor, ama yani genel olarak konuşulan şey 2026 boyunca bu petroldeki kıtlığın devam edeceği, yani savaşın getirdiği kıtlığın devam edeceği şeklinde. Dolayısıyla 2027'den önce çok kalıcı bir şey beklemek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bu koşullar altında faizi indirmesi biraz
14: zor.
15: Bence sabit tutar diye düşünüyorum. Yani bir taraftan da istihdam verileri de iyi geldiği için oradan da yani bir baskı yok. Dolayısıyla şimdi duruma bakar, biraz verilere bakarak karar verirler. Yani zaten yani Fed'in başında kim olursa olsun yani Fed'in ana politikasından sapacağını düşünmüyorum ben. Oradaki kurumsal yapı Fed'i koruyor. Powell o kadar görevden almak istedi, kendi atamış olmasına rağmen. Bir önceki dönemde de aynı şeyi yaptı. Burada bu dönemde de aynı şeyi yaptı ama bunu başaramadı. Dolayısıyla burada işte yani Fed'in tavrında belli bir süreklilik olacağını, verilere bakarak hareket edeceklerini düşünüyorum. Veriler şu anda bir faiz indirim için çok uygun değil gibi gözüküyor. Bir de tabii Amerikan ekonomisi için ayrıca bir risk var. Yani şimdi bu S&P'nin %30'undan fazlası muhteşem yediler. Yani bu korkunç bir sermaye konsantrasyonu demek. Çok riskli bir şey. Ve yani bu finans piyasası bir anda çöker. Yani işte bir takım gelişmeler bağlı olarak bir anda çökebilir. O zaman korkunç bir değer kaybıyla karşı karşıya kalınabilir ki bu kadar yoğun bir konsantrasyonla beraber bu yani 29 bin alımını aratır diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada çok temkinli davranmakta ve süreci iyi idare etmekte yarar var. O yüzden ben yani faiz indirim yönünde bir adım atılacağını düşünmüyorum bu aşamada.
14: Hocam çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum burada asıl kritik husus zaten Warsh'un yapacağı açıklamalar, yani nasıl bir sözlü yönlendirme yapacak bundan sonrasına ilişkin onu izleyeceğiz.
15: Çok önemli.
14: Kesinlikle.
15: Tabii.
14: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya buluşmak üzere diyelim. Necip Çakır hocamızı uğurlayalım efendim ve şimdi konuşuyoruz ya Hürmüz Boğazı. Yani bu taraf kilit. Çünkü petrol fiyatlarındaki bütün bu volatiliteye yol açan husus zaten Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıydı. Ve önemli bir başlık olarak da önümüzde durmaya devam ediyor. Şöyle ki Abax Markets eş yönetim kurulu başkanı Jeff Currie'den bir değerlendirme var. ABD-İran ateşkesiyle alakalı olarak bunu sürdürmenin zor olacağını ifade ediyor. Hürmüz Boğazı çerçevesinde de belirsizlik oldukça yüksek der kendisi. Detayları izlediğimiz bu haberle kapanışa doğruya veda ediyoruz. Ardından bir ara sonra seans notlarında tekrar görüşeceğiz.
16: Peki İran-ABD anlaşması gerçekten gerçekleşirse ne olacak?
17: Bence asıl mesele şu ki bu ateşkese varmak son derece zordu. Bunu sürdürmek daha da zor olacak. Bu da belirsizliğin oldukça yüksek kalacağı anlamına geliyor. Bu durum fiziksel oyuncuların eylemlerine de yansıyor. Kimse bu konudaki davranışını değiştirmiyor. Bence buradaki asıl önemli sonuç bu. İster Maersk ister Mitsui olsun oraya gemi getirmeyecekler. Çünkü bu kısa vadeli bir çözüm yaratabilir. Çünkü Körfez'de sıkışıp kalan tüm o petrolü dışarı boşaltacaksınız. Ama uzun vadede bu arada yaklaşık 60 milyon varilden bahsediyoruz. Bu 10 günlük envanteri karşılar. Ancak ondan sonra şunu sorgulamak lazım. Buradaki uzun vadeli çözüm nedir? Ve şu anda kimsenin buna bir cevabı yok.
16: Yani petrol fiyatının aslında çok fazla düştüğünü mü söylüyorsunuz? Yoksa fazla mı iyimser?
17: Bu arada bence gerçek nedenlerle düşüyor. Ve asıl neden insanların stoklarını boşaltıyor olması. Belirsizlik. İster finansal pozisyonlar olsun, insanlar artık bu piyasada risk alamam diyor. Politika belirsizliği çok yüksek ve sonuç olarak genel pozisyonlarda açık pozisyon sayısı çöküyor. Bugün petrol piyasasındaki riske maruz değer olan vara bakarsanız, görülen en düşük seviyelerden bazılarına iniyoruz. Bu da insanların pozisyon tutmadığı anlamına geliyor. Ama sadece finansçılar değil. Fiziksel piyasadakiler de aynısını yapıyor. Almanya'nın ısınma yakıtı rakamlarını gördünüz mü? Stok yenilemiyorlar. Stok yapmıyorlar çünkü belirsizliğin yarın daha düşük bir fiyata yol açacağına inanıyorlar. Bugün neden bu piyasadayım? Yarın daha ucuza alabilirim.
16: Evet, buna değindiniz. Öncelikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ne kadar sürede normale dönecek? Bunun bir cevabı var mı?
17: Cevap şu ki aylar sürecek ve yıl sonunu bulacak. Diyelim ki ateşkes Cuma günü planlandığı gibi işledi. Muhtemelen yıl sonuna kadar sürer. Normale dönüşten bahsetmeye ancak o zaman başlayabilirsiniz. Ancak fikir şu ki içeride kalan o 60 milyon varilin dışarı çıkmasını sağlarsınız. Belki de 60 milyon varilden fazladır. Ve şu anda günde ortalama 6 milyon varil çekiyorsanız bu 10 günlük envanter çekişini karşılar demektir. Ondan sonra hala diğer sorunla karşı karşıyasınız. Yani bir şeye cevap vermeden önce gemilerin Körfez'e geri dönmesini nasıl sağlarsınız bunu yanıtlamalısınız. Bu sorunu henüz çözmedik. Yani yine söylüyorum bu kısa vadeli bir çözüm. Siz onu boşaltırken ama uzun vadede bir sorununuz yok.
16: Peki o zaman Körfez üreticileri üretimi ne kadar çabuk eski haline getirebilir?
17: Suudiler bunu en hızlı şekilde yapabilir çünkü petrol sahalarını çok yüksek bir frekansta yeniliyorlar. Bunu neredeyse anında yapabilirler. Emirlikler de bunu oldukça hızlı yapabilir. Kuveyt, Irak, Bahreyn, Katar'a gelince yıllar değilse bile aylardan bahsediyoruz. Katar gibi, sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi gibi. Yani büyük bir darbe aldınız. Bunların düzelmesi aylar sürecek. İnsanlar bunu hiç görmedik diyor ama koronavirüs döneminde gördük hatırlayın. Günde 10 milyon varil üretimi durdurmuştunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde normale dönüş 2-3 yıl sürdü. Çoğu ülkenin normale dönmesi ise yıllar aldı.
16: Evet ama lojistik olarak bu farklı değil mi? Daha önce böyle bir örnek gördük mü? Kuyular kapatıldı mı? saldırıya uğradı diye kapatıldı.
17: Evet. 79'daki İran devrimini ele alalım. O kuyuları hemen kapatırsınız. Bunu defalarca gördük. İnsanlar, aa bunların hepsi farklıydı diyor. Farklı olup olmadıklarını bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, onları kapattığınızda hemen geri açamadığınızdır. Modern teknolojiyi kullanan en son örnek ise Covid idi. Onları aynı sebeple kapattınız.
16: Peki bunlar kapalı ve hasarlı mı yoksa sadece kapalı mı?
17: Kapalıları ama bazıları hasarlı da. Covid'i düşünün. Onları nispeten çok benzer şekilde kapattınız ve tekrar çalıştırmak uzun sürdü. Çünkü basıncı geri yüklemeniz gerekiyordu. Bazılarının yeniden delinmesi gerekiyordu. Hatta ne oldu? Dün sondajcılar yükseldi. Neden? Çünkü oraya geri dönüp o kuyuları yeniden delmeniz gerekecek. Ancak bence buradaki bir diğer önemli nokta, piyasaların buna fiziksel piyasalardan veya operatörlerden çok daha farklı yaklaşması. Finans piyasaları bunun bitmiş bir iş olduğunu söylüyor.
16: Peki ne kadar sürecek? Buna yine değindiniz ama kayıp stoklara baktığınızda bunları ikmal etmekten ne kadar uzağız? Sanki piyasada bunun hemen yapılabileceğine dair bir umut var gibi.
17: Ah, hayır, olamaz. Olamaz yani, bu aylar sürer. Zaten kaybedilmiş ve ikmal edilmesi gereken 1 milyar artı 1 milyar varil petrolden bahsediyoruz. Bir kısmı stratejik rezervlerde, bir kısmı ticari stoklarda, tüm bunları yeniden başlatmanız gerekiyor. Yine şuna dönüyorum. Üçüncü stoklarımızın nerede olduğuna bir bakın. Üçüncü stoklar taptancılar veya büyük üreticiler tarafından tutulanlar değildir, tüketiciler tarafından tutulanlardır. Üçüncül bu anlama gelir. Alman ısınma yakıtı stokları insanların kendi tanklarında ne tuttuklarını görebildiğimiz yerdir. Herkesi bunun bir rezmine bakmaya davet ediyorum. Sürekli düşüyorlar. Neden? Çünkü tüketiciler yarın yakıtı daha ucuza alacaklarını düşünüyor ve erteleyip duruyorlar. İster araba kullanan insanlar olsun, ister bilirsiniz aslında sanırım Amerika'daki Walmart veya Costco dedi ki her alışverişte eskisinden 10 galon daha az alıyorlar. Neden? Çünkü fiyatların düşmesini beklerken arabalarındaki stokları tüketiyorlar. Yani şu anda tüm dünyada bu stok eritme süreci yaşanıyor. Çünkü herkes hey daha düşük fiyatlar göreceğiz, o zaman alacağım diye bekliyor. Bu da birikmiş talep olduğu anlamına geliyor. Burada ise tam tersi, o zaman bilirsiniz, tutulan hiçbir ihtiyati stok yoktu. Başlangıçta vardı. Bizi diyelim ki 110-120'ye çıkaran da buydu. Ama şimdi tam tersini yapıyoruz. Arzın geleceğini bekleyerek o ihtiyati stokları tüketiyoruz.
16: Uçak yakıtı. Çünkü kız kardeşlerimden ve ailemden hala insanlar tatile gidebilir mi diye telefonlar alıyorum. Bu birkaç hafta önce büyük bir endişeydi. Pek bir şey değişmediğini düşünüyorum.
17: Hayır, hiçbir şey değişmedi. Avrupa'da insanlar rahatladıklarını söylüyor çünkü tüm bunları Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu başladığından beri günde 2 milyon varil daha fazla ihraç ediyordu ve bunun çoğu Avrupa'ya gidiyordu. Ama bunların hepsi depolardan geliyor. Baştan beri sürdürülebilir çözüm değildi.
16: Peki yaz için endişeleniyor musunuz?
17: Tüm bu piyasalar için endişeleniyorum. Bir rahatlama olacak ve bence piyasa bu tasfiyeyi çoktan fiyatlamaya çalıştı, farz edersek. Cuma günü imzalı bir anlaşma alacağımızı varsayarsak bunu tasfiye edersiniz. Bu arada gerçekleşen o sızıntı yaklaşık 120, belki bazıları 150 milyon varil diyor. Bunun %40'ı sızdı. İşte bu rakamlara böyle ulaşıyorsunuz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Lezzet arıyorsan,
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın.
5: Hey.
4: Aradığın ne varsa,
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
4: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
10: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun

0: diyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45 oldu. Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Şimdi içeride piyasayı kapatmamıza takriben 15-20 dakika kaldı. Bir rakamlara göz atalım istiyorum. Çünkü bugün yine dünden devrettiğimiz ana başlık İran-ABD arasında bir anlaşma. Cuma günde imza töreni olacağını biliyoruz. Bütün fiyatlama pazartesi ve salı biraz bunun üzerine kurulu gibi sanki. Elbette merkez bankalarının faiz kararları yakından takip ediliyor. Fed bilhassa öne çıkıyor. Bugün BOJ geldi. Avustralya Merkez Bankası faiz kararı geldi. Ancak Fed'den de çok büyük bir sürpriz beklenmiyor ve yatay kalması bekleniyor. Faizlerin yatay tutması bekleniyor. Ancak tabii ki Warsh'ın yapacağı açıklamalar, sözlü yönlendirme bundan sonrasına ilişkin önemli olacak. Bu arada riskli varlıklara gelen iyimserliğin de ne kadar kalıcı olacağı merak konusu. Bunu da piyasa sorguluyor diyelim. Ve bu notlarla birlikte geçelim şimdi rakamlara. BIST 100 tarafına baktığımızda %0.18'lik bir yükselişten söz ediyoruz. Bu dakikalarda 14.469 seviyesindeyiz. 14.575 gördük en yüksek. Dünü oranla çok daha yatay bir seyir elbette bu. Ve 180 milyarlık da bir işlem hacmi var. Yani dünün yaklaşık %17-18 altında bir hacim. Dolar TL'ye baktığımızda 46-30'a doğru adım adım hareketin yukarı yönde devam ettiğini söyleyebiliriz. Euro TL yatay, Euro dolar paritesi ise %0.08 yukarıda, tam 1.16 sınırını yukarı yönlü test ediyor yine bu dakikalarda. Avrupa borsalarında da daha ziyade pozitif bir hava hakim. Londra'da %0.66, Paris'te %0.82, Frankfurt DAX endeksinde %0.17 ve İtalya'da %1.1'lik bir prim olduğundan bahsedebiliriz. ABD borsalarında ise 17'den farklı olarak Nasdaq eksiye dönmüş durumda. %0.33'lük bir geri çekilme var. S&P 500 %0.16 kayıpla işlemlerine devam ediyor. Dow Jones'da ise %0.59'luk yükseliş saat 17 civarında olduğu gibi devam ediyor. ABD tahvillerinde her 3 vadede alımlar var. Bu da getirileri aşağı yönlü hareket ettiriyor. 2 yıllık tahvil getirisi 4.06.42'ye geldi. Burada nispeten daha düşük bir alımdan bahsediyoruz. ABD 5 yıllık tahvil getirisi 4.17.22'ye düşerken 10 yıllık tahvilde de getiri 4.44.93'e gerilemiş durumda. MTI ile Bitcoin ekranımıza baktığımızda burada özellikle ABD tipi ham petrolde artık %4.5'u aşan bir gerileme ile 77 dolar sınırına doğru çekildiğini söyleyelim. WTI'nin hatta şu anda 77'nin de altını gördük. Brent petrolde de 80 doların altını görmüştük. Yeniden sanki bir test edilecek gibi de durmuyor değil aslında. %3.79'luk bir düşüş var. 80 dolar 2 sentteyiz. Bitcoin'de düşüş biraz daha hızlı. 66 bin doların üstündeydik saat 17'de. %1.24'e ulaştı geri çekilme. 65.655 dolardan işlemler geçiyor. Gümüşte %0.24'lük bir düşüş var. 70 doların altına geldik. 69 dolar 82 sentteyiz. Ve spot altında da %0.31 ile sınırlı şimdilik iyimserlik, yukarı yönlü hareket ve 4.324 dolar mertebesinde bulunuyor fiyatlar. Rakamlar böyle. Sizler için yine 3 tane şirket haberi derledik. Onlarla devam edelim. Dof Robotik ile başlayacağız efendim ilk olarak. Dof Robotik İstanbul Arnavutköy'de 5686 metrekare büyüklüğündeki arsayı 157,5 milyon lira bedelle satın aldığını açıkladı. Türk Hava Yolları'ndan bir uçuş ağı haberi geldi. Türk Hava Yolları pazar koşulları ve operasyonel imkanlara bağlı olarak Peru'nun başkenti Lima'ya tarifeli sefer başlatma kararı aldığını duyurdu. Son haberimiz de Netaş'tan gelsin. Netaş, Türkiye'nin önde gelen telekom operatörlerinden birinden 19.6 milyon dolar tutarında sunucu siparişi aldığını açıkladı. Sipariş kapsamındaki ürün teslimatlarının 2026 yılı içinde tamamlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin ise 7 yıl boyunca sürdürülmesi

planlanıyor. Seans notlarında bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
12: Nasıl keyifler bugün?
13: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
12: Ben de iyiyim. Fena değil. Düne oranla biraz daha sakin bir gün. İçerisi için konuşacak olursak eğer. Tabii hareketli olan, coşan yerler yok değil. Ama o tarafları da biraz daha temkinlilikle takip ediyoruz zannediyorum. Şimdi bir toparlama yapalım senle istersen. İran-ABD anlaşmasıyla ilgili gündemimiz devam ediyor. Kafaların karışık olduğu veya soru işaretlerinin devam ettiği alanlar yok değil orada. Yani teknik konular üzerindeki bir anlaşma henüz yok. Çerçeve belli. Ama petrol de 80'in altına geldi
13: tamam,
12: Brent.
13: Tamam, aynı anda baktık herhalde. Evet. Brent yine 80'in altında şu anda %4. Hı-hı. Dün %5'ler, bugün %4'ler derken Mart başındaki seviyelere geldik Brent petrolde Didem. Tabii bu şimdi riskli varlıkları birkaç farklı şekilde ele alabiliriz. Ama biraz daha şu taraftan daha en azından görüşler ağır basabilir. Zaten ciddi bir rally vardı. Cuma günü bunu görmüştük. Pazartesi dün de bunu gördük. Haftanın ikinci işlem günü biraz o tarafta artık hisse bazlı hareketi yerlerini bırakan, belki işte biraz daha endeks bazında hareket eden bir şey var. Görünüm var hisse senedi piyasalarında. Hani bu özellikle çok ciddi bir projeksiyonların değişikliğinden vesaire kaynaklanmıyor ama burası, hı hı, da piyasa değil ama hani dolayısıyla sürekli olarak yukarı doğru giden piyasa görünümünü tamam Amerika cephesinde son dönemde ciddi anlamda görmüş olabiliriz ama hani biraz belki bugün dinlenme isteği. Yine şeyin dikkatini çekeyim, döngüsel tarafta bir hareket var. Dow Jones tarafında 1006'lık bir yukarı doğru hareket var S&P 500 yatay olmasına rağmen. Nasdaq tarafında 1008'lik bir kayıp var bugün. Dolayısıyla dün de Nasdaq tarafının önde koştuğu bir gündü. Bugün onlar yerini biraz daha kar satışlarına bırakıyor. Yani ben şu an Amerika'ya baktığım zaman aklıma hani ne geliyor biliyor musun? Şöyle söyleyeyim. SpaceX. Yani bugün Amazon, işte öğlen yayında bahsettim birazcık. Amazon'u geride bırakmaya hazırlanıyordu.
12: Microsoft'u bıraktı.
13: Amazon'u geride bıraktı, Microsoft'u da geçti. Hı-hı. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben sana. 3 işlem günü, bugün 3. işlem günü 1 trilyon dolar üzerine koydu. 1.77, 1.8 milyar trilyon dolar değerlemeyle çıktı. 3 trilyon dolara falan yaklaşıyor. Hani orada çok başka bir dalga var. 2027 favök kârı değerlemelerine bakacak olursan 90'lar falan hani çarpanlar çok ciddi boyutlarda ama hala buradan para kazananlar
12: yalnız bu
13: var.
12: Yalnız şirket de tabii 20 küsür 24 senedir.
13: Tabii eski bir şirket
12: sonuçta
13: ama.
12: Sonuçta hani yeni çıkan bir şirket de değil. Biraz acaba oradan mı besleniyor ne dersin? Çünkü oradan, diğerleri çok aldı başını gitti. Hani 3 yıllık 5 yıllık evet. Şirketlerken halka arzları yaşandı ve hani yüzde kaç dedin şey için favori.
13: 93 katından
12: 93
13: işlem
12: katı,
13: veriyor.
12: 400-500 katı işlem görenler var.
13: Evet ama şöyle söyleyeyim belki de hani halka açıldıktan sonra buranın performansı işte XAI birleşmeleri derken işte finansalların buna çok ciddi eşlik edemediği bir projeksiyon var. Hı. Şimdi burada biraz daha Nvidia'dan işte 200 milyar dolarlık projeksiyonları falan görebiliyorsun. Önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha tahminleri yapmak net. Ama işte 5 milyar dolar zarar var 2025'in sonunda, o mali yılda SpaceX tarafında. İnanılmaz bir nakit yakımı var. Arge harcamalarını finanse edebilmek için.
12: Yeni yatırımlara çıkıyorlar
13: ve
12: bu arada.
13: Yeni yatırımlara çıkıyorlar ve Elon Musk'ın kendisi de şunu diyor. Bu şirket Arge harcamalarında nakit yakmaya devam edecek diyor. Dolayısıyla bu şeyin dönüşü, paranın dönüşü ne zaman gerçekleşecek karlılık anlamında? Hani ben ekstra bir parantez açmak istedim. Şu anda biraz daha orayı takip ediyoruz. Ama şöyle bir genel risk iştahına baktığın zaman bugün Avrupa'da da çok kötü ekranlar yok Didem. Orası daha yavaş gidiyor. Artık oraya zaten alıştık ama Stoxx 600 işte dün yeni rekorunu kırmıştı. Bugün 650'lere doğru, 637 şu anda. Oralara doğru yavaş yavaş gidiyor. Hani özellikle işte bu sabahki Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı Nikkei'yi rahatsız etmedi Japonya tarafında. Yeni rekorları konuştuğumuz bir perspektif vardı. Derken hani genel risk iştahında çok kötü bir şeyi söyleyemeyiz. Hani bizim aynı zamanda bir bugün dün ciddi iyileşme kaydeden 10 yıllık tahvil faizimiz de bugün biraz daha yatay. Yani şu bugün biraz daha genel anlamda şu manşeti atabiliriz ki bugün biraz daha piyasanın dinlenme günü en azından küresel açıdan.
12: Harika. O halde şimdi tabii biraz dinlenmeye ihtiyacımız var dün, çünkü çok ekstra iyimserlik yaşanan bir gündü. Evet. İçeride de biraz daha sakin bir tondan bahsediyoruz. 185 milyar mesela şimdilik.
13: Daha düşük.
12: Eşleme hacmi %15 daha aşağıda. Peki biraz hareketlere nerede odaklanıldığına başlayalım, nerede toplandığına başlayalım diyeceğim ama sanki biraz ortada gibi. Yani 44 ise yükseliyor, 55'i düşüyor, 56'sı düşüyor.
13: Evet evet, yani dünkü yükselişten sonra bugün bankalar bir sabah bir kar satışı, bir alım derken şu anda orası biraz daha yataya bağladı. Aynı şeyi diğer endeksler için söylemek de mümkün Didem. Biraz daha bugün hani eşit dağılan bir endeks görüntüsü var ama şimdi özellikle yeni iş alımından sonra ciddi bir tutar açıklamıştı Aselsan tarafı yeni iş alımında. Aselsan tarafı bugün %5 civarında yukarı geliyor. Biraz kar satışı, biraz bir işte yeni bir düşük dip. Ondan sonra tekrar yoluna giden bir fiyatlama. Aselsan tarafı evet çok kuvvetli momentum yok savaş başından bu yana da. Ama hala 400 lira doğru yakınlaştığını görüyoruz. Sadece zaten orası 70 puana yakın bir katkı veriyor evet. Aselsan tarafı. Astor tarafında realizasyon görüyorduk bir süredir çok kısa vadede. Orası bugün iyi. TAV Havalimanları, biraz sonra okuyacağım Koç Holding, HSBC'nin Koç Holding raporu var. O rapora istinaden olabilir. Belki bir miktar daha potansiyel görülebilir ya da piyasa hareketi olabilir. Orası biraz daha yukarıda. Ama emlak konut TOFAŞ derken daha böyle bankaları çok göremediğimiz bir görünüm var bugün katkılar kısmında. Baskılar tarafa da baktığımız zaman özellikle BİM tarafının bugün 20 puan civarında, TÜPRAŞ tarafının bugün 20 puan civarında endeksi aşağı çektiği bir görünüm var. Onun dışında biraz daha BIST 30 hisseleri dışındaki işte Medical Park Sağlık'tan bahsedebiliriz. Burada aynı zamanda işte RAL Yatırım Holding derken, Killer Holding derken biraz daha bu hisseler şey var, realize çabası var ama şunu söyleyeyim ki artık yavaş yavaş 14.500'lere doğru yaklaştık Didem. Artık Haziran'ın başında bu 14.250 seviyesini Borsa İstanbul 100 endeksinde 200-250 bandını geçemiyorduk. Dün tabii oraya şimdi bir geçtik. Şimdi burası eğer haftanın diğer kalan bugün saymazsak 3 gününde bir kar satışı gelecekse o da işte 14.200-250 bandı artık biraz daha destek olarak yakından bakılacak. Burada biraz daha işte belki bir karar verme aşaması olabilir yatırımcılar açısından ama artık bu görüntünün sonu biraz daha o işte bu yıl içerisinde de gördüğümüz 15 binler seviyesi asıl TL bazlı zirve orası. Oralarda biraz daha sert bir sınav olacak Borsa İstanbul açısından.
12: Pekala, şimdi eğer İran-ABD anlaşması tutarsa teknik düzeydeki konuşmaların, görüşmelerin, münazaraların da olumlu gideceğini varsayalım, tarafların uzlaşacağını varsayalım. Cuma günü zaten imza töreni olacak. Yani hani artık bu uzlaştılar fiyatlamasını görüyoruz. Burada bir problem olmadığı takdirde biraz daha sanki hikaye bazlı fiyatlamaya döneceğiz gibi evet. düşünüyorum ben. Mesela işte Aselsan için de aynı şey geçerli.
13: O, çok uzun süredir o hikayeyi görüyoruz zaten.
12: Değil mi? Evet. Ama hani sadece savaş kaynaklı hikaye değil. Yani savunma sanayinin işte ön plana çıkacağı savaş ortamı değil. Bir de burada işte üretim, yeni yatırımlar, inovasyon vesaire, ihracat falan gibi birçok haber ve gelişme sadece Aselsan özelinde değil ama bütün şirketlere düşen enflasyonun katkı sağladığı sektörler gibi. Faiz indirimlerine
13: hepsinin
12: artık...
13: Hepsinin çatısına onu koyacaktım.
12: Evet,
13: şimdi.
12: Aynen tam öyle. Faiz indirim sürecine tekrar girerse merkez bankaları, bankacılık vesaire gibi biraz daha ülkelerin de hikayelerinin belki öne çıktığı bir döneme gireriz diye umuyorum. Yani durum bu. Şimdi biraz önce bahsettin sen, Koç Holding, HSBC'nin raporu var.
13: Evet.
12: Hemen ona bir göz atalım istiyorum. Çünkü bir tane daha raporumuz var, ona da değinmek
13: hızlı
12: istiyoruz.
13: Hızlı hemen. Lütfen. İkisini de toparlayayım. Hı-hı. İyi bir upside, yükseliş potansiyeli verilmiş HSBC tarafından. Şimdi Koç Holding için şunları derler. Enerji segmenti portföy içerisinde kazanımların temel sürükleyicisi olmayı sürdürüyor. Zaten bunu geçtiğimiz TÜPRAŞ bilançosunda görmüştük. İkinci çeyrek beklentilerinden de burada sık sık bahsediyoruz ama bunu da dile getirmişler. Rafinaj, yüksek kırım spreadleri ve dayanıklı talep desteğiyle yılbaşından bu yana açık ara en öne çıkan segment konumunda enerji tarafı derler. Marjlar jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte ılımlaşabilse de kırım spreadlerinin geçen yılın üzerinde seyretmesini bekliyorlar. Kritik ticaret güzergahlarında süregelen aksaklıklar normalleşmenin daha uzun sürebileceğini işaret ediyor. Bu durum hem segmentin kazanımlarını hem de temettü üretimini desteklediğinden bahsetmişler. Temettü demişken, temettü gelirlerinin bu yıl Koç Holding tarafında geçen yılın geniş çaplı uyumlu olan yaklaşık 33-34 milyar TL civarında güçlü kalması bekleniyor. Enerji varlıklarından gelen ek katkılar, TÜPRAŞ temettülerinin ikinci taksidi ve Ford Otosan'dan olası bir ek ödeme ana şirket düzeyinde nakit birikimini desteklemeyi sürdürebilir demişler ve net nakdin 2026 sonunda Didem 1 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyoruz derler. Bu durum finansal esnekliği güçlendiriyor ve gelecekteki yatırımlar, satın almalar veya hissedar dağıtımları için yeterli kapasite sunuyor. Sanayi test segmentindeki karışık görünüm burada bankacılık, kredi faiz tavanlarından karlılığı baskılamasıyla gecikmiş faiz indirimi döngüsüyle karşı karşıya kalmayı sürdürüyor. Otomotiv fiyatlama ve kur baskısıyla mücadele ediyor. Ancak satış hacimleri görece dayanıklılığını korurken Avrupa ticari araç talebinde erken toparlanma işaretlerinin görüldüğünün altını çizmişler. Dayanıklı tüketim malları hem Türkiye'de hem Avrupa'da zorlu bir fiyatlama ortamıyla karşı karşıya. Ancak Avrupa'daki pazar payı kayıpları istikrara kavuşmaya başlıyor demişler ve son dönemde sağlık sektöründeki yatırımlarını konuşuyorduk Koç Holding'in, ona ilişkinde bir değerlendirme var. Koç'un sağlık ve yenilenebilir enerji iştahı sürerken büyük ölçekli sermaye tahsis kararlarının olası olmadığı görüşündeler. Sağlık hala küçük bir segment olmayı sürdürüyor. Fakat bunun büyüyüp büyüyemeyeceğini de biraz daha zamanla göreceğiz ibaresi bulunuyor. Enflasyona karşı özellikle bir miktar daha ardışık iyileşme bekliyorlar. Konsolide kar bazında 2026-2027 tahminlerini %30-35 oranında aşağı yönlü revize etmişler. Ancak ardışık iyileşme beklentilerini koruyorlar. Bu tarafta 2027 tahminleri özellikle %14 civarlarında. Görece yüksek enflasyon, parasal kayıplarda önemli bir rahatlama olasılığını büyük olasılıkla daha da öteleyecek ki enflasyon muhasebesinin parasal kayıplarında bu o tarafta bir kayıp görmüştük. Hedef fiyat Didem. Hedef fiyatlarını 315 TL'ye yükseltmişler. 276 TL'den al önerilerini bu tarafta koruyorlar. Güçlü temettü geliri, iyileşen ana şirket net nakdi ve sermaye tahsis esnekliğine karşın hisse içsel değere yaklaşık %37 iskontolu işlem görmeye devam ediyor. Bu aralığın haksız yere geniş olduğu kanaatindeler. Temettü alınan ödeme varsayılan oranlarında da %50'ye yakın dayalı olarak 2027 temettü veriminde %3,7 olarak görüyorlar. Dediğim gibi %60'ın üzerinde bir upside. Dolayısıyla bu raporlar yavaş yavaş gelmeye başladı.
12: Pekala. Şimdi bir diğer değerlendirme raporda Philip Capital'dan geliyor. Gülermak.
13: Evet, Gülermak. Dolayısıyla biraz daha BIST 30 şirketleri dışında bu raporları hani görmeyi ve biraz daha incelemeyi seviyoruz. Tabii. Çok ciddi dikkatli ele almışlar, detaylı ele almışlar. Ben ama satır başlarını okumak durumunda kalacağım. Şimdi Gülermak Ağır Sanayi 285 TL hedef fiyatta %63 getiri potansiyeliyle araştırma kapsamına dahil etmiş Philip Capital tarafı. Yatırım teması olarak Didem, Orta ve Doğu Avrupa'ya altyapı yatırımlarındaki büyüme, Balkanlarda yeniden yapılanma, düşük borçluluk ve sağlıklı nakit akışı burada ön plana çıkıyor şirket tarafında. 2025'in başında halka arz olduğu hatırlatılmış. Yurt içinde ve dışında başta tünel kazımı ve metro taahhüt projeleri olmak üzere ulaşım ağırlıklı kamu altyapı projelerini yüklenen köklü bir sanayi şirketi olduğu belirtilmiş. Şirketin beklenen iş hacmi yani backlog tutarında 4.9 milyar euro seviyesine ulaşmış olup ilerleyen yıllarda başta Sırbistan ve Romanya olmak üzere Balkan ülkeleri ve Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde hızlanan altyapı yatırımlarıyla bu rekorun tazelenebileceği hatırlatılmış. Avrupa Birliği'nde aynı zamanda altyapı yatırım ihtiyacı ki burada Trans-Avrupa Ulaşım Ağı koridorunda demiryolu modernizasyonu ve yeni hat inşaatı için 2040'a kadar 845 milyar euro yatırım gerektiğini özellikle saptamışlar. Bunun yanında Avrupa Birliği'nde karayolu tıkanıklığı yıllık 230 milyar euro maliyet yaratmakta. Demiryolu ve metro odaklı bir taahhüt şirketi olan Gülermak'a bu yatırım dalgası yeni bir iş imkanı sunabilir demişler. Şimdi şirketin Polonya'da bu en büyük ikinci şehri olan Krakow tarafında kamu özel işletme kredileri haricinde önemli bir finansı borcu bulunmuyor. Net nakit pozisyonunda olan şirketin öz sermaye karlılığı %30'un üzerinde seyretmektedir ki biz son dönemde Didem şirketlerin son çeyrek itibariyle öz kaynak karlılıklarının işte biraz daha enflasyonun altında kalır boyutunu daha derin bir şekilde görmüştük. Bunun özellikle %30'un üzerinde olduğunu dikkat çekilmiş. Düşük borçluluğu göz önünde bulundurulduğunda şirket karlılık olarak iyi durumda olduğu görüşündeler. Değerlemeleri sonucunda Gülermak'ın euro bazlı yükseliş potansiyeli %35 olup bir yıllık forward euro TL paritesiyle TL hedef fiyatına çevirdiklerinde TL'ye %63 civarında bir yükseliş potansiyeline tekabül etmektedir derler. Şimdi bir de riskleri sıralamışlar hisse için özellikle Didem. Altyapı yatırımlarına akan fonlardaki döngüsellik, kamu projelerinin yavaş büyümesinden oluşan risk unsuru oluşturuyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşan kur riski de Gülermak açısından biraz daha risk unsuru gördüğü tarafta. Dolayısıyla biraz daha bu raporlar hani önümüzdeki süreçte faiz indirimleri süreciyle birlikte biraz daha devam edebilir Didem. Hani biz BIST 30 şirketlerini evet görüyoruz ama BIST 100 belki BIST tüm şirketlerini bile ciddi anlamda potansiyel vaat eden şirketler var. Bu raporları gördükçe biz de paylaşmaya çalışacağız. Biraz daha bu tarafın katma değeri daha yüksek oluyor. Çünkü çok da yatırımcının bilgilendiği ya da bilgilenmek istediği evet. Taraflarda.
12: Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür hızlıca ederim. Belki bu grafiği de bir ekrana verebiliriz. Bu da Gülermak grafiği. Evet. Aslında ağırlıklı ortalamalarında, basit hareketli ortalamalarında altında 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük yani bir beklenti oluşursa eğer buralara doğru bir hani hareketlilik belki gelebilir mi diye teknik açıdan da bakıyor olabilir hem piyasa katılımcıları hem de uzmanları. Teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ederim.
12: Borsayı kapatmaya

0: Gidiyorum ben, buyurunuz.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
5: Sabah öğle akşam.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Bu bizim Haziran-Temmuz enflasyonlarına ciddi yönde olumlu etki yapar. Bu enflasyon geri çekilmesi de doğrudan tahvil faizlerini indirir ve bu zincirleme reaksiyonu bir sonucu olarak da banka hisseleri bundan olumlu yönde etkilenir. Dolayısıyla daha önce de belirtmiştik, biz yaz ayları için pozitif taraftayız. Yani Türkiye endeksinin, BIST 100 endeksinin diğer ülkelerden biraz daha pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Yeter ki enflasyon üzerinde yeni bir olumsuz etki olmasın. Eğer enflasyon Haziran ve Temmuz'da dönemsel etki de olacak, baz etkisi de olacak, geri çekilirse bunun etkisiyle faizler geriler ve bankacılık öncülüğünde bizim BIST 100 endeksi ilk önce 15.500'e doğru bir hareketi yapar diye düşünüyoruz. Ki çok uzak bir hedef değil, 15.500'ün dolar karşılığı $340 Didem. Bunu daha geçtiğimiz ay test etmiştik. Dolayısıyla çok uzak bir seviye olarak görmüyorum. Yeter ki şu faizler biraz daha geri çekilsin.
5: Şunu merak ediyorum. Bir dakikam var Ercan. Yani portföylerdeki hisse ağırlığı dolayısıyla arttırılabilir mi? Yoksa koru ve tut anlayışı mı devam edecek enflasyonu ölçümleyene kadar?
4: Yani tabii şöyle, riskle getiri doğru orantılı. Dolayısıyla evet, eğer enflasyonda biz şu anda bir yukarı bir şey görmüyoruz, risk görmüyoruz. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber enflasyonun düşeceğini, buna bağlı olarak faizlerin geri çekilmesini bekliyoruz. Faizler geri çekildiği noktada da bankacılık, gayrimenkul yatırım ortaklıkları olumlu etkiler. Petrol fiyatlarındaki

0: düşüşle her zaman için havacılık şirketleri üzerinde bir pozitif etki yaratır Didem. Evet. Birazcık risk alıp hisse pozisyonlarını arttırmak da fayda var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ercan Göçmen, hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Philip Portföy yönetimine ve çalışanlarına selamlar. Şimdi seans notlarını noktalayalım. Ben bir araya gideyim müsaadenizle. Dönüşte de günden kalanlarda birlikte olacağız. Bugün Vahap Munyar günü, kaçırmayın derim.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar başlıyor efendim. Saatler 18.20 oldu. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize. Az önce borsayı içeride birlikte kapattık. Düne oranla daha sakin bir gün olduğunu söyleyelim. Ama rakamlara da bir göz atmanın vakti geldi zannediyorum. BIST 100 tarafındaki kapanış 14.493 puandan oluştu. %0.32'lik bir artış eşliğinde. Dolar TL'de %0.02'lik bir artış var. 46.29.92'deyiz. Euro TL %0.03 yukarıda, 53.74.42 görüyoruz. Euro dolar paritesi saat 17'den bu yana bir ara 1.16'nın altını test etse de yeniden %0.11'lik yükselişle 1.16.03'te. Avrupa borsalarında genel olarak iyimser bir hava var diyorduk. O iyimserlik devam ediyor ancak biraz daha düşük bir dozda demek çok yanlış değil. İtalya %1.10 civarında primliydi. %1'in altına geldiğini görüyoruz. Frankfurt'ta %0.14'lük bir yükseliş var. Londra %0.57, Paris CAC 40 endekste %0.75 primli. Birazdan detayları Ceren bizimle paylaşıyor olacak. ABD borsalarında ise 17'den bu yana en büyük değişiklik belki de S&P ile Nasdaq'ın biraz daha negatife dönmüş olması. Buradaki kayıplar S&P'de %0.17, Nasdaq'ta %0.33 düzeyinde. Dow Jones'da ise biraz daha yukarı yönlü bir seyir olduğunu takip ediyoruz. %0.70'lik bir artış var Dow Jones endeksinde. ABD tahvillerinde de alımlar olduğundan bahsetmiştik. 10 yıllık tahvil getirisi 4.44.34'te, 5 yıllık 4.16.69'da ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.05.79'da. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı. Burada tabii ki petrole özellikle bakıyoruz. Brent petrol 80 doların altını gördü görmesine %4'ün üzerine çıktı bir ara kayıplar. Şu anda %3,5 mertebesinde ve 80 dolar 22 sentteyiz. ABD tipi ham petrolde ise %4.56'lık bir geri çekilme var. 77 dolar sınırının hafif üzerinde bir fiyatlama görüyoruz ABD tipi ham petrolde. Bitcoin %1.20 civarında ekside. Daha yataydı saat 17 civarında, satışlar bir miktar arttı burada ve bizi 65.691 dolara taşıyor bu dakikalarda. Gümüş spot tarafta %0.24'lük gerilemeyle 69 dolar 83 sentte. Spot altında da %0.30'luk takriben yükseliş devam ediyor. 4.323 dolardan geçiyor işlemler. Özellikle emtiaya altın ve gümüş tarafında çok önemli bir değişiklik olmadığını söyleyebilirim ben yayına girdiğim saatleri itibariyle. Ama borsa biraz dinlendi dedik. Şimdi detaylar için isterseniz Marbaş'a gidelim. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru telefon attığımızda. Soner, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de iyi akşamlar diliyorum hepinize ve hem günün bir yorumunu alalım, haber akışı nasıl değerlendirildiği, merkez bankalarının faiz kararları, İran-ABD anlaşması piyasaları üzerindeki etkileri, ama bir de buna ek olarak tabii bu haftaki Fed beklentilerini eklersen çok sevinirim.
2: Harika. Şimdi şöyle, tabii piyasalar tarafında geçen hafta sonundan itibaren beri oluşan bu barış anlaşması iklimi tarafı fiyatlandı. Beklemeye geçildi endeksler tarafında böyle bir gün. Yani petrolde 80 doların altına kaydık. Tahvil faizlerinde gerileme var. Bizim iç piyasaya da yansıdı. 2 yıllık tahvil faizimiz 44'e yakın seviyelerdeydi. 41'e doğru geldi. İşte borsa endeksine baktığımızda böyle 14 binlerin üzerine oturmuş bir görüntü var. Ama bugün itibariyle artık bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? İmzayı, bu işin kalıcı olma hikayesini. Sonrasında yani bu barış tamamen %100 fiyatlandı mı dersen bence fiyatlanmadı. Piyasaların imzayı da kutlayacak bir alanı var, onu söyleyeyim. Yani bazen beklenti tamamen satın alınır ve gerçekleşme aksi olur ya. Burada gerçekleşmeyle birlikte biraz daha yol var. Yani kalıcı olur olmaz bilmem ama petrolde biraz daha aşağı geliriz, endekslerde biraz daha yukarı gideriz diye değerlendiriyorum imza ile birlikte. Niye piyasa bu payı bıraktı? Tedirgin. Çünkü daha önce de birkaç kez böyle imza aşamasına gelindi, gelinmedi, aksi oldu. O yüzden beklemedeyiz. Gün özelinde baktığımızda Japonya'nın faiz artışı kararıyla başladık biliyorsun. Bu önemliydi. Çünkü hafızalarımızda da böyle bir 2024

0: Ağustos'ta yaşanan kara pazartesi var, Japonya faiz artışıyla birlikte oluşan. Ama neyse ki negatif bir etki görmedik Japonya'daki faiz artışıyla ilgili. Yani özellikle Fed'in faiz kararı var bu hafta açısından, bu önemli. Pas geçmesini bekliyoruz ama Warsh'un ilk sınavı olacak piyasalar nezdinde. Önemli açıklamaları vardı. Özellikle kongrede yapmış olduğu, hem enflasyon hesaplamasına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, hem de bilanço küçültme sürecine ihtiyaç olduğu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar. Piyasalar burayla ilgili artık Fed Başkanı sıfatıyla sorularını soracaktır. Burayla ilgili verilecek mesajlar önemli olacak. Endeks tarafında tabii teknik baktığımızda da yükselen trend kanalı içindeyiz. Yani şöyle biraz grafikleri büyüttüğümüzde neredeyse bir senedir, geçtiğimiz sene Haziran'dan başlayan, 9000'lerden başlayan o kanalın desteğinden döndük. Şimdi kanal orta noktalarındayız. Yani aşağıda 13600 takip ediyoruz. Buranın üzerine kalındığı sürece o bir senelik trend geçerli zaten. Yani şöyle, biliyorsun Temmuz ayında da bir NATO zirvesi olacak. İçinde bulunduğumuz formasyon, bu barış iklimi, bunlar da çok ters bir unsur olmazsa zannediyorum ki biz Temmuz ayının ilk yarısını, o NATO zirvesini endekste böyle 15 binlerin üzerinde, belki yeni rekor seviyelerde karşılarız diye değerlendiriyorum.
1: Diyorum Soner Kuru, paylaştığım bu notlar için efendim şimdi de Londra'ya uzanalım. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır. Ceren, hoş geldin. Avrupa tarafında bugün yine iyimser bir hava var. Bundan belki biraz bahsedebiliriz, detaylar neler, ama bir yandan da G7'yi takip ediyoruz şüphesiz. Elindeki diğer notlarla birlikte seni dinliyoruz.
2: Merhabalar Didem. Evet, Avrupa borsalarında bugün iyimser bir seyir var. Dün endeksler rekor seviyelere yükselmişti. Bugün o rekor seviyelerden yükselişini devam ettiriyor. Fakat kapanışa yakın, senin de söylediğin gibi, bir miktar daha kazançların daha sınırlı hale geldiğini görmekteyiz. Özellikle Alman endeksinde kazançlar %0,1 seviyesinde. Diğer Avrupa borsalarında %0,6, %0,7'lik yükselişler söz konusu. İtalya borsası %1'lik primle öne çıkıyor. ABD borsaları karışık seyre döndü. Bunun etkisiyle teknoloji endeksinde Avrupa'da düşüş hızlandı. Teknoloji endeksi %1,5'luk kayıpla en sert değer kaybeden sektörler arasında bulunuyor. Telekom sektörüyle beraber aynı zamanda bankacılık, sanayi ve perakende endeksleri de %1 civarı primle bugün öne çıkıyor. Petrol fiyatlarında tabii düşüş hızlandı. Brent petrolün varili $80 seviyesinin altını test etti. Ve kurumlar da birer birer petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyona gitmeye başladılar. Goldman Sachs ve Morgan Stanley'den revizyonlar geldi. İlk olarak Goldman Sachs 4. çeyrekte Brent petrolünde ortalama tahminin $80 seviyesinde olmasını öngörüyor. Önceki tahmini $90'lara işaret ediyordu. Burada $10'lık bir düşüş var tahmininde. Temmuz sonu ne kadar aslında Basra Körfezi'nden ihracatın normale dönmesini bekliyor kuruluş. Önceki tahminle kıyasla biraz daha erkene çekmiş gibi gözüküyor. Morgan Stanley ise biraz daha karamsar, çünkü hala çözüm bekleyen çok fazla konunun olduğunu söylüyor. Aralığa kadar tam olarak normale dönüş beklemediğini ifade etti kuruluş. Jefferies analistleri de bugün bir not paylaştılar. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyeleri gerileme olasılığını düşük görüyorlar. Önümüzdeki 3 ay içerisinde $75 seviyesinin altına gerilemesini beklemiyorlar petrol fiyatlarının. Buna gerekçe olarak İran'ın Boğaz'dan geçiş için ücret talep etme ihtimali ve bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde trafiğin mayınlandığı bildirilen Umman tarafına yönelmesi ihtimali üzerinde duruluyor ve güvenli geçişin sağlanmasının haftalar, hatta aylar sürebileceğini belirtti kuruluş. Diğer yanda bugün Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane'den açıklamalar geldi. Dün Lagarde'dan gelen açıklamaları aktarmıştık. Lagarde enflasyonda ikinci tur etkilerin görülmeye başladığını söylemişti Euro bölgesinde. Lane ise bugün yaptığı açıklamada anlaşma olmasına rağmen enflasyonist baskıların Avrupa'da sürebileceğini söyledi ve bir sonraki faiz artışı ihtimali hala canlı olduğuna dikkat çekti bugün açıklamasında. Euro bölgesi enflasyona hazırlıklı olmalı dedi, çünkü şimdiye kadar yüksek seyreden enerji fiyatlarının etkisiyle bu sene enflasyonun %3'ler seviyesinde olacağını söyledi. İkinci tur etkilere dikkat çekti. Bu yıl ve önümüzdeki sene gıda, mal ve hizmet fiyatlarında ikinci tur etkilerin görülmeye devam edeceğini söyledi Ley. Ve petrol fiyatlarının bu seviyelerden çok da fazla düşmesinin beklenmediğine dikkat çekti. Bu açıklaması önemliydi. 80-81 dolarlar seviyesinden çok fazla düşmesini beklemiyorum. Vadeli fiyat eğrisi önümüzdeki birkaç yıl için temelde oldukça yatay. Piyasa fiyatlamasına göre savaş öncesi seviyeye dönüş büyük ölçüde gözükmüyor açıklaması yaptı. Yani aslında şu anda Avrupa Merkez Bankası senaryolarında petrol fiyatlarının bu seviye olacağı varsayımına dikkate alıyor diyebiliriz. Bu mesaj bu Nesbank Başkanı'na gel ve İspanya Merkez Bankası Başkanı tarafından da dün paylaşılmıştı benzer mesajlar. Önümüzdeki dönemde enflasyonist baskıların Euro bölgesine anlaşmaya rağmen sürmesi bekleniyor. Diğer yanda Almanya'dan ZIO endeksini aldık bugün veriler cephesinde. Almanya'da yatırımcıların iyimserliği anlaşma etkisiyle çok sert bir yükseliş kaydetti. Eksi onlar seviyesinden artı onlar seviyesine yükseldi son bir aylık dönemde. Cari koşullar endeksine de bir toparlanma yaşandığını gördük. Tabii ZIV Başkanı'nın değerlendirmesine göre çatışmanın sona ermesi enerji fiyatları ve enflasyon üzerinde büyük bir rahatlık sağlayacak ve iç talepte yeniden bir artış beklentisi var. Tabii şimdiye kadar tahminler yapıldı, yayınlandı. Mesela Bundesbank bu hafta tahminlerini yayınlamıştı. Büyümenin çok daha sınırlı olmasını bekliyor bu sene. %0.5 ile Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faiz kararı sonrası yayınladığı tahminlerde büyüme tahminlerini düşünmüştü bu sene için. Euro bölgesinde %0.8'lik bir büyüme öngörüsü var. Gözler artık FED toplantısı olacak. Ardından Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararını takip ediyor olacağız diyelim. Yeniden söz sana bırakalım Zeynep. Didem.
1: O da olur. Teşekkür ediyorum Ceren. Çok sağ ol. Ben neler dedim sana bugüne kadar yayınlarda o sayılarınla ilgili olarak. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Ceren. Yarın görüşmek üzere diyelim. Londra'ya şimdilik veda ediyoruz. Bu arada tabii hemen şunu söyleyeyim. Biraz sonra Vahap Munyar'la sohbet ediyor olacağız. Çok da konu başlığımız var ama. Hani elimizde günden neler kaldı diye konuşuyoruz ya bu bölümde. Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve özellikle bazı aracı kurum ve kuruluşların, yatırım bankalarının petrol fiyatları beklentilerinin revizyonunu da değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Bu Vahap Munyar'la da önemli bir başlık teşkil edecek. O yüzden Goldman Sachs'ın ve Morgan'ın petrol fiyatları ile ilgili yaptıkları değerlendirmeyi sizlerle paylaşayım. Hemen ardından da Vahap Munyar'ı alacağız yayınımıza, buyurun.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Morgan Stanley ve Goldman Sachs petrol fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Morgan Stanley Temmuz ila Eylül döneminde Brent petrolün ortalama 90 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklerken önceki tahmini 100 dolar seviyesindeydi. Banka 4. çeyrek için fiyat beklentisi ise 95 dolardan 80 dolara düşürüldü. Morgan Stanley analistleri yayımladıkları değerlendirmede anlaşmanın çatışmanın yatışması yönünde önemli bir adım olduğunu belirterek petrol üretiminin Eylül ayında %50'sinin, yıl sonunda ise %80'inin yeniden devreye girebileceğini öngördü. Bu beklenti ise küresel petrol arzında kademeli bir normalleşmeye işaret etti. Öte yandan Goldman Sachs, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının ardından Brent petrolün 4. çeyrek fiyat tahminini 90 dolardan 80 dolara düşürdü. Analistler, Basra Körfezi ham petrol ihracatının daha önce tahmin edilenden bir ay önce, Temmuz ayı sonuna kadar savaş öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini belirtti. Kurum, 2027 yılı için fiyat tahminini de 5 dolar düşürerek varil başına ortalama 75 dolara çekti.
1: Pekala, şimdi elbette petrolün nerede dengeleneceği enflasyon beklentilerini, enflasyon beklentileri de merkez bankalarının faiz adımlarını belirliyor olacak. Bunları konuşmak üzere şimdi Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ı alalım yanımıza. Vahap abi hoş geldin. Ne kadar güzel bir manzaranın önündesin, yanmışsın. Yani Milas'tasın.
4: Evet, Milas'tayım. Yandım çünkü şöyle, burada Yeniköy, Kemerköy santrali var ve maden sahası var.
1: Evet.
4: Rehabilite edilen maden sahasında hem işçilerin hem de bölgedeki muhtarların olduğu bir toplantı yaptık. Açık havada yaptık. Şapka da takamadık tabii öyle bir toplantıda olduğumuz için. Kafayı biraz daha yaktık onun için yanmış.
1: Bu kanlı canlı yani. Görünüyorsun, gayet de yakışmış. Bu yazın en sevdiğim tarafıdır bu, böyle biraz ama renk geliyor
4: öncesinde
1: insana.
4: Öncesinde bayramda birkaç gün denize girmişliğim var, hani inkar da etmeyeyim onu.
1: Peki oradan da bir çatladık yani hepimiz, tamam. Evet. Ama D vitamini de almana sevindim Vahap abi, tekrar hoş geldin. Şimdi biraz önce ben haber olarak paylaştım çünkü konuşacağız tabii bu İran-ABD anlaşması. Bu beklentinin fiyatlara yansıması, petrol tarafında bugün Brent 80 doların altını gördü. Hoş şu anda tam o sınırın biraz üstünde ama... öncelikle bu anlaşma, anlaşmanın çerçevesi, bir mutabakat zaptı deniyor buna. Sonra yine bu hafta içinde bir teknik görüşmeler olacak. Özellikle nükleer tarafla ilgili soru işaretleri var. Bir 300 milyar dolar lafı geçiyordu ama Trump örneğin bugün ona yok öyle bir şey dedi. Ama mutlaka İran'ın da bir beklentisi var. Çünkü yıkım var orada. Oranın bir toparlanması gerekiyor gibi. Şimdi birçok başlık var. Sen istersen madde madde bizim için nasıl okuduğunu, bu süreci ve neler beklediğini paylaş.
4: Şimdi aslında hatırlarsak yani epey zamandır anlaşıyoruz. Anlaştık, anlaşma yarın, anlaşma 3 gün sonra falan diye çok ciddi hem Trump tarafından özellikle açıklamalar oldu. Ama bu seferki daha inandırıcı hale geldi. Onun için zaten piyasaların piyasadaki olumlu etki çok daha yaygınlaştı. Petrolü de 80 doların altına çekebildi ama 80 dolar civarında. O da fena değil çünkü daha önceki anlaşıyoruz söylemlerinde 100 doların altını yokluyor, tekrar yukarı çıkıyordu. Bir de İran'dan bu sefer anlaşıyoruz laflarına itiraz gelmedi. Yani oradan da evet anlaşma olacağı yönünde bir takım açıklamalar ve işaretler geldi. Gerçi biraz İsrail tarafı hala belirsiz, hatta biraz sanki memnun değilmiş gibi ama yine de burada belirleyici olan taraf her ne kadar İsrail başlatmış olsa da belirleyici olan taraf Amerika'nın tutumu. Amerika özellikle Sayın Trump Hürmüz Boğazı'nın bir an önce devreye girmesini istiyor ki açıldığını zaten anons ediyor, söylüyor. Onun için de zaten petrol fiyatlarındaki bu gevşemeyi yaşıyoruz. Dolayısıyla hani tabii ki son şekli 19 Haziran'da göreceğiz. 19 Haziran'da ne olup ne bittiğini biraz daha iyi anlayacağız. Ama en azından şu ana kadarki gelişme bu anlaşmanın olacağı yönünde daha da baskın bir beklenti ve beklenti yönünde öyle görünüyor. Bunun tabii olumlu etkisi hemen dedik ya petrolde yansımaya başladı ama başka tarafta da yansıyacak. Nitekim bize de hemen işte şeyde akaryakıt fiyatlarında ufak ufak da olsa indirimler gündeme gelebiliyor. Ama burada mesela muhtarlarla konuşurken dediler ki ya indirimi gıdım gıdım yapıyorlar. Şimdi tabii sonuçta Shell Mobil sistemini devreye almışlardı. Yükselen petrol fiyatlarının çok az bölümünü yansıttılar aslında piyasaya ya da işte pompaya. Dolayısıyla şimdi onu telafi etmeye çalışacak maliye ister istemez. Onu yaşayacağız, göreceğiz. Ama sonuçta eğer 80 doların altında seyrederse ve yılı böyle kapatırsak o zaman o daha kötü senaryolar biraz daha geride kalmış olabilir ama işte az önce yayında sen de şey yaptın, tekrarladın haberi. Şimdi 90 dolar civarında bir beklenti söz konusu. Zaten bağlantıları da 80 doların üzerinde 90 dolara yakın şeklinde ama yine de anlaşma sanki daha da gevşetecek ve hem dünyayı hem de bizi enflasyon açısından rahatlatacak gibi görünüyor.
1: Şimdi yani evet dünyayı da rahatlatsın ama yani bizi biraz daha fazla rahatlatsın diye umuyoruz değil mi? Çok iyi olur. Enflasyonla mücadele programı 3. yılını tamamladı zira.
4: Evet.
1: Ve hala tabii ki bir iyileşme var. Elbette bir yola girildi ama... Evet. Hala zorluyor, hala dünyadaki en yüksek seviyelerden birini içeride yaşıyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarından gelen bu ek baskının bir an evvel ortadan kalkması hepimizin hayrına olur diye düşünüyorum da bu 3 yıllık zaman dilimini geride bıraktığımız bu günlerde siz de aslında çokça işliyorsunuz gazetede. Evet. Vahap abi buna ilişkin de böyle bir tespitlerini, bir değerlendirmeni ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerini alayım mı?
4: Elbette. Tabii daha çok reel sektörün değerlendirmelerini gazetemize yansıttık ama şöyle Şimdi tablolara da falan baktığımızda, özellikle sadece tek başına enflasyon rakamına baktığımızda bile, şimdi her ne kadar Sayın Şimşek göreve gelmeden önce Türkiye %80 civarındaki bir enflasyonu da gördü bu kadar epey zaman geçtikten sonra. Ama Sayın Şimşek göreve başlayıp da programı açıkladığında 38 dolayında bir enflasyon söz konusuydu. Ama hani Şimşek tarafına bakarsan 80'den aldık diye devraldık diye düşünüyor. O da haklı ama 38'de bile baksak 38'den şimdi geldik 32 dolayına. Şimdi bu enflasyon rakamından bakıp da ya ekonomi yönetimi bu işte çok da başarılı olamadı, başarısız falan gibi değerlendirmeler yapmak haksızlık olur. Niye haksızlık olur? Çünkü önlerine evet her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı programa başından beri ve 3 yıldır da sahip çıksa da sonuçta siyasi engebeler çıktı. Ne oldu? Bir 19 Mart süreci yaşandı ve devam da etti o. Arkasından ne oldu? Türkiye çok ağır bir hem don, tarımı vuran hem don hem de kuraklık yaşadı geçen yıl. Dolayısıyla orada da bir enflasyon etkisi ister istemez üstüne bindi. Arkasından ne oldu? 28 Şubat'tan itibaren bir İran, Amerika ve İsrail savaşı çıktı. Bizi de çok daha yakından etkiledi. Bütün dünyayı etkiledi ama bizi de çok daha yakından etkiledi. OVP'de 65 dolar 2026 ortalaması petrol fiyatı düşünülürken işte 100 doların üzerinde gördük. İşte daha yeni 80 doların altına indi ya da 80'e indi diye sevinmeye başladık. Düşün işte 60'lar 65 nerede, orası nerede? Ki Merkez Bankası o günlerde 61 dolar falan civarında tahminlerini ortaya koyuyordu. Şimdi bunlar da var. Arkasından bir de CHP'nin mutlak butlan olayı ortaya çıktı. Bunların hepsi programın önünde çıkan siyasi engebeler oldu. Bunlar da ister istemez programın süresini uzattı. Süre uzayınca ve bu sıkıntılı şimdi sonuçta enflasyonla mücadele ederken ister istemez Merkez Bankası para politikasında sıkı para politikası uyguluyor. Kemerleri sıkıyor. Kredi musluklarını kısma şeyini devam ediyor. Tavrını devam ettiriyor. Bu da ister istemez reel sektöre bir sıkıntı olarak yansıyor. Epey bir üretim tarafında sıkıntı oldu. Üretimler düştü. O da gündeme geldi. Dolayısıyla öyle bakınca reel sektör değerlendirmelerinde daha çok böyle olumsuz yargılama, olumsuz algılama söz konusu gibi. Ama sadece dediğim gibi o yönüyle bakarsak, işte enflasyonla karşılaştırırsak hemen birdenbire başarısız da demek yanlış olur. Ama mesela bir başka tarafa bakalım. Cari açıkta ciddi anlamda yol aldılar. Orada önlemler alındı. Her ne kadar son dönemde petrol fiyatları artınca enerji açığı ortaya çıksa da, yani enerji fiyatlarının ortaya koyduğu açık ortaya çıksa da sonuçta orada da yani cari açık konusunda da başarılı adımlar atıldı. Şimdi senin de dediğin gibi inşallah artık anlaşma olur, savaş biter, tam anlamıyla bitmiş olur. O zaman petrol tarafında, enerji fiyatlarında bir rahatlama olursa ki enerji fiyatları başka şeyler de etkiliyor. İşte düşün işte gübre fiyatlarını etkiliyor, navlunu etkiliyor. Oralardan bütün emtialarda ister istemez fiyat artışları gündeme geliyor. Onlar da hem dünyanın başka ülkelerine hem de bize sonuçta enflasyon yaratan etkiler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar eğer sönümlenmeye başlarsa biraz rahatlama gelebilir. Evet, Merkez Bankası ister istemez faizde pas geçmek zorunda kaldı. Faizi aynı bırakmak zorunda kaldı. Belki Temmuz'da da öyle yapmak zorunda kalacak. Ama herhalde Eylül'den itibaren yeniden bir faiz indirimi tarafına doğru yola koyulabiliriz. Enflasyonu da hani 30 sınırlarında olsa bile yine de hani çok da başarısız saymak dediğim gibi haksızlık olur.
1: Yani çok çok daha yüksekten geliyor çünkü evet. Dolayısıyla tabii bir mesafe alındı. Biraz böyle dış etkilerden arındırılmış bir şekilde kendi hikayemizle devam edersek de dediğin gibi herhalde piyasa beklentisi de genel hatlarıyla Eylül'den itibaren Merkez Bankası'nın evet. bir faiz indirim patikasına dönebileceğine işaret ediyor. Onu da takip edeceğiz. Şimdi Sanayi üretimi rakamları geldi Vahap abi, malum ya bayram girdi araya vesaire, Nisan ayı verisini aldık ama şimdi burada da öne çıkan detaylar var üzerinde belki durmaya değer diye düşündüğümüz. Bir de sanayinin payı da biraz değişti. Hani son 3 seneye ilişkin enflasyonu biraz konuştuk, enflasyon evet. programı. Bir de sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payında da dikkat çekmemiz gereken bir husus var. İstiyorsan biraz da o taraftan bahsedelim.
4: Elbette sanayinin gayri safi yurt içi hasılalar içindeki payı %22'nin biraz üzerindeydi 3 yıl önce. Yani günümüze geldiğimizde, 3 yıl sonrasına geldiğimizde 17 civarına geldi. Bu tabii Türkiye için iyi bir şey değil. Yani üretimden vazgeçiyormuş gibi görünmek, sanayi, her şeyi sanayiden kısmak, soğutmayı sanayi tarafında

0: üretiminde daha yukarı yönlü oluşun nedeni, hatırlayalım, Nisan ayında ihracat aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Demek ki bu savaş etkisiyle özellikle bize doğru, ülkemize doğru farklı farklı sektörlere sipariş kayması söz konusu oldu. Niye? Çünkü navlun bedelleri, yani lojistik maliyetleri çok artınca ister istemez yönü daha yakın tedarik merkezlerine döndürmek zorunda kaldılar. Bu da bize yaramış oldu. O da Nisan ayında sanayi üretimi yukarı taşıdı. Umarım böyle devam eder ve artık o reel sektörün artık bunaldık dediği nokta yavaş yavaş gerilerde kalmaya başlayabilir. O da dediğim gibi savaşın gerçekten noktalanması sonrasında belki o rahatlamayı bize getirebilir.
1: Vahap abi, biraz da sahaya inelim istiyorum. Yani
0: Tabii ki.
1: sahada neler oluyor? Çeşitli haber akışları var. Oldukça da önemli mesela elektrikli araçlar tarafında BYD'yi çok konuştuk ya. Onların çekiliyor olması ama başka yatırımların olması, yine elektrikli araçlar segmentinin genel satışlardaki payının artıyor olması gibi aslında önemli başlıklar var. Biraz bu taraftaki senin izlenimlerini almak istiyorum. Hem BYD'nin kararı ve bundan sonra orada
0: Evet.
1: ne bekleyebiliriz, hem de yine elektrikli araçlar genel olarak nasıl görünüyor, ne tür yatırımlar var önümüzde?
0: Şimdi ben geçen hafta Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasına gittim. Hem Türkiye CEO'su Alex Kim'le hem de ekibiyle sohbet ettim. Fabrikayı da gezdim. Şimdi bir kere anlamında, robotlaşma anlamında, teknoloji anlamında hakikaten ciddi ilerleme var. Çok sayıda ben otomotiv sektöründe fabrika gezdim. Hem yan sanayinde hem ana sanayinde fabrikalar gezdim. İşte otobüs üreteni de, kamyon üreteni de, farklı markaların otomobil hem yurt dışında hem yurt içinde fabrikalarını da gezdim. Açıkçası son gezide Hyundai'nin geldiği teknoloji noktasında ben etkilendim açıkçası. 300 civarında metal yaka çalışıyor. Yani robot iş yapıyor. Ciddi anlamda işleri kolaylaştırmış durumda. Hataları tabii azaya indirmiş durumda. Şimdi BYD tarafında çok tartıştık. Hep burada da bu ekranda da çok konuştuk. Seninle de konuştuk. Diğer arkadaşlarla da konuştuk. Orada tabii ki başka tarafa gitmesin diye, Avrupa'nın başka ülkelerine gitmesin diye hükümet, Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere BYD'ye çok cazip teklifler sundu. Ne yaptı? Onlar dediler ki efendim bize hemen ithalat kapısını açın. Biz bir yandan yatırımı tabii başlatacağız ama ithalat kapısının bize hemen açık olması lazım. Halbuki Sanayi Bakanlığı'nın bir kararı var, uygulamada olan kararı var. Yatırımın %20'si tamamlandıktan sonra ancak açabiliriz diye düşünüyorlardı. Daha doğrusu uygulama öyleydi. Fakat bizimkiler BYD'nin de işte bu cazibe daha fazla olsun talepleriyle birlikte açık tuttular kapıyı. Dolayısıyla ciddi anlamda BYD satışı Türkiye'de oldu. Ne oldu? O sırada Macaristan'daki yatırımını bitirdi. Fakat bu arada da gündeme bir Made in Europe konusu geldi. Türkiye işin içinde olacak mı olmayacak mı tartışmalar oldu. Sonra tasarının içine girdik ama bazı ayrıntı noktaları var. Muhtemelen ondan da kuşkulanmış olacaklar ki bir de zaten satacaklara kadar sattılar. Dolayısıyla dediler ki biz yatırım kararımızı askıya alıyoruz. Sanayi Bakanlığı da şunu söylüyordu o günlerde. Diyordu ki ya hani evet yatırımın %20'sinin tamamlanması lazım ama arsayı parayla satın aldılar. Biz onu yatırımın bir parçası saydık. Onun için gümrükleri onlar için indirdik dediler. Şimdi sonuçta bir başka ülkeye bakıyor Avrupa'da şu anda BYD. Demek ki gelmeyecek. Ama öbür taraftan Hyundai'nin Türkiye CEO'su, Türkiye Başkanı Alex Kim dedi ki ya siz onları konuşuyorsunuz ama biz burada 290 milyon dolar ek yatırım yaptık ki bugüne kadar 30 yılda 1,3 milyar dolar Türkiye'ye yatırım yapmış bulunuyoruz. 290 milyon dolar daha yatırıp bir elektrikli modelimizi burada üreteceğiz. Ya yani buraya bir teknoloji getiriyoruz. Hakikaten de öyle. Ağustos ayında Hyundai Türkiye'nin ikinci tam elektrikli yani full elektrikli aracını piyasaya sunmuş olacak. Eylül ayında Türkiye piyasasına, aynı zamanda tabii Avrupa'ya da satacaklar. İki farklı modelleri var. Biraz daha menzili düşük olan, ki onu Avrupa'ya daha çok şehir içinde kullanmak üzere pazar.

0: taşıyacaklar. Menzili biraz daha uzun olan bize ve daha uzun yolda kullanılmak üzere olacak. Ve yatırımlar da devam ediyor. Onlar da şeyden rahatsızlar. Made in Europe'da ne olacak? Hükümet orada biraz daha bastırsa ve Made in Europe'un içinde mutlaka olsa, onun dışında kalmasa çok iyi olur. Yoksa bizim için de sıkıntı olur diye mesajlarını da veriyorlar. Ve bir de şöyle bir mesaj verdi Alex Kim. Dedi ki, ya evet yeni yatırım çekme konusunda tabii ki hükümet haklı ama burada olanları da göz ardı etmeseler iyi olur. Bizim de bazı taleplerimiz oluyor. Dediği gibi 1.3 milyar dolar yatırmışlar. 500 milyon dolar civarında, daha da üstünde yatırım da devam edecek. Çünkü modellerini yenileme yatırım yapacaklar. Bunları şimdi dikkate almak lazım. Ben de o uyarılara burada aktarmış olayım.
1: Harika. Şimdi otomobilden bahsetmişken konuyla ilgili başka başlık var. Onu da sana soracağım ama bu arada ABD-İran anlaşmasının Tahran'ın petrolünü derhal satmasına da izin verdiğine ilişkin bir haber yayınladı. Wall Street Journal az önce düştü önümüze. Onu da son dakika olarak paylaşıyoruz. Şimdi 2021-2024 yılları arasında sıfır araç alan 4 milyon kişiyi maliye incelemeye almış. Nedir buradaki gerekçe? Ne hedefleniyor Vahap abi?
0: Ya şimdi aslında buradaki hikaye hep şunu hatırlatıyor. Geçmişte aslında özellikle Zekeriya Temizel'in ki Ecevit hükümeti dönemini söylüyorum, 2000'li yılların başlarında bir nereden buldun yasası çıkarmak istediler ama tabii ki çok tepki aldı ve vazgeçtiler. Hiç olmazsa her şeyin kayda girmesini sağlayacak bir çaba söz konusuydu. Aslında o zamandan beri zaman zaman böyle nereden buldun yasası gündeme geliyor ama her seferinde tepki olduğu için vazgeçiliyor. Yine kayıt dışılık maalesef ülkemizde çok fazla. İşte kayıt dışı ekonomi diye baktığında en az %30 ülkemizde maalesef kayıt dışı ekonomi söz konusu. Evet. Hatta son dönemlerde daha da arttığı söyleniyor. Şimdi kayda alabilmek için nereden buldun yerine maliye sanıyorum daha çok nasıl harcadın tarafıyla ilgilenmeye başladı ki oradan sorgulayarak tersten aslında bir anlamda bir nereden bulduğuna getiriyor ama nereden buldun demiyor. Diyor ki arkadaş baktım sen işte 4 milyon araç alınmış, bu araçları alanları inceliyorum, nasıl aldığını, o şeyi, parayı nereden getirdiğini, hangi kaynağıyla aldığını bize anlat. Anlatamazsan ceza vereceğiz sana diye. Şimdi buralardan sıkışıyor. Aslında şeyi hatırlayalım. Programın ilk başladığı dönemlerde Sayın Şimşek'in tekrar döndüğü ve bu hükümette görev aldığı dönemlerde bir de kira ile ilgili rakamlar ortaya çıkmıştı. O sırada yanlış hatırlamıyorsam 4.2 milyon konut kiracı oturuyor ama herhangi bir kontrat yok. O konuda da bir şey sorgulama başlatmıştı maliye. Fakat tam yerel seçimler arifesiydi. Yerel seçimler arifesi olunca tabii seçim de sıkıntı yaratır diye durdurdular. Ama yine de o dönemde 500 binin üzerinde konut kira kontratı yokken kayda alınmış oldu. Bunlar tamamıyla işte bu kayda alma çabası.
1: Kayıt dışının önüne geçmeye yönelik hamleler. Çok teşekkür ediyorum Vahap Munyar. Bana eşlik ettiğin için Milas'a selamlar, sevgiler diyelim. Efendim günden kalanları noktalayalım. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere kısmetse. Hoşçakalın.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: SOA. Toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
1: SOA. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2-3-4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen. Hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Bilmiyorum.
8: DTS,

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: de bulacaksın.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar.

0: Net.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Öne çıkan gündem başlıklarıyla birlikte başlatalım 60 dakikayı. ABD Başkanı Donald Trump G7 zirvesinde yaptığı açıklamada İran ile varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu belirterek harika bir anlaşma yaptık. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Trump Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açıldığında ücretsiz olacağını söyleyerek gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı. Cuma gününe kadar tamamen açılacak dedi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. ABD sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kaldıran ve ABD deniz ürünleri ile tarım ürünleri için tercihli pazar erişimi sağlayan düzenleme 440 evet oyuyla onaylandı. Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan açıklamalara göre konseyin anketine katılan 74 merkez bankasından %45'i önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini arttırmayı planlarken %54'lük çoğunluk altın rezervlerinin değişmeyeceğini belirtti. Fransa Başbakanı Le Cornu, Fransız İstihbarat Servisi'nin ABD merkezli yazılım şirketi Palantir ile kontratını sonlandırdığını duyurdu. Le Cornu, dijital alanda yeni stratejik bağımlılıkları kabul edemeyiz diyerek Fransız İç İstihbaratı'nın Palantir yerine ulusal yazılım şirketi Champs Vision ile çalışacağını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli devlet tahvilinden yeniden ihraca ihalesinde 13,7 milyar liralık teklif gelirken net satış 9,8 milyar lira oldu. İhalede birleşik faiz %37,94 oldu.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu İstanbul Gayrimenkul Değerleme Ortağı Ahmet Büyükduman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ecem Hanım.
0: Şimdi bugün veriyi aldık. Veri üzerine bir değerlendirme yaparak başlayalım. Sizinle zaten sıkça konuşuyoruz. Konut fiyatlarında reel düşüşü geçen ayda konuşmuştuk ama bugün baktığımızda %6,1'e yükselmiş olduğunu görüyoruz. Detaylarda sizin dikkatinizi ne çekti? Bundan sonrası için ne sinyal verir?
1: Konut fiyatları 2023'ün ortasından beri aslında reel olarak geriliyor. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Toplamda baktığımızda reel gerileme %20'ler civarında. Yani sadece yıllık gerileme demeyelim buna. 2023'ün ortasından itibaren o zirve noktasından bugüne kadar yaklaşık reel anlamda %20 bir gerileme söz konusu. Aslında biz bu trendlerin bu yıl içinde terse döneceğini düşünüyorduk. Ama biraz önce haberini verdiğiniz İran ve Körfez Savaşı diyelim. O önemli ölçüde bütün bu hesapları değiştirmiş oldu. Bizim enflasyonla mücadele sürecimizde yüksek faiz politikası, ki yüksek faiz politikası aslında bir tahterevalli etkisi yapar ve gayrimenkul piyasaları üzerinde çok olumsuz etkileri vardır. Faizin bu kadar yüksek olması gayrimenkul fiyatlarını baskılamaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemlerde de baskılayacak. Malum reel fiyat dediğimizde aslında enflasyondan geride kalma durumundan bahsediyoruz. Örneğin geçtiğimiz ayın enflasyonu aylık %1,7 idi. Konut fiyatlarındaki artış da aylık %1,7. Bu haliyle sanki enflasyona karşı da hani kafa kafaya gelmiş, hiç değer değişmemiş gibi görüyoruz. Fakat nominal artış dediğimiz yerde İstanbul, Ankara, Türkiye ortalamasına çok yakın sonuçlar verirken İzmir'de
0: düşüş var.
1: Çok nominal enteresan. Olarak fiyatlar geriye gitmiş.
0: Yani evet, bunun sebebi nedir? Yani bu çok gördüğümüz bir şey değil, değil mi?
1: Çok gördüğümüz bir şey değil ama şöyle olsaydı hani Türkiye yıllık %2-3 enflasyon yaşayan aylık değil de yıllık %2-3 enflasyon yaşayan bir ülke olsaydı arada görürdük. Örneğin şu sıralar İngiltere'de gayrimenkul fiyatları %6-7 geride. Nominal olarak da biz de onları görebilirdik. Bu savaş etkisi gerçekten o sırada

0: faizlerin artık indirilmeyeceği, enflasyonla mücadelede faiz enstrümanının hala en tutulabilir ürün olduğu ortaya çıkınca birçok mülk sahibi demek ki iskontoların oranlarını artırmışlar, öyle düşünüyorum.
1: Peki bölgesel olarak niye farklılaşıyor? Yani İzmir orada niye daha çok öne çıkıyor mesela?
0: Daha rasyonel insanlar var demek ki, faiz hesabı yapanlar. Şey de öyledir mesela, İzmir'de mevduat oranı da çok yüksektir şey açısından. Nasıl diyelim, daha finansallaşmış bir kafanın olduğu bir yerdir İzmir. Hı hı. Türkiye'de.
1: Peki oradan da aslında bir miktar kiralardaki durumu da sorayım. O tarafta da benzer bir durum var gibi gözüküyor ama siz neler aktarırsınız?
0: Evet, kiralarda yaklaşık 1.9'luk bir artış. Hani enflasyonla başa baş diyelim, fakat şöyle yıldan yıla baktığımızda kiralar da negatif. Yani reel anlamda gerilemiş durumda, enflasyonun gerisinde kaldı. Onlar da %3.4 yanılmıyorsam. Fakat çok ilginç, bütün Türkiye'de kiralar hani enflasyonun bir parça gerisinde kalıyor. Geçen ay İstanbul'da %3'lük bir artış var. Yani aylık bazda İstanbul'da bir sıçrama gerçekleşmiş. Aslında biz bunu her zaman görüyoruz. Yani bahar aylarıyla birlikte büyük şehirlerde kiralar yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Ve Ağustos'a kadar bu trend devam ediyor. Bu gördüğümüz %3'ü belki önümüzdeki Haziran, içinde olduğumuz Haziran, belki Temmuz'da da göreceğiz. Sonra Ağustos'tan itibaren orası da yatay bir seyir izlemeye başlayacak kira tarafında. Hı
1: hı. Ağustos o dönemde aslında daha çok oynaklık olması, yeni dönemin başlamasıyla beraber hani şehre taşınanlar vesaire gibi bir etki mi?
0: Hep aklımıza o geliyor, evet, ama o geliyor. Geriye doğru bütün gözlemlerimiz bizim Eylül'den itibaren ilan fiyatlarının değişmediğini gösteriyor. Takip eden yılın Şubat ayına kadar.
1: Peki bir yandan da satış rakamları gelecek. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda o tarafta nasıl bir etkiyi görüyor olacağız biz? Bu hafta içerisinde gelecek olan.
0: Nisan'da 128 bin hı-hı civarında satış gerçekleşmişti. Mayıs'ta iki gün sonra gelecek. Tahminimiz 90-95 bin.
1: Neden? Yani düşük değil mi?
0: Düşük ama şey, takvim etkisi nedeniyle. Çünkü Mayıs ayındaki Kurban Bayramı çok az bir çalışma söz konusu oldu. Hem şöyle bir durum var, sadece çalışma günü sayısının az olması yeterli değil. Aynı zamanda şeyin öncesi, ne derler, bayram öncesinde de ekonomik aktivite biraz yavaşlıyor. Dolayısıyla ekonomik aktivite yavaşladığı için konut satışları 90-95 bin civarında kalacak ama içinde bulunduğumuz Haziran ayında, yani onu Temmuz'da göreceğiz, tekrar Nisan seviyelerine 130 bin bandına oturacağını düşünüyorum ben.
1: Peki bu son konjonktürle birlikte işte hani aslında satışlar bu seferki olan işte takvim etkisi dediniz. Bundan sonrasında orada bir değişiklik görür müyüz? İşte yavaş yavaş hani bu barış teması eğer sağlanırsa o tarafta faizlere dair bir iyimserlik olmasıyla birlikte farklı bir hikaye görecek miyiz?
0: Görebiliriz. Ne kadar hızlı Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapacağına bağlı bu. Yani uluslararası ekonomik konjonktür hızla iyiye doğru gider ise, burada zannediyorum petrol fiyatları falan çok önemli. Konut tarafında da negatif taraftan reale doğru bir çıkış çabası görebiliriz. Ancak şimdiden hani en azından bu yılın sonuna kadar çok da bir ışık görmüyorum ben reel tarafa geçmesi açısından. Belki şeyi azaltabilir, aylık bazda yine enflasyonu yakalamaya çalışabilir. Ama faizlerin şu anki bulunduğu seviye itibariyle gayrimenkul piyasasının fiyatlarda yukarıya doğru bir enflasyonu aşan bir hareket yapmasını zor görüyorum.
1: Peki şey soracağım, yani iki tarafı yönü de var tabii ama orada daha çok bu faiz tarafının etkisinde hani yatırımcının aslında bakış açısını merak ediyorum. Yani biraz daha sebebi ne şu anda yatırım yapmayı tercih etmemesinin? Mevduat tarafının getirisi dolayısıyla mı yapmıyor? Yoksa krediye ulaşım mı diyeceğim ama o tarafta da aslında çok fazla kredili satış olduğunu da görmüyoruz. Yani
0: %20'ler seviyesinde kredili satışlar. Tabii bu alıştığımız kredili satışlar geçmiş satışlar gibi değil. Çünkü Türk konut kredisi ya da konut pazarında yeni bir oyuncu var. Tasarruf finansman şirketleri. Hı hı. Ve onların oluşturduğu talep de bugünün talebi değil. Yani bir yıl, bir buçuk yıl önce sözleşme imzalanmış talepler. Bu firmaların piyasada gittikçe ağırlıklarını artırıyorlar. Ve tahmin ediyorum ipotekli satışların içindeki en az %35'lik bir pay bu firmalara ait ve önümüzdeki günlerde de artacak. Çünkü sürekli yeni sözleşmelerin neredeyse yarısı konut alımı için başlatıldığını duyuyorum tasarruf finansman şirketi tarafında. Bu da aslında önümüzdeki dönemlerde fiyattan bağımsız olarak konut satış adetlerinin ve ipotekli satışların yukarı yönlü devam edeceğini gösteriyor bize.
1: Peki son olarak bu TOKİ'nin de bir konut kampanyası var, yeni bir tane. Onu sormak istiyorum. Şimdi TOKİ'nin bu adımları atmasının altındaki yatan sebeplere baktığımızda birazcık o arzdaki sıkışıklığı da aslında dengelemek. İşte veya fiyatların bir miktar geri çekilmesine de sebep olmak. İşte enflasyonist baskıyı azaltmak gibi birçok sebep de sayabiliriz bu tarafta. Ama hani orada da şöyle bir soru işareti. 48 ay sonra verilecek. Dolayısıyla etkisinin ne ölçüde olmasını beklemek lazım.
0: Yani bugünün çamaşırı yarının güneşiyle kurtulmaz diye bir laf var. Yani kiralarla ilgili çok bir etkisini beklememek gerekiyor. Çünkü şöyle bakın, 20 bin konut bir kısmı hazır, bir kısmı da 48 ay içinde teslim edilecek. Diyelim ki 5 bin tanesi hazır olsun. 15 bin tanesini 4 yıla böldüğümüz zaman işte ne yapıyor? 3 bin 4 bin tane konut anlamına geliyor. Bu da şu demek, Türkiye'nin 2 günlük yeni konut satışı demek bu. Yani Türkiye 2 günde
1: anladım,
0: zaten
1: çok büyük bir etkisi olmaz
0: o
1: diyorsunuz.
0: Kadar. Yani yıllık bazda bu projeden gelecek olan 3000'lik satış, 3000 adetlik, 4000 adetlik satışa Türkiye zaten 2 günde yeni konut satışı yapıyor. Şimdi bakın, 20 bin konut diyoruz. Günde 11 bin, 6 bin civarında konut satılıyor. Yani 3-3,5 günlük konut satışı demek bu.
1: Peki orada arzı biraz daha dengelemek için ne olması lazım? Arz tarafı sıkışık mı şu anda?
0: Hayır, arz tarafı makul bir düzeyde. Yani Türkiye geçtiğimiz yıllarda 1 milyona yaklaşan ruhsatlar aldı. Ancak bunun içinde deprem konutları %25'e yakın bir ağırlığa sahip arz için alınanlarda. Deprem konutlarını çıkardığımızda dahi 800 bin civarında yeni konut ruhsatıyla karşılaşıyoruz. Bu Türkiye'nin ihtiyacını tam olarak karşılamasa bile geçtiğimiz yıllara göre oldukça iyi bir sayı.
1: Çünkü bir dönem şeyi konuşuyorduk ya, bu inşaat maliyetlerindeki işte artışla beraber konut fiyatları da reel olarak düşük kaldığı için birazcık hani projeler iptal ediliyor, işte erteleniyor vesaire diye, şu anda o zaman o görünüm kalmadı mı artık?
0: Elimizdeki veriler biraz geriden geldiği için belki ne var, bizde 2025 verileri var. 2026 verileri bu konuda bize bir şey gösterecek. Yine de ben çok fazla düşeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü şöyle bir durum vardı geçmişe doğru. Konut fiyatlarındaki değişimle inşaat maliyetleri arasındaki değişim öyle çok birbirinden ayrışmamıştı. Yani geliştiriciler yine kar marjlarını görece korudular bu dönemde. O yüzden de ruhsat sayılarında çok fazla bir düşme olacağını tahmin etmiyorum.
1: Peki son soru, arz tarafını konuşurken hani sizin de daha önce verdiğiniz örnekler, işte İzmir tarafındaki işte nominal değer kaybı, o aynı dönemde işte İstanbul tarafında daha farklı bir görünüm gibi bir konsept de olabiliyor ya, hani fiyatlar üzerinden baktığımızda. Şimdi mesela TOKİ'nin bu projesi veya başka projeler yapıldığında da onun etkisi olacaksa bile yine bölgesel olarak mı konuşuruz, yoksa genele yayılır mı?
0: TOKİ çünkü bütün Türkiye'ye 64 ilde var. Farklı tabii, iller bazında ağırlıkları farklı.
1: Evet, ağırlıkları
0: şimdi
1: farklı olduğu
0: mesela
1: için.
0: Mesela Antalya'da 46 taneymiş, demek ki bir etkisi olmayacak yani. Şöyle, şu açıdan psikolojik etkisi olan hareketler bunlar. Yani kiraya hemen etkisi olmaz. Çünkü kira bugün gidip başınızı bir çatının altına sokmanız gerekiyor. Ama ev almayı düşünüyorsanız TOKİ projesi bir benchmark yaratabilir fiyatlamayla. Hı hı. Ve oradan çekilecek kuralar vesairelere kadar piyasadaki alımınızı erteleyerek piyasaya dolaylı yoldan etki yaparsınız.
1: Peki, İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Orta Ahmet Büyükduman, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ve hemen bir diğer konuğuma geçiyorum. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bizimle birlikte, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ece, merhaba.
1: Merhabalar. Şimdi senle istersen şu savaş tarafındaki konjonktürü konuşarak başlayalım yayına. Orada tabii ki petrol fiyatlarında ciddi bir geri çekilmeyi konuşuyoruz. Buna dair de çeşitli hesaplamalar var. Şimdi Bloomberg Economics'in hesaplamasına göre şöyle bir şeyden bahsediliyordu. Dün vardı böyle bir haber. Aslında 20 milyon varil günlük bir gemi geçişi varmış Hürmüz'den. Bu işte Hürmüz'ün açılmasıyla beraber, savaş öncesinden bahsediyorum, bu 10

0: milyon olarak gerçekleşecekmiş. Çünkü alternatif rotalarında bulunmasıyla birlikte işte daha sonrasında kademeli olarak o 5 milyon varilin tekrardan oraya kayması söz konusuymuş. Bunları alt alta koyduğumuzda ise 70-75 dolara inme ihtimali üzerinde konuşuluyor. İşte bu taraflarda kalması ihtimali üzerine konuşuluyor. Bloomberg Economics'in yaptığı hesaplama bu şekilde. Katılır mısın? Hani iyi senaryon, kötü senaryon senin hangi fiyatlarda aslında dengeleniyor?
1: Yani 2026'da 80 dolarlar civarında ortalama yapabilecek bir yerlere kadar düşeceğine dair beklentilerim vardı. Zaten 100 dolarlar zamanında da vardı. Hatta yayınlarda da konuşuyorduk bunu. Burada ama alternatif rotaların belirlenmiş olması, bir de sadece petrol fiyatı üzerinden okuyoruz konuyu ama bunun düşmesiyle beraber aslında senin de dediğin gibi alternatif rotaların oluşması, hani petrolü Orta Doğu'dan tedarik eden tarafla Amerika'dan tedarik eden ülkeler gibi farklı zonların ve ayrımların oluşuyor olması şu anda. Zaten değer zincirini de biraz, hani buradaki coğrafyanın da şeklini biraz değiştiriyor. Yani Amerika istediğini almadı, alamadı, işte orada zaman kaybetti. Aslında politik olarak da ekonomik olarak da İran'dan istediğini alamadı bir görüş. Ama diğer tarafta aslında buradaki hegemonyayı da bir tık kırıp hani tedarikçi olarak Amerika'nın özellikle Avrupa tarafında ve diğer taraflarda kazandığı alanlara da bakmak önemli. Bu işin emtia tarafı. Emtia ile beraber bu işin bir de şirketlere ve hisselere olan etkileri var.
0: Şu anda
1: Yani
0: da ona
1: normal
0: dair grafik var ekranda.
1: yani emtia tarafındaki etkisi enflasyon. Enflasyon üzerinden de enflasyon beklentileriyle beraber tetiklenen tahvil tarafında ne olacak? Çünkü tahvil tarafı daha önce de konuştuğumuz gibi, hani orası o kadar likit ve o kadar yönlendirici bir piyasa ki biz bunu İkinci Dünya Savaşı zamanlarında da gördük. Hani oralardaki fazla yükselmeler ve fazla şeyler aslında bir noktada da bu savaşın da biraz hani bitmesinin veya işte anlaşma sağlanmasının yolunu açıyor gibi. Çünkü orada bir yükselme oldukça finansman maliyetinde yükselme oluyor. Zaten Fed'in faizleri fiktif bir şekilde düşürtülmesinin nedeni geçtiğimiz işte 2-3 seferde ne istihdamdı ne enflasyondu. Hani oradaki maliyeti düşürmekti. Dolayısıyla oradaki maliyet arttıkça bu taraftan da böyle bir maliyet, finansman maliyetinin azaltılması gibi bir durum da var. Şimdi bu faiz tarafı, enflasyon ve merkez bankaları tarafı. İşin hisse tarafına baktığımız zaman orada zaten konu sadece bunu hani emtia girdi olarak alan tarafla petrolden ürün üreten, işte petrokimya tarafı olabilir, fuel olabilir, işte farklı farklı spekleri var. Ki zaten Venezuela zamanında bile şeyi konuşmuştuk, işte burada daha sweetie dediğimiz petrol yok, biraz daha işte sert bir petrol var, çıkarım maliyetleri vesaire. Hani bunu değer zincirini yukarıdan aşağı iyi çizmek için söylüyorum. Bu gibi zamanlarda daha önce de hem kendi yaptığım hem de yaparken de hani okuduğum çalışmalardan gördüm. Farklı şirketlere farklı etkileri oluyor bu tarz iyi haberlerin. Hani iyi haberi petrol fiyatının düşmesi olarak algılıyorsak, yani bütün piyasa nezdinde makroekonomik anlamda böyle bir iyi haberin farklı enerji şirketlerine farklı etkileri olabiliyor. Kimisinin beklentilerini düşürücü ve aslında petrol fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklı oradaki fiyatların yukarıya drive edildiği bir dönemden tekrar düşüş yarattığı bir döneme giriş olabiliyor. Dolayısıyla buradaki analizleri değer zincirinin neresinde olduğuna göre şirketin ayrı ayrı yapıp o şekilde değerlendirmekte fayda var. Yani petrol yükseldi, Tüpraş alalım. Petrol düşecek, Tüpraş satalım. Çok doğru bir mekanizma değil. Her ne kadar piyasa bunu hani gösterse de, buraya drive etse de bizi, değerlendirme anlamında doğru bir değerlendirme değil aslında.
0: Fiyatlamalar son dönemde onu gösterdi ama tam olarak da öyle bakmamak lazım diyorsun. Peki enflasyon üzerine, şirketler üzerine etkisini konuştuktan sonra tekrardan enflasyon üzerine etkisine geri döneceğim. Hani hem içeride hem küreselde senin işte geçtiğimiz cumadan bugüne geldiğimizde orada beklentilerinde ne kadarlık bir değişiklik oldu?
1: Bende bir değişiklik olmadı. Çünkü ben
0: Olmadı.
1: zaten 25-26 seviyelerinde bir beklentim vardı. Merkez Bankası'nda buna yönelik şekilde revize etti enflasyon raporunda ve orada da 79,5 gibi bir petrol seviyesi beklentisi vardı Merkez Bankası'nın. O nedenle zaten henüz daha 30'lu seviyelerin üzerine kalıcı bir şekilde çıkmamızı gerektirecek bir beklenti yok. Buralar biraz fazla beklentiler. 100-120 dolar petrol fiyatları şu anda bu savaşın stresiyle oluşmuş fiyatlar.

0: future piyasalardan spot piyasalara geçirtilen maliyetler. Burada tabii ki de buralardan maliyet yapan şirketlerin ürünlerin fiyatlarına yansıyan bir enflasyon var. Bunu taşıyacağız sene sonuna kadar ama hani benim 26-27 seviyelerinde olan beklentim 25-26'ya biraz gerilemiş gibi olabilir ama zaten hani 26 çevresinde bir beklentim olduğu için orada bir değişim değil bir teyitleşme oldu gibi şu anda.
1: Peki merkezin hareket alanına dair beklentinde bir değişiklik var mı?
0: Henüz değil, biraz bekleyip göreceklerdir diye düşünüyorum. Yani çünkü bizim yaz aylarını bir görmemiz lazım. Turizm tarafında orada ne olacak? Orayı ne kadar etkiledi bu savaş durumu? Bir de hani pahalı olma durumu da var Türkiye'nin dolar cinsinden. Etrafındaki şimdi hani periferi ülkelerde de bir rahatlama olursa, alternatifler de artarsa, hani Türkiye turizminin karşısındaki alternatifler, hani buralarda turizm beklenenden kötü giderse bunun kur üstüne etkisi de, bu etkiyi biraz böyle yine keriyle faizle tutmaya çalışma gibi bir denklem olacaktır orada. O nedenle hani yılın sonuna doğru bir indirim, bir 100 bas puan hani böyle Eylül'den sonra konuşulabilir gibi geliyor. Hani mutlaka da bir indirim konuşulur bu sene içerisinde eğer farklı bir konjonktür olmazsa. Ama henüz daha önümüzdeki dönem için biraz erken gibi geliyor. Çünkü hani bu savaş bitti, işte anlaşma yapıldı ve her şey düzeldi gibi bir böyle hani bahar havası da yaratıldı ama ne kadar bu işin dengesiz olduğunu ve yani bir günden diğerine hemen değişebildiğini de biliyoruz.
1: Tabii.
0: O nedenle burada birkaç bir şey anlamamız lazım. Bir, bu petrolün yüksek olduğu dönemde ne kadar maliyet yapıldı ve ne kadar fiyatlara yansıdı bu ve ne kadar yapışkan bir enflasyon oluşturdu orada. Bunu ne kadar taşıyacağız sene içerisinde? İki, enflasyon beklentilerinde nasıl bir bozulma yarattı hane halklarında? Bu her ülke için geçerli. 3, hani burada sene sonuna doğru artık Fed'in de biraz faizle ilgili ne yapacağını gördükten sonra daha önümüz netleşebilir. Tabii ben burada şeyi dışarıda bırakıyorum. Biz hala hep dışarıdaki olayları konuşuyoruz. Hani içerideki konjonktürde de daha ne olacağı belirsiz. Hani oradan hala bir beklenen mutlak mutlandan sonra hani beklendiği gibi bir şey de görmedik. Tam ne gördüğümüzü de bilmiyoruz. Neyin yansıdığını da bilmiyoruz piyasalara. Orada bir hani farklı bir şey olmadığı bir senaryodan bahsediyorum.
1: Peki bu hafta içerisinde hani merkezlerden gideceksek Fed'in de kararı var. Hani o tarafta konuşmadan geçmeyelim. Şimdi şöyle bir hatırlayacak olursak veri setine. Şimdi hem üfe hem tüfe işte 2,5 yılın 3 yılın en yükseklerinde gelmişti son ABD verisi. İstihdam tarafı da kuvvetli gelmişti. Dolayısıyla hani piyasa bir miktar daha hani faiz artışı fiyatlaması yapıyordu. Ama Walsh'un ne yapacağı, işte Walsh'tan zaten faiz indirimi beklentisi her başkandan olduğu gibi olan bir Trump'ı konuşuyoruz. Dolayısıyla hani ilk toplantısı da olacak. Burada birazcık bekle gördük kalır mı, ne yapar ne eder diye konuşuyorduk. Tabii bu adımlardan sonra bir miktar Walsh'un da eli rahatlamış gibi oldu. Ama yine de hani bekle gördük kalır, bu toplantıyı geçmeyi mi tercih eder, ne yapar?
0: Benim beklentim olması gerektiğinde düşündüm. Bekleyip görmesi ve hemen bir faiz indirimine gitmemesi. Hı-hı. Çünkü hani savaş bitti, işte iyimserlik var, beklentiler düşüyor. Hadi hemen bir faiz indireyim. Zaten hani Walsh'la alakalı şu ana kadar çizilen portrenin tamamen dışında bir durum. Yani fırsatını bulduğum anda faiz indireyim gibi bir durum olacak. Onun öncesinde de bizim seninle hep konuştuğumuz, yani bu 3 tane faiz indirimi zaten fazlaydı ve zaten enflasyon verilerine baktığımız zaman üfe ile tüfe arasındaki makası ve orada alt kırılımlarda özellikle beklentiler dahilinde gelse de hem çekirdek tarafında hem üfe tarafında belli alt speklerde, işte konut, barınma vesaire gibi konularda Amerika'da da hani kemikleşmiş bir durum olduğunu ve enflasyonla alakalı problemler çıkabileceğini, bu politika içerisinde bu faiz indirimlerinin çok peş peşe geldiğini ve buradaki para politikasının etkisini de tam göremediğimizi konuştuk hep. Sonrasında istihdam tarafında da aslında düşüşler, yükselişler yaşandı ama bunun ne kadarı faizle bertaraf edildi, ne kadarı yapay zekadan oluşuyor ki çok fazla konuşuluyor şu anda Amerika'da da yapay zekanın istihdamı olan etkisi. Yani bir taraftan üretimi, üretkenliği arttırıyor, efektifliği arttırıyor ama diğer taraftan da hani bazı iş kollarını tamamen artık özellikle danışmanlık, avukatlık vesaire gibi yerlerde bitiriyor gibi başlangıç seviyesi tarafları. Dolayısıyla böyle bir konjonktürün içerisinde zaten faiz indirerek hala daha istihdamı parmakla gösterecek bir tarafları yok. Hı-hı. Enflasyon üzerinden ilerledikleri için, yani ilerlemeleri gerektiği için şu anki konjonktürde Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırdı zaten. Yani buradaki faiz indirimi yine şu sayıkta olabilir. Maliyeti düşüreyim, doların gücünü düşüreyim, biraz daha ihracat odaklı, biraz daha işte euro karşısında değersiz bir dolar oluşturayım gibi bir konjonktür olacaksa ki bu da hazine tarafının işi aslında. Çok Merkez Bankası'nın, yani Fed'in işi değil. O nedenle ben bir yani düşüş beklentim yok, düşürülme beklentim yok.
1: Peki biz bunları konuşurken tabii bir yandan işte finansal piyasalarda ne oluyor, şirketler ne yapıyor diye konuşurken bir 500 kişilik grup var ki dünyanın en zengini bir günde dün servetlerine tam 336 milyar dolar katmış durumdalar. Şimdi sen de diyorsun işte istihdam tarafında ne olduğu belli değil. Hani bu tarafta bu kadar servetler yaratılırken o tarafta yaratılan değer de soru işareti. Şimdi aslında bu artışla birlikte bu grubun toplam net serveti 13,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmış oldu. Tabii ki SpaceX'in işte borsaya muhteşem bir girişi ve onun akabinde yaratılan değerden bahsediyoruz. Şimdi ben hani şunu söylemek istiyorum. İşte savaşları konuşuyoruz, işte krizleri konuşuyoruz. Günün sonunda bu milyarderler hani paralarına para katmakla kalmıyorlar. Hani aralarına yenilerinin de eklendiği bir süreçten geçiyoruz. İlk 5 milyarderin ben net varlığını okuyacağım. Ondan sonra sözü sana vereceğim. Neler söylemek istersin diye. Elon Musk 1,27 trilyon dolar. Larry Page 314 milyar dolar. Sergey Brin 292 milyar dolar. Jeff Bezos 267 milyar dolar. Ve Larry Ellison 247 milyar dolar diyeyim. Sana bırakayım sözü.
0: Şimdi zaten bu savaşlarda bu milyarderler ortaya çıksın diye yapılıyor. Hani arka tarafta çok da başka böyle ideolojik falan bir şey yok. Yani bir yere demokrasi götürelim falan tarzı. O nedenle pandemi sonrasında da özellikle gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makas da açılıyordu. Kalkınma ve gelir anlamında. Gelir dağılımları da ülkelerde bozuldu. Maya'da devam ediyor. Amerika'da da böyle. Türkiye'de de böyle keza. Böyle de olma yolunda ilerleyecek. Yani yaşlı insanların genç insanları savaşa gönderdiği bir dönemden yaşlı insanların oyuncaklarla birbiriyle savaştığı bir döneme gidiyoruz. Bu oyuncakları da bu saydığımız milyarderler ortaya çıkarıyor. Yani işte Palantir'dir, Anthropic gerçi orada farklı bir yaklaşım var. O yüzden zaten kara listeye girecek. Hemen bu arada şey oldu işte barış sağlandı. Fransa Palantir'le çalışmaktan vazgeçti. Kendi yerli ve milli Palantir'ini üretmeye çalışacak sanırım. Şimdi böyle bir konjonktürde yani teknolojik ürünler üzerinden yapay zekaları konuşuyoruz. Bunların işte üretim ağlarına verimliliğe etkilerini daha iyi bizi refaha çıkaracak şeyler olduğunu konuşuyoruz ama zaten Daravan Hocam başta olmak üzere hani iktidar ve güç, iktidar ve teknoloji arasındaki ilişkilerin analiz edildiği şeylerde, kitaplarda ve makalelerde biz şeyi çokça görüyoruz. Böyle bir teknolojik açılım sonrası, böyle bir invention yapıldıktan sonra bunu yapan tarafın ciddi anlamda bir gelirinde artış oluyor. Kontrolsüz bir artış oluyor. Gücünde de böyle bir artış oluyor ve aslında uzunca bir süredir konuşulan, 90'lardan beri konuşulan işte şirketlerin akümüle olan sermayelerin çok büyük olduğu ve devletlere dahi hükmettikleri bir dönem yaşanıyor. Bunun uç noktalarına gittiğimiz bir dönem bu. Çünkü teknoloji şirketleri bu ölçeklendirmenin çok hızlı yapılabildiği, daha niş grupların buralardan sermaye sağlayabildiği, daha küçük grupların çok büyük sermayelere ulaşmalarını sağlayan bir yapı oluşturuyor. Ha biz SpaceX'i burada konuşuyoruz ama SpaceX ile ilgili son 3-4 gündür yabancı konferanslarda yatırım gurularından şeyleri görüyoruz. Hani bunun bu değeri etmeyeceği, ciddi bir bubble olduğu, işte ileriye dönük burada ciddi şeylerin olduğu. Daha Tesla'da ne gördük ki burada biz Musk premiumunu bu kadar yüksekten açtık diye yaptıkları yorumlar var. Şimdi momentum'a bakacaksak yani biz bu trene bugün binelim bir yerde de inelim oradan bir kar edelimse böyle bir yaklaşım olabilir. Ama o trenden nerede inilecek, o vagondan nerede inilecek bu soru işareti. Çünkü Tesla'da da birçok söz verildi bunların ne kadarı tutulabildi, ne kadar işte kendi kendini kullanabilen o arabalar şu anda kullanılıyor. Hani görüyoruz. Şimdi diğer tarafta da tamamen bir hikaye var. İşte koloniler kurma falan. Bu hikayenin de gelir anlamında baktığımızda daha küçük bir kısmı gelirin proporsiyonunu oluşturuyor. Aslında gelirin büyük bir bölümü Connectivity'den ve hani yapay zeka tarafından gelen ve işte Anthropic ile OpenAI ile beraber yapacakları çalışmalardan gelen bir kısım. Şimdi burada bir vibe var, burada bir momentum var, bu başka bir hikaye. Yani beklentilerin işte primlendiği bir taraf. Zaten hani boğa piyasasında ki bu anlaşmadan sonra, ABD-İran anlaşmasından sonra böyle bir rally görülecek gibi. Her ne kadar diğer taraflarda realizasyonlar gelip muhtemelen oradan SpaceX tarafına da, çünkü korkunç bir halk arzı oldu burada. Geçişlerde olabilecekken. Ama hani buradaki bu beklentiler, hikayeler primleniyor. Bunun tersinde ne olur? Gerçekler iskontolanır. Hani işte ayı piyasasında da. Bu gerçekler ne zaman ortaya çıkacak ve bu gerçekler bu prospektüste, yatırım prospektüsünde yazan şeyle uyumlu mu olacak SpaceX'in? Bunları takip etmek lazım. Bu işin gurusu olan Damodaran bunun zaten çok böyle detaylı bir analizini de geçtiğimiz günlerde yaptı. O yüzden içsel değerinin aslında şu anki primli değeriyle arasında bir %30-40, ki bu halka arz fiyatıydı, bir de onun üzerine %10 geldi. %11 bugün geldi. İşte %37
1: gibi halka arzdan beri.
0: Yani işte 135'ten 214'e kadar giden şeyde hani onun da üzerine bir de prim geldi. O nedenle hani bunlar hani çok büyük, evet, halka arzlar, çok büyük sermayeler. Bunların da yani sadece SpaceX'te zaten kendi çalışanlarına dağıttığı prim Elon Musk'ın, evet, hani bayağı bir götürür diye düşünüyorum insanı.
1: Peki doçent doktor Caner Özdurak, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız
3: sizin. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: güzel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: uzmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
6: Muazzam manada minerallere, madenlere ihtiyaç olacak. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bir petrol çağının geride kaldı ve mineral çağının başladığına vurgu yapabiliriz. Burada da baktığımız zaman o kadar önemli ölçüde bir artış olacak ki şu anda özellikle batılı devletler Çin'in hegemonyası tekeline karşı ciddi manada önlemler almaya çalışıyor Ece Hanım. Buradan baktığımız zaman mesela son 6 ayda bizzat devletler artık devreye girdi ve Amerika'nın 3. dünya ülkeleriyle yaptığı anlaşma 60 milyar doları buldu. Bizzat artık bu tür sistemlerde enerji güvenliğini sağlamak için, mineral tedarini sağlamak için artık devletler en büyük madenci rolüne bürünmeye başladılar. Ve baktığım zaman işte Amerika başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri tedarik noktasında ciddi manada arayışlara girdiler. Neden? Çünkü Çin'in çok önemli bir bariz üstünlüğü var. Rezervlerin %50'sine sahip, üretimin %70'ini tek başına yapıyor. Rafinasyonun %90'ını tek başına sağlıyor. Bu açıdan baktığımız zaman da batılı ülkeler, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri adeta amiyane tabirle göbekten bağlı duruma gelmişler. Yapılan bir hesaplamaya göre, bir enstitünün raporundan aldığım bu rakamı, sadece Çin'in anahtarı kapatması ve kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin satışını yasaklaması durumunda ciddi manada 3,5 trilyon dolarlık bir Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin bir kaybı olacak. Şunu anlatmaya çalışıyorum Ece Hanım. Yani baktığımız zaman aslında petrol çağının bitip maden çağının başladığı bir dönemeçte kritik mineraller ve nadir toprak elementlerin muazzam bir üstünlüğü ve ihtiyacı artacak. Bu noktada da karasal madenciliğe baktığımız zaman az önce bahsettiğim süreçlerden dolayı işte madenlerin artık yüzey madenciliğinin sona ermesi, derin madenciliğe başlanması ve diğer önemli faktörler, arz noktasındaki sıkıntılar, yeni rezervlerin keşfedilmemesi gibi sebeplerden dolayı karasal madencilikte artık bir tıkanma noktasına ve bir durağan noktaya geldi. Buradan da hareketli diyebiliriz ki bundan sonraki süreçte dünyanın önünde özellikle batılı ülkelerin mecburen başvurduğu 2-3 tane alan var. Bir, Arktik bölgesine bir saldırı olacak. Neden? İşte Grönland'ın gündeme gelmesi, buzulların altındaki işte küresel ısınmayla birlikte suların çekilmesi ve o madenlerin yavaş yavaş ortaya çıkması. İki, Arktik bölgenin yanında özellikle yeni rezervler bulmaya dönük olarak da işte derin deniz madenciliği gündeme gelecek. Üçüncü manada da belki çok uzun vadede artık uzay madenciliği gündeme gelecek. Aslında bana sormuş olduğunuz sorunun başından itibaren bu noktaya getirmemin sebebi artık mevcut rezervler dünyanın ihtiyaçlarını yeni dönemde savunma sanayi, yüksek teknoloji ürünler, yapay zeka veri merkezleri, elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar gülleri için yeteri kadar maden üretimi için veya tek elin Çin'de toplanmasından kaynaklı arz boyutunda diğer ülkeler ciddi manada sıkıntı yaşadıkları için, tedarik boyutunda sıkıntı yaşadıkları için artık bu derin deniz madencine doğru bir yöneliş söz konusu. Yine ifade ettim, Arktik bölgede de bundan sonraki süreçte yoğun çalışmalar devam edecek. Neden? Özellikle Trump'ın Grönland'ı hedef göstermesi ve halen onun Grönland üzerindeki emellerin bitmemesinin arka planda da dünyadaki işte en büyük nadir toprak elementi sahası Bayanobo Çin'in elinde. Bayanobo sahası, keza bizim Eskişehir Beylikova'daki işte ikinci büyük maden ve yine Grönland'ın kuzeyinde yer alan ciddi bir nadir toprak elementinin olması yatıyor. Dolayısıyla yeni dönemde bahsettiğim sebeplerden dolayı, Çin'in tek elinden dolayı yeni dönemde artık bir derin deniz madenciliği gündemimize gelecek ve buna bir yöneliş olacak. Bu noktada da bundan sonraki süreçte ülkeler bu noktada bir eğilim gösterecekler.
7: Peki İbrahim Bey, şimdi buna tabii karşı çıkan bir kesim de var. Neden? Şimdi biz burada bir yandan hani işte yeşil enerji diyoruz, karbon ayak izini azaltmaya çalışıyoruz. Hani bir yandan hani rüzgar türbinleri diyoruz, bu tarafa kritik minerallerin yetmemesi sebebiyle böyle bir şeye yöneliyoruz. Ama bir yandan da bunun aslında hani deniz tabanındaki canlılara ne kadar zarar verip vermeyeceği merak konusu. Orada biyoloji çeşitlilik kaybı yaratılır mı bununla beraber? Bunlar soru işareti. Hani bunun çevreye verebileceği zararın ne boyutta olabileceği şu anda bilinmeyen bir noktadayız. Dolayısıyla hani o anlamda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten buradaki dengeyi bozmadan bu yapılabilir mi?
6: Biraz derin deniz madenciliğinin bu bahsettiğiniz çevresel etkilerine başlamadan önce isterseniz bu derin deniz madenciliği ilgili süreç hakkında birkaç şey söylemek istiyorum değerli izleyicilerimize.
7: Evet.
6: Aslında bu çalışmalar 1873 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından başlamış. Daha sonra 1970'lerde yine batılı ülkeler, ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda gibi ülkeler bu noktada ciddi manada çalışmalar yapmışlar. Ancak burada yasal altyapının olmamasından kaynaklı bir sorun karşı karşıya kalınca dünya ülkeleri 1982'de UNCLOS dediğimiz bir yasa yürürlüğe girmiş. Bu da şu manada işte bir Birleşmiş Milletler'in bu noktada bir düzenleme yapıcı kuruluş olarak dediğimiz bu UNCLOS devreye giriyor. Bu deniz hukukunu, denizlerin madenciliği sağlama almak üzere. Ve bu çerçevede de 1982 yılında şey yapmış ama 1994 yılında yürütülmüş. Ama bu yasal düzenleme yetmemiş. Daha sonra da özellikle bu deniz hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni yürürlüğe koymuşlar. Bu da özellikle Uluslararası Deniz Yatağı Alanı olarak ISA diye İngilizce harflerinin kısaltılmışından kaynaklı bir kuruluş devreye girmiş. Ve şu anda dünyada 170'e yakın ülke bu ISA'nın üyesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Burada da özellikle bu ISA'nın şu manada şeyleri var. Deniliyor ki deniz ürünleri, denizlerde çıkarılan doğal kaynakların hepsi insanlığın ortak malıdır. Dolayısıyla bu ortak mal çerçevesinde bir işlem yapılacaksa, bir mali faaliyet yapılacaksa belli kural ve kaidelere dayalı bir sistem gerekiyor. Bu çerçevede ancak derin deniz madenci yapılabilir. Bu USA'ya

0: Evet, bahsettiğiniz şeyler doğru. Canlı ekosistemi ciddi manada zarar veriyor. Deniz yapısını, ekosistemini bozuyor ve bu çerçevede de ciddi manada önümüzdeki süreçte de bu etkiler tartışmaya devam edecek. Bu noktadan hareketle işte Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, az önce ifade ettiğim, konuşmamın başında ifade ettiğim bu Çin'in hegemonyasının tekelinden kaynaklı, rafinaj tekelinden kaynaklı sıkıntılar, ham madde erişememe veya zor erişeme, pahalı erişme noktasındaki kaygılardan kaynaklı, bu İSA'yı yok sayarak ve ANKLOS'a da üye olmayarak bu çerçevede kendi başlarına bir inisiyatif başlattılar ve 2000'li yılların başında özellikle Papua Yeni Gine'de bir çalışma yaptılar. Ancak oradaki çalışmalar akamete uğradı. Hem çok ciddi manada masraflar yapıldı, biliyorsunuz çok pahalı bir proses ve işte çevre kaygıları da ön plana çıktı. Ve metal fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklı da ciddi zararlar olduğu için hem müteşebbisler tarafından hem de Papua Yeni Gine hükümeti tarafından onlar da akamete uğradı. Ancak son 5 yılda özellikle bu kritik mineraller ve nadir toprak elementleriyle ilgili süreç hızlandığı için dünyada özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri kendi başlarına inisiyatifler kurdular ve adeta İSA'yı ve ANKLOS'u yok sayarak bu çerçevede yeni model geliştirdiler. Kendi kendilerine ruhsatlar aldılar. Oradaki ada ülkeleriyle ikili anlaşmalar yaptılar, imtiyazlar tanıdılar kendilerine ve halen maalesef bu uluslararası deniz hukukunun sözleşmesini altyapısını oluşturan ANKLOS her sene toplantılarla bu süreç ilerliyor. En son işte geçen sene toplandı. Bu sene 2026'nın Temmuz ayında tekrar bir toplanacak. Burada da maalesef işte mevzuat altyapısı yeteri kadar kullanılmadığı için ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri kendi başlarına bir hareket tarzı seçerek şu anda ciddi manada mesafe kat ettiler. Kurmuş oldukları bir şirketle almış oldukları kendi başlarına almış oldukları imtiyazlarla da ciddi manada mesafe kat ettiler ve şu anda denizaltı madenciliği noktasında da önemli çalışmalar yürütülüyor. Burada belki denizaltı madenciliğinin ne olduğunu da anlatmak için ufak birkaç şey söylemem gerekiyor. Sayın seyircilerimizi aydınlatma açısından. Özellikle bu polimetalik nodüller dediğimiz içinde mangan, kobalt, ondan sonra bakır, nikel olan metallerin olduğu yumrular var. Keza masif sülfürler var. Keza ferromanganlar var. Bunların hepsinden rahatlıkla çok çok büyük oranlarda maden üretilebilecek potansiyeller söz konusu. Buradan baktığımız zaman bu hem çok pahalı bir proses, çok masraflı, ekosistemi bozuyor, çevre problemleri var ve keza çok ciddi finansal maliyetler var. Farklı prosesler, optik tarayıcılar söz konusu, pompalar söz konusu, sensörler söz konusu. Özetle orada belli cihazlarla topmuş olduğunuz nodülleri pompalarla yukarı kara sistemine çıkararak oradan sonra da bu metalleri ayrıştırma ve kritik mineralleri kazanma noktasında bir süreç bekliyor. Özetle söyleyebileceğim, dediğim gibi Avrupa Birliği ülkeleri, Batı kamuoyu ve özellikle ABD şu anda bu manada kendi başlarına bir hareket tarzı benimseyerek derin deniz madenciliğini olabildiğince ileri taşımaya çalışıyorlar ve buradan tedarik boyutunu sağlama almak üzere önümüzdeki süreçte işte dijitalleşme, enerji geçişi ve diğer konularda mesafe kat etmeye çalışıyorlar Ece Hanım.
1: Peki orada hani çalışma şartları ne olur diye insanın aklına ister istemez geliyor. Şimdi normal madencilik dediğimiz noktada zaten hali hazırda zorlu çalışma süreçlerinden bahsediyoruz. Orada insanı önceliklendiren madencilik yapılması gerekiyor diyoruz ama şimdi suyun altına indiğinizde bir de basınç gibi daha zorlu şartların da olacağını göreceğiz. Orada sürecin ne getirmesini bekliyorsunuz çok kısa da olsa?
0: Az önce ifade ettim. Yani burada çok özel prosesler gerekiyor. Sensörler vasıtasıyla o nodüller belirleniyor. Daha sonra bunlar özel araçlarla, optik araçlarla bunlar bir şekilde toplanıyor. Daha sonra da bunlar çok yüksek basınçla, pompalarla yeryüzüne çıkarılıyor. Ve o şekilde
1: Anladım.
0: dediğim gibi çok uzun bir proses. Belki Türkiye açısından da bunu bir sorgulamak veya yorumlamak gerekirse birkaç kelimeyle. Onu da ifade etmem gerekiyor. Türkiye'nin ta 1950'lerden gelen META'nın Hora ve Sismik bir gemisi bu manada çok öncül çalışmalar yaptılar. Özellikle deprem çalışmalarına dönük sismik çalışmalar falan
1: Bir iki
0: yürütüldü.
1: cümleyle ne olursunuz toparlayabilir misiniz?
0: Tamam. Yani bu noktada Türkiye'nin de üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için Türkiye'nin de önümüzdeki sürece hazırlıklı olarak MTA, TPAO ve TENMAK gibi kuruluşların da altyapı desteğiyle bu süreci şimdiden gündemine alması ve bu şekilde ilerlemesi önem arz ediyor Ece Hanım.
1: Top Türkiye Madencilik Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan, çok çok teşekkür ediyorum.

0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: 60 dakikayı noktalayalım efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.
2: Reklam. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Gömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Gömbeye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: Bak Arda Türkmen, sana yıllardır yalvarıyorum. Melodiyle gel, melodiyle gel. Bık bık bık bık bık. Biz ayrı ayrı çıkıyoruz, beraber çıkmıyoruz falanlar filanlar. Biz de böyle yaptık. Dün akşam sen vardın, bu akşam Melodi var.
1: Kaçış yok.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş Seni çok seviyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Adaletta'dan sonra daha çok seviyoruz. Siena daha doğrusu. Dur ne soracaktım? Ay sıkılmadın mı? İşten, influencerlıktan, çocuktan sonra darlanmıyor musun? Nasıl yönetiyorsun?
1: Darlanıyorum. Ya 10 küsur sene oldu benim bunu yapışım. Tabii o zaman iş değildi. Ama işe dönüştükçe tabii ve sorumluluğa dönüştükçe darlanıyorum ya. Çünkü o iki hayatı bir arada götürmek tabii ki kolay değil. Ama hangi iş kolay? Yani kolay bir iş olmadığını düşündüğüm için, en azından keyif de aldığım için bir tarafından devam ediyorum.
0: Peki nereye evrilecek bu? Yani influencerlık nereye? Çünkü herkes influencer olmak istiyor.
1: Oluyor zaten.
0: Bak, erkekler influencerlarla çıkmak istiyor. Normal kadınlar normal derken yani kadınların bir bölümü influencer olmak istiyor. İnfluencerlar zaten manken gibi, dünya güzeli gibi. Böyle acayip bir denge ve dönüşüm var. Peki buradan nereye evriliyor?
1: Yani buradan nereye evriliyor? Aslında herkes gerçekten burada bireysel olarak bir influencer oldu bence. Yani ben bakıyorum mesela bir markada çalışan bir pozisyondaki birisi de mesela hayatını paylaşıyor, tatilini paylaşıyor, sürdüğü ürünü paylaşıyor. Artık görüyorum mesela eskiden sokakta fotoğraf çekilenler, fotoğraf için bekleyenler influencer. Şimdi bakıyorum herkes çekiliyor. Herkes öyle ya da böyle bu yaşadığı hayatı gösterme üzerine artık kurulu olduğu için bence herkes influencer oldu. Kendi hayatında yani bir şekilde.
0: Ya Melodi, göstermeyenler yok mu?
1: Var, onları takdir ediyorum.
0: Ya
1: onları, çünkü öyle bir, aslında nasıl diyeyim, bir yarışa dönüştü bu. Yani influencer olmasa bile atıyorum, görüyorum ki insanlar işte tatillerini göstermek istiyor, evlerini, arabalarını göstermek istiyor. Bir yandan şey diyorum, influencer olmasam ben hayatta bunları yapmazdım, uğraşmazdım böyle bir şeyler. Yani sonuçta bu benim işim olduğu için şu an ben bunu devam ettiriyorum. Ama öbür türlü yapar mıydım? Şahsi bir hesabım olsaydı her şeyimi koyar mıydım? Bilmiyorum, çünkü yorucu. Andan insanı koparan bir şey ya. İşte yemekler yenmeden yemeklerin fotoğrafı çekiliyor. İşte manzara kaçmadan manzarayla fotoğraf çekiliyor. Aslında hayattan çok çalan bir şey birazcık. Ben artık çalmasına izin vermiyorum tabii bu kadar zamanın sonucunda. En başta ben de yıllar önce böyle şeydim, kaçacak. Yapmam lazım, bir görev gibi sürekli bir yetişmeye çalışıyordum. İşte tatillere gittiğimizde, yurt dışına gittiğimizde. Şimdi artık daha yaşla da beraber birazcık salmış bir moddayım.
0: Arda iyi fotoğraf çekmeyi öğrendin mi?
1: Hayır.
0: Ama bazen onu çekiyor değil mi?
1: Ona sorarsanız çok iyi fotoğraf çekiyor. Yani şöyle biraz kabullendim. Mesela Arda'yla gittiğim tatillerde ya da bir şeyde diyorum ki çok wow bir fotoğrafım olmayabilir ve ben bunu kabul ederek buraya geliyorum. O zaman ne onu üzüyorum ne tatili zehir ediyorum. Birazcık o kabulleniş bence.
0: Peki senin mesela kullandığın, yediğin, içtiğin, gittiğin yerler mi? Baktığında etkileşimine. Siena adayla olan fotoğraflar mı? Ya da onun fotoğrafları ve videoları mı? Ya da Arda'yla olan sevgi dolu fotoğraflar mı? Ya da üçlü fotoğraflar mı? En çok hangisi wow oluyor?
1: Ya insanlar bence, ya da Türkiye'de aile hayatı çok kıymet gören bir şey. O yüzden de onu görmekten çok hoşlanıyorlar. Ve işte herhalde çocuklar tatlı geliyor bir yandan. Biz yüzünü de aslında paylaşmıyoruz. Evet. O da mesela çok... Her daim birazcık yanlış anlaşılan bir konu. Bana şey diyorlar, bir senin çocuğun mu kıymetli? İşte bir senin çocuğuna mı nazar değer? İşte bu kadar yaşına geldi, niye göstermiyorsun? Aslında bu birazcık bence kıymetli olmasıyla ya da nazarla da çok, ben inanan bir insan, Arda inanır da ben çok inanmıyorum. Birazcık şöyle, onun o anonimliğini elinden alma konusu bence benim hakkım olmamalı. Sonuçta onun fikrini alamıyorum. Onunla ilgili bir şeyleri oraya koyarken. O yüzden de istiyorum ki dışarıda kendisiyken, bizde yok ya. Onun kim olduğunu bilmelerine gerek yok. O da kendisi bir birey. Yani illa Arda ile Melodi'nin kızı olmasına gerek yok. O da bir birisi. O yüzden aslında birazcık bizim bunu yapmamız o sebepleydi. Hem birazcık güvenlik açısından. Ama genelde yanlış anlaşılıyor. Bir nazar zannediliyor.
0: Sana şimdi herkesin bin tane yorum geliyordur bu konuda. İnsanlar influencerları böyle zannediyorlar. Şimdi dream couple gibisiniz ya. Rüya çift gibi. Şöyle şeyler gelmiyor. Oo Melodi Hanım, siz de bedava yaşıyorsunuzdur.
1: O öyle bir algı her
0: tatiller geliyordur size, yemekler geliyordur, davetler, işte ürünler geliyordur. Siz de hiçbir şeye para ödemiyorsunuzdur.
1: Onu biraz bence kabullendi birazcık insanlar bence. Yıllar içinde takip edenler, en azından sistemi bildikleri için. bana özellikle anne olduktan sonra daha çok gelen şey şu. Çocuğunuza hiç bakmıyorsunuz, hiç evde yoksunuz, sürekli seyahat ediyorsunuz. Yani şimdi böyle bir şey mümkün olması olabilir mi? Yani tabii ki çocuğumla ilgiliyim, tabii ki çocuğumla fazla vakit geçiriyorum ama benim işimin de bir parçası. Onu diyorum, ben bir beyin cerrahi olsam, kongrele yurt dışına gitsem mesela sorun değil. Ama bir influencer olarak bir işle alakalı bir şeye gittiğim zaman tatil gibi algılanıyor hep. İşte siz de zaten hep şuradasınız. Keşke orada olsa, onu diyorum bazen. Herhalde 10 küsur senedir gerçekten keyfi tatil yaptığım süre azdır. Hep işle alakalı oluyor genelde. Geri kalan vakitte de zaten evde ve çocukla geçiyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
0: Çok acayip bir ikilem yok mu? Ya yani iki yüzlük de diyeceğim buna. Toplumun öyle. Yarısı influencer olmak istiyor. Ama aynı yarı influencerlığı işten saymıyor.
1: Çok çok enteresan.
0: Yargı dağıtmaya gelince aşırı yargılı her şey.
1: Yani şöyle iş nasıl iş olmasın? Tam zamanını, hatta zamanının fazlasını alan bir iş. Hatta şey diyorum bazen, normal bir yerde kurumsalda çalışan insanların en azından ne bileyim bayram tatili, resmi gün tatili var. Bizde o da yok. Ya da hafta sonu var. Bizde o da yok. O yüzden bu da bu işin doğasında var ama evet, bir yandan herkes influencer olmak istiyor. Bir yandan da kimse bunu iş olarak görmüyor ya da saygı duymuyor yapılan işe. Bir de o var.
0: Sosyal medyacıyla çalışmak mı, kendi doğalında ilerlemek mi?
1: Ben hiç birisiyle çalışmadım bu dönem. Yani çalışmadım değil, denedim ama bu kadar yıldır kendim götürüyorum işlerimi. Yani şöyle bir şey, beni benden daha iyi birisi sanki tanıyamaz. Benim görselimle ilerliyor, şunu düşünüyorum. Sonuçta influencer, yani kişi işte ne oluyor Türkçe'ye çevirdiğimizde kanaat önderi diyorlar. Ya da atıyorum key opinion leader diyorlar ya yabancılar. Aslında kendi zevklerini empoze eden kişi karşı tarafa. O yüzden de benim zevklerimi sanki en iyi ben bilirmişim gibi geliyor. Ondan da mesela kendim giyinmeyi seviyorum. Birinin beni giydirmesindense. Kendim makyajımı yapmayı seviyorum. Fotoğraflarımı kendim çekip editliyorum, paylaşıyorum. Yani daha çok görev tabii ki. Daha çok bölüşsem bu iş yükünü daha kolay olabilir. Ama böyle gidiyor bir şekilde.
0: Senin dilinle ve üslubunla ilerliyor birisi. Senin yerine o üslubu koymuyor da oraya. Yani o da tabii daha organik bir şey ya.
1: Bence de.
0: Hala saatler geçerli mi Melodi? Yani günün şu saatinde koyduğunda şu kadar ulaşıyor. Evet. Bunlar hala geçerli
1: ya
0: mi?
1: Geçerli ama
0: o kadar yandan cahil biri var ki karşında, soruların bağışla ne olur.
1: O kadar da değişti ki aslında. Eskiden bence anladığım, düşündüğüm kadarıyla daha az kullanıcı vardı sosyal medya üzerinde. O yüzden görünürdü öyle ya da böyle herkes. Şimdi bu algoritmalar herkesi bence delirtti. Çünkü takipçi sayınız kadar olan insana göstermiyor fotoğraflarınızı ya da reel'larınızı. Hep böyle bir şey istiyor. Değişik bir şey yapıp, nasıl diyeyim, ya duygusal bir şey yapacaksınız ya bir ajitasyon ya bir merak ettirme. Mesela reel'ların hepsi öyle işliyor doğasında.
0: Çok ilginç. Ona göre gösteriyor.
1: Ona göre insanların önüne çıkıyor aslında. Şöyle diyor, ilk 3 saniye, işte hook diyorlar buna. İşte ilk 3 saniye karşı tarafı yakalayacak bir şey varsa o reel'da, izlenmeyi ona göre veriyor videoya. Sizin takipçi sayınız çok da önemli değil. İsterseniz 1000 olsun, isterse 1 milyon olsun.
0: Sen mesela ne yapıyorsun ki ilk 3 saniye? Bakıyorum vallahi ben senin
1: videolarına. Ben çok ona göre artık şey yapmıyorum ama yeni kendine sosyal medyada yer arayan kişiler ya da çok izlenme konusunda hassas kişiler bunlara dikkat ediyor. Görüyorum ya böyle işte, nasıl diyeyim, değişik şeyler yapıyorlar işte. İnsanları orada tutacak, merak ettirecek. İşte olur ya böyle televizyonda da mesela en can alıcı kısmını alıp başa koyarsınız ya mesela. Onun gibi aslında. Biraz ona döndü sosyal medya.
0: Arda dün dedi ki.
1: Ne dedi?
0: Benim dedi can yakan taraflarım da var, acı taraflarım da var dedi bazen dedi. Var mı
1: neyle
0: öyle?
1: Neyle alakalı acaba dedi?
0: Bilmiyorum.
1: Hani herkesin vardır, onun da vardır tabii, düşüneyim.
0: Hani böyle bir durup durup böyle çok sabırlıyımdır ama dedi, sonra dedi çok can yakarım dedi.
1: Yok ya, öyle zannediyor. Sabırlı, gerçekten sabırlı. benden çok daha sakin. Ben mesela kolay parlıyorum. Ondan sonra çok da kolay sönüyorum. O yüzden o bizde evde şey taraf. Sakinliği uzun süre hadi götüren ya taraf. Çocukla ilgili şeylerde de.
0: Çok sabırlı.
1: Evet. Ya birinin olması lazım zaten. Ben gerçekten çünkü sabrı az bir insanım maalesef. O yüzden o beni şey yapıyor o konuda. Orta yolu bulmamız için evde iyi oluyor sabırlı olsun.
0: Ben onu sordum zaten. Ya o kekin hani keki dökerken hiç mi dedim ay şimdi dökecek. Ay ben elinden alayım olmuyorsunuz. Dedi ki olmaz olur muyuz ama sabretmek gerekiyor.
1: Evet. Ya şöyle çocukla ilgili şeylerde onun 3 yaşında olduğunu hı-hı unutuyor insan bazen. Ben Melodi tarafından bakabiliyorum ona. Sürekli diyorum ki 3 yaşında olsaydın nasıl? Hani merak ediyor, her şeyi ellemek istiyor, koşturmak istiyor, dökmek istiyor. Yetişkin bir insanı çok tetikleyen şeyler aslında bunlar. Mesela bir yanda konuşurken alıyor ve dökmeye başlıyor. Yetişkin insan, şimdi ben böyle bir şey yapsam düşünsene tepkimiz. Ne yapıyorsun ya? Der. Ama ona o ne yapıyorsun ya dememek gerekiyor. Böyle anneciğim öyle yapmıyoruz gibi. Hani.
0: Ah kuzum.
1: Evet, evet. Hayatı değiştiriyormuş gerçekten.
0: Ama bunu anlamak da kolay olmuyor değil mi? O doğumdan sonraki senin olmuyor yaşadığın, hani pek çok annenin yaşadığı bu arada ama hani o bunalım ya mı diyeyim? Onun adına ne denir ki? Lohusalık
1: postpartum
0: mı diyeyim?
1: Postpartum blues ne demiş yabancılar. Da? Ne deniyor aslında?
0: Lohusa depresyonu desek Türkçe.
1: Lohusa depresyonu olabilir. Evet yani nasıl diyeyim? Bir ruh dalgalanması. Aslında kadınların tamamen hormonuyla alakalı. Vücut çocuğu dünyaya getirdikten sonra 40 gün boyunca o hormonları tekrar düzenleyebilmek için bir çaba sarf ediyor.
0: Deliriyor.
1: Aslında evet yani yakıyor devreleri o an. Yani işte şimdi düşünüyorum ben mesela normalde hiç terleyen bir insan değilim. Sporda bile terlemem. Gece böyle 5-10 tişört değiştirecek kadar terliyorum. İşte zaten uykusuzluk var. Zaten işte ameliyat var. Bütün hayat değişmiş. Evin içinde insanlar küçücük 2 kiloluk böyle süt şişesi kadar bir bebek gözünüze bakıyor. O yüzden ona adapte olmak bence çok zor ve bizim kültürümüzde bu çok konuşulan bir şey değil. Annelik kutsal. Atfedildiği için ve sanki ne geliyorsa, ne zorluk geliyorsa konuşulmamalı. Ve hani ne gelse çekerim ben böyle bir şey vardır ya. O bence annelerimiz ve annelerimizin annelerinden de gelen bir şey bu. Fakat bence benim jenerasyonum, hatta benden daha gençler artık bunları konuşmayı tercih ediyor ve etmeli. Çünkü konuşmazsak bunları yaşadığımızı, başkasının da yaşadığını nereden bileceğiz? Bu kadar zor olduğunu nereden bileceğim? Mesela bana kimse anlatmadı ya da kimse bunları çok paylaşmadığı için ben şey diyordum işte. Çok aşık olduk, evlendik, şimdi çocuğumuz olacak. Hani çocuğumuz olduktan sonra tamam artık her şey tamamlandı ve okey bundan sonra zor bir şey artık olamaz. Kimse demedi ki o bebeği hastaneden getirdikten sonra bütün hayatınız değişecek, evdeki düzen değişecek. Bir süre birbirinizi izleyeceksiniz, birbirinizi anlayamayacaksınız çünkü yeni karakterler oluşturacaksınız. Hiç konuşulmuyor. Yani negatifi gösterme olayı Türk halkında bence çok yok. Sosyal medyada da yok.
0: Bir de orada doluyorsun, içinde hormonlar değişiyor. Tam ne olduğunu adlandıramıyorsun. Yanında belki de patlayacağın kişi kocan oluyor. Yerli yersiz, saçma sapan.
1: Yani sadece telefonuna bakıyor olması beni rahatsız ediyor. Sifonu çekiyor olması beni rahatsız ediyor. Nefes alıyor olması beni rahatsız ediyordu o. Yani böyle her gün şey diyordum. Kendimi mi atsam, onu mu atsam camdan? Karar veremiyorum çünkü o kadar zor ve... yani nasıl diyeyim, düşünüyorum şimdi ağır bir ameliyat geçici olsanız ne olur? Yatarsınız, herkes size gelir, aileniz yardımcı olur. O durumdayım fakat işte emzirmek durumundasınız, uyumamak durumundasınız. Sürekli böyle bir yeni bir düzene oturtmak. O yüzden çok bence fiziksel ve mental olarak çok zorlayıcı bir süreç. Hep güzel taraflarından bahsediliyor. O yüzden bence bilmeyenler bir düşüş yaşıyor. Bende olan oydu bence.
0: Melodi ne kadar sürdü?
1: Belki yani hala sürüyordur.
0: 3 ay, 5 ay bilmiyorum hani.
1: Yani bence en böyle intens olan süresi ilk 6 ay. Annem bana hep şey diyordu, 40 gün sabret kızım. 40 gün şeyi var ya bizde.
0: Bebeğin 40'ı çıksın.
1: 40'ı çıksın, 40 gün sabret, 40 gün sabret. Evet bir 40 eşiği var. Ama sonra da tabii bir anda kolaylaşmıyor ki. Ya şunu düşünüyorum. Mesela benim için uykuyu kaybetmek o kadar zor bir şey ki. Çok küçük doğduğu için Adoş. 2 saatte bir beslenmesi gerekiyordu. Bu ne demek? 2 saatte bir besleyebilmek için aslında 1,5 saatte bir ayakta olmanız gerek. 24 saatlik süreç boyunca. Biz o yüzden böyle bir hamsterlar var ya o şeyin etrafında dönen. Onlar gibi uyumaya ben hayatımda ilk defa halüsinasyon gördüm. Kucağımda zannediyorum.
0: Ah canım.
1: Karanlık oda. Diyorum ki bir dakika bırakayım şimdi elimden düşmesin. Ah. Baktım burada yok. Dedim ki nereye gitti, nereye koydu? Bir yere mi götürdünüz, bir yere mi koydunuz? Dedim ki ben galiba uykusuzluk bir işkence yöntemi ya. Gerçekten yavaş dedim, ne olur bana bir şey yapın ben uyuyabileyim. 4 saat bile olsa uyusam beni biraz kurtarır. O sürekli süt verme, ayakta olma süreci mesela çok zordu.
0: Ne yaptılar o esnada onu merak ettim. Evdesinde halüsünat.
1: Ya burada yardım alıyorum çok şükür. Yani Arda çok yardımcıydı. Hı-hı. En başından beri yani hakkını yiyemem. Annem, anneler, yardımcı, herkes var. Fakat öyle bir şey ki yine kimde bitiyor olay?
0: Annede.
1: O yüzden de ne kadar yardım alırsanız onun aslında işte.
0: Peki Melodi, bu böyle zınk diye bir sabah uyanıyorsun ve eski Melodi mi geri geliyor? Yani bu nasıl geri geliyor?
1: Bence bir süreç ve herkesin süreci başka. Hı-hı. Benim bunu hiç yaşamayan arkadaşlarım var. Bana şey falan diyor. Anlamıyorum sana ne oldu ya? İşte ben kutumu giydim, kahve içmeye gittim. Gayet iyiyiz, biz dışarıdayız, sana ne? Ben orada böyle adam ölmek istiyorum galiba bana. Yani anlayamıyorum da neden böyle hissettiğimi. O yüzden aslında herkesin hormonları, herkesin vücudu, herkesin hayatı başka. Bana böyle oldu. Bence birçok insana da oluyor ama işte dediğim gibi çok bahsedilmiyor.
0: Normale döndün mü Melodi?
1: Normale döndün mü? Bence normal artık yok. Yani aslında o dönem ben işte çok böyle birazcık psikolojim bozuldu. Dedim ki beni ne olur bir psikoloğa götürün. Gittim 15 günlük daha doğrusu gittik. Anlattım. Aslında karşımdaki psikoloğun da çocuğu yok ama çok profesyonel bir şekilde bana şöyle bir cümle kurdu ve aydınlandım. Dedi ki siz neden dedi bu haldesiniz biliyor musunuz? Siz yas tutuyorsunuz. Hı. Neyin yasını tutuyorum dedim. Önceden olduğunuz kadının ve önceki hayatınızın yasını tutuyorsunuz dedi. Artık o şekilde olmayacağı hayatınız. Ve bu bir adaptasyon süreci. Çok aklıma yattı. Çünkü evet aslında ne kadar bunu çok isteyerek çocuk sahibi olduk. Çok seviyorum çocuğuma, canımı veririm. Ama bir yandan da ben de uyuyabilmek istiyorum. İşte ben de dinlenebilmek istiyorum. Ben de sosyalleşebilmek istiyorum bir birey olarak. Aslında orada bir annelik şeye düşüyor. Nasıl desem? İşte bir vicdan muhasebesi.
0: Ben miyim, değil miyim? Eski Melodi gitti, yas tutuyorum, onu uğurluyorum.
1: Fiziksel olarak bakıyorsunuz kendinize zaten. Bu kim ya? Saçlarınız dökülüyor biliyorsunuz. Öyle dönemler var işte. Dişlerinize bir şey oluyor. Yani adapte olması gerçekten bence kolay değil. Benim için kolay değil de. Bence bunu kabul edebiliyor olmak da bir erdem diye düşünüyorum. Bunu daha doğrusu sosyal medyada paylaşabiliyor olmak. Ben dedim ki ben zorlanıyorum. Zorlanıyorum ya. Zorlanan birileri varsa en azından siz yalnız değilsiniz. Çünkü hep böyle diyorum ya, çok toz pembe şeyler gösteriliyor. O yüzden o dönem çok destek aldım aslında. Çok yazan oldu. Yani beni hiç takip etmeyen insanlardan da hani teşekkür ederiz doğruları ve gerçekleri paylaştığın için diye. Öyle bir dönem oldu.
0: Güzelliğinden korktum. Şimdi çok güzel bir kadınsın ya. Kaybediyor muyum? Elimden gidiyor mu? Korkuları da oldu mu? Yani kendi bedeninle ilgili.
1: Korku değil ama kendime yabancı geldim bir süre. Ben çünkü hayatım boyunca yapısal olarak çok zayıf. Çocukken de çok zayıftım. Sonrasında da böyle bakıyorum. Kendime benzetemiyorum. Herkesin bir rutini var, daha atıyorum bakım ne olduğu, saçına, tırnağına, osabosuna baktığı, ettiği. O dönem onun zamanı değil şimdi. Bir de çok küçük doğduğu için, hatta 2 kiloydu. Biz böyle birazcık daha yoğun bir şeyden geçtik. Böyle bir şey tabii, kendine bir yabancılaşma dönemi bence oluyor. Kendin gibi gelmiyorsun bir süre sonra. Ben de mesela şey olmuştu, dışarı çıkamıyordum. Dışarı çıkmak çok korkutucu geliyordu. Kendim için değil de çocukla dışarı çıkmak. Ona bir şey olacakmış gibi. Ne yapacağımı bilmiyormuşum gibi dışarıda. İşte dışarıda acıkırsa, bez değişmesi gerekirse. Ya şöyle bir şey bence annelik. Bunu kendi kendime bu tanımı buldum. Bilmiyorum anneler bana ne kadar katılır. Hiç bilginiz ve tecrübeniz olmadığı bir konuda çok fazla yetkiniz var. Hem mesela siz yarın bir anda kalkıyorsunuz diyorlar ki aslanım siz artık inşaat mühendisiniz bugünden itibaren. Hadi bugün başlayın işinize, çizmeye başlayın.
0: Binalar çöker.
1: Nasıl yapacağım, hiç bilmiyorum ki ben böyle bir şeyi. Yani içgüdüsel bir kısmı var tabii anneliğin ama bir yandan da o yüzden de öyle hissettim. Hala da hissediyorum bazen.
0: Annenin değerini daha iyi mi anladın?
1: beni çıkardılar, ben sezaryen olmak zorunda kaldım. Getirdiler odaya, ayağa kalkamıyorum, çok kötü durumdayım. Tuvalete kaldırmaları gerekti bir süre sonra, 2 gün sonra böyle annemin kolunu böyle tuttum. Ne oluyor? Özür dilerim dedim. Neden? Bilmiyorum, yaptığım her şey için bugüne kadar özür dilerim. Bu kısmı bile sadece o kadar zor ki. Çünkü hani böyle tadımız tuzumuz bir şeyimiz olmadı, annemizden çıkıyoruz ya böyle ara ara. Uf anne ya hani öyle mi denir, öyle mi yapılır gibi. Dedim ki benim dilim kopardı da sana bu zamana kadar söylediğim bir şeyler varsa. Ki o daha başıymış. O daha doğum kısmıymış. Yani şimdi her geçen gün insan annesini daha çok anlıyor.
0: İşte bu da güzel. Bu da işte büyük zenginlik. Yani birilerini anlamak, dünyanın geri kalanındaki kadınları anlamak.
1: Evet. Onları bana diyorlar, hazır olduğunuz nasıl hissettiniz annen olmayı? Hissedemezsiniz ki. Bilmediğiniz bir şeye nasıl hazır olabilirsiniz? Sadece istediğimizi biliyorduk.
0: Bir de erkekler yani iş hayatında da, kurumsal yapıda da yani bir östrojeni tanımıyorsunuz, bir anlamıyorsunuz ya, onu da hastayım yani. Geçtim annelikten normal bir kadının sokaktaki bir canlıya karşı ya da onu kötü halde dilenen bir çocuk gördüğünde, canı çekişen bir hayvan gördüğünde ne hissederek işe geldiğini anlayamıyorsunuz ya. Sizdeki o testosteron, işte bizdeki östrojenin getirdiği ya da hormon değişimlerinin getirdiği hikayelerden. Yani bunlar bile aslında erkekler tarafından asla anlaşılamayan konular.
1: Bambaşka asla. Çalışıyor kafalarımız. Bambaşka yani hormonlarımız, düşünce biçimimiz, beynimizin içinde artık neler varsa hepsi bence farklı çalışıyor. O yüzden bizi birbirimize atamışlar ya böyle kadın erkek olarak. Zor bir şey yani. Zor bir ilişki biçimi kesinlikle.
0: O dönemlerde atanamayan kadınlar oluyoruz biz. Biz atı kadro alamıyoruz biz o dönemlerde böyle. Östrojeni anlamanız gerekiyor sevgili erkekler. Öyle ya da böyle anlamanız gerekiyor. Bu böyle bir dönem yani.
1: Evet.
0: Kendi yaptıklarınıza hormon adını takıyorsanız bize de o hormonlardan bolca var farklı şekilde. Peki, aklın teknolojiye eriyor mu Melody? Şimdi sen influencer'sın ve bu işleri çok iyi yapıyorsun ya. Şimdi ben senden böyle yapay zekaydı, şuydu buydu, bunlara da çok iyi erdiğini hayal ederek soruyorum bu soruyu. Böyle
1: eriyor
0: mi?
1: Bence. Bence hala yani yeni Gen Z kadar ermese de. Eriyor çünkü işin içinde olduğum için hem araştırıyorum hem kullanıyorum hem de çok fazla vakit geçirdiğim için telefon üzerinden çoğu şeye hakimim. Yani çok seviyor muyum kullanmayı bilmiyorum ama hakimim iş sebebiyle. Siz en kullanıyor musunuz?
0: Kullanıyorum ama ben böyle bazı şeylerde kullanıyorum. Bazı sorular işte onlara karşılık verilen yanıtları.
1: Bazen yani güvenmiyorum, bazen çok yalan yanlış. Böyle atıyorum çocukla alakalı bir diyorum ki şu ne şurubu mesela. Öksürük şurubu diyor ama aslında değil. Oluyor bu arada çünkü yapay zeka da aslında bizim tarafımızdan sürekli şey aldıkça destekleniyor ya. O yüzden hani evet yapay zeka kullanmalı ama çok güvenme konusunda emin değilim.
0: Ne nedir diye değil de daha çok hani bir şey daha akademik bir makale haline getirmeyi de.
1: Şuydu, evet o konuda
0: buydu.
1: Evet.
0: Hani o tür işlerde böyle formasyon belirlemedi falan işe yarıyor.
1: İnsanlar bence çok kullanıldığının da farkında. Geçen Anneler Günü için bir fotoğraf paylaştım. Böyle fotoğraflarımızdan bir karusel yaptım. Altına da içimden geldi. Ben de bir edebiyat mezunu olduğum için severim böyle yazıyla ilgili. Bir yazı yazdım ufak bir paragraf. Altına birkaç şey yazmış. Bunu yapay zeka yazdırmışsınız. Yani çocuğumla ilgili yazdığım duygusal bir şey yapay zeka yazdıracak değilim herhalde ama çok kullanıldığı için bence artık insanlar da çok ayrımına varamıyor. Çok kullanılıyor.
0: Karılarına, sevgililerine şiir yazıyorlar yapay zekalı erkekler. Filtren var mı? Çünkü burada birebir olduğu gibi de o yüzden duruyor. Hani kullanıyor musun?
1: Filtre değil. Ben çoğu zaman bir ufak bir fotoğraf makinem var. Onunla çekiyorum fotoğraflarımı. Onun da kendinden böyle bir renk filtresi var. Ama onun dışında kullanıyorum tabii ya. Bazen çünkü şöyle karanlıkta çekilmiş oluyorsunuz. Yüzünüze gölge düşmüş oluyor. İsim vermeyeyim uygulama ismi ama kullanıyorum bazen tabii ki. Ama yani yüzümü başka birine benzetmek için değil de.
0: Kıskançlık var mı sizin sektörde hocam?
1: Bunun için ayrı bir program şeyine başlamamız gerekir
0: yani serisine. Yani bir influencer diğer influencer ölesiye kıskanıyor mu? Ay bak onun yani takipçisi şu ona o marka gitti buna bu böyle oldu bu davet gitti.
1: Hangi sektörde yok iş? Kadınların olmaz yoğunluklu olduğu yerlerde var. Olmaz mı? Ay çok var ben 10 küsur senedir.
0: Ve marka için birbirini yiyorlar mı?
1: Yemezler mi? Yiyorlar yani. Ama yani
0: bu da kanlı bir sektör.
1: Ben şunu anlayamıyorum. Sadece pasta o kadar büyük ki herkese yetecek.
0: Var
1: iş,
0: mı hakikaten?
1: Hediye ne getiriyorsa bu şey. Var gerçekten var.
0: Küsenler mesela.
1: O küsenler de var.
0: O markaya küsenler. Siz ona yollamışsınız bana yollamamışsınız.
1: Bana da küsenler var. Var her daim. Ben mesela atıyorum işte etkinlik yapıyoruz. Kalabalık işte bu ev sahipliği. Herkese ilgilenmeye çalışıyorum ama düğün gibi gerçekten. 50 kişiyle tek tek nasıl konuşabilirsiniz? Herkese kısa bir süre ayırmaya çalışıyorum. Kesin mesela o etkinlik bitiminde birileri küsmüş oluyor. İşte benimle çok ilgilenmedin. Ama o şunu düşünün yani nasıl düğün olduğunda da kalabalık olduğunda herkesle bir kere geçiyorsun oradan selamlaşıyorsun ve bitiyor. Oluyor. Normal işin, yani insan doğasında var bunlar.
0: Bir etkinliği yapma kuralları ve o etkinliğe göre davetli listesi oluşturma kuralları.
1: Ay şey de oluyor, beni davet etmedin. Ona ettin, beni etmedin. Onlar da oluyor. Ama çoğuna ben karar vermiyorum ki zaten.
0: Marka veriyor.
1: Evet. Ben de bir bakıma markayı temsil eden kişi oluyorum orada sadece.
0: Markaların bu anlamdaki algıları da yavaş yavaş değişiyor mu? Yani çok takipçisi olan değil de şöyle olan, bilmem ne olan değil de böyle evet. olan.
1: Çok insan çıktı. Çok yeni jenerasyonda çok hoş kızlar var. Bu işi çok güzel yapan insanlar var. O yüzden artık çok kalabalık. O yüzden de markalar da bence farklı insanlarla yan yana gelmek istiyorlardı. Haklılardı bu arada bence. Yani hayatımız evriliyor. Şimdi ben de bu işe başladığımdaki ne bileyim 20 küsur yaşındaki Melody değilim. Benim hayatım değiştikçe ona göre hayatımda çalıştığım markalar da değişiyor. Hı-hı. Ben mesela çok anne çocuk işi yapmıyorum ama işte yaptığımız takdirde o tarz işler ya da birazcık daha kendi yaş grubuma hitap eden işler değişiyor. Ve şimdi artık ben de yapmayayım 20 küsur yaşındaki kızların işlerini. Yani.
0: Evet, ama anne çocuk işi de olur sana çok güzel.
1: Olur, ben çok onu konu yapmak istemiyorum. Yani sonuçta insanlar beni ben olduğum için takip ediyorlar. İşte benim kombinlerim, benim seyahatlerim. Hı-hı. Evet, hani adoşlu olan şeyler çok tatlı, sevimli arada ama tamamen ona dönerse o zaman benim çocuğum şey mi olur, içeriğim olur. O da çok sağlıklı bana gelmiyor. Hmm. Belki öyle başlamış olsaydım okey anne çocuk influencer olarak ama benim içeriğim o değil.
0: Ya bir de bakınca şimdi senin bacak boyuna, senin vücuduna, sen giyiyorsun böyle ağzımızdan sular akıyor, bakıyoruz ay ne kadar yakışmış. Kendimizi alsak öyle olmaz ki, olmuyor. Ya bir de bunlar da var.
1: Ya da çocuğum içeriğim olursa büyüdüğünde ne yapacağım? Bir tane daha mı yapacağım? Gittiği sürece sürekli.
0: Değişir ya. O bence içerikler değişebilir.
1: Ya hayatın değişmesiyle beraber evlendiğimizde nasıl değişti? Farklı bir aile hayatı oluştu. Ona göre şekillendi. İnsanların ilgisini çektiği müddetçe devam ediyor.
0: Bir B planı düşünüyor musun? Ya da şuraya evrileyim dediğin bu aralar mesela düşündüğün bir şeyler var mı?
1: Yok, yani ben çok plancı bir tip değilim. Bu işe de planlı olarak başlamıştım. Hı hı. Zaten ben başladığımda bir iş değildi bu. Birazcık böyle şey, Arda bu şeyi çok kullanıyor. Ben de onların kervan yolda düzülür. Ya yol üzerinde.
0: Bunu Arda mı söylüyor planlı bir insan olarak?
1: Ya şöyle aslında bir tık aramızda jenerasyon farkı olduğu için ondan ben çok farklı kelimeler ve şeyler bazen. O ne demek? O ne demek ya? Hiç duymadım. Ya. O böyle böyle demek. Seviyor öyle de eski şeyler, kelimeler kullanmayı. Ondan öğreniyorum biraz. Birazcık yol üstünde. Nasıl bu kadar yıl içinde kendi kendine şekillendiyse. O hoşuma gidiyor, doğal akışı. Böyle gidiyor. Hep diyorlar ya bitecek Instagram. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya bitebilir bu arada. Kendi mesleğim var, işim var, diplomam var. Hani öyle bir şey de yapabilirim, hiç belli olmaz. Bambaşka bir yere de gidebilir.
0: Biter mi bilmiyorum ya. Çok şey öğreniyoruz da her anlamda, her konuda. Yani çok iyi bir kaynak aslında doğru kullanıldığında.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ne bileyim ben çok görgün bilgim arttı Instagram'da pek çok hani videoyla. İlla bu şey değil, makyaj videosu, giyim kuşam değil. Burada entelektüel anlamda
1: çok
0: da
1: çok... Çok farklı şeyler de ben yani aslında takip ettiğiniz şeyi sunuyor zaten sizin. Siz makyaj bakarsanız o çıkıyor. İşte tarihi bilgilerle ilgili videolar izlerseniz onlar çıkıyor. Hiç belli olmuyor bazen önüne ne düşeceği. Ben bir yere mesela sürekli fark etmeden şey izliyordum. Uçak kazaları, uçaklarda...
0: Tövbe bismillah, neden? Sebep? Değil
1: mi? Hoş, ben merak ettim mesela. Bir tanesini bir kere açıyorsunuz ya geçmiş olsun zaten sonra. Fark etmeden sizi içini alıyor ve sürekli onları izlemeye başlıyorsunuz sonra. Algoritma öyle çalıştığı için.
0: senin de var diye biliyorum ama X olarak var. Kendi markamı bilmiyorum. Ha. Herkes de spor giyim markası çıkarıyor
1: yok,
0: değil mi?
1: Yok, benim markam yok. Evet. Ben markalar için koleksiyonlar yaptım. Şu anda hali hazırda yapıyorum ama kendi markam yok.
0: Herkes bir marka mı çıkarıyor?
1: İşte bence herkesin B
0: ortalık
1: planı.
0: Ortalık tight'tan mı geçilmiyor?
1: Ben tight şey düşündüm. Ben 10 sene önce spor yapan insanlar ne giyiyordu Allah aşkına tight'lar yokken? Tight'lar yoktu bir noktada
0: ben
1: çünkü.
0: Ben 10 sene önce tight giyiyorduk şof. Yine. Normal siyah tight giyiyorduk ya. Normal
1: ama siyah tight'ın öncesini bir gidin önce ya.
0: Ne giyiyorduk biz?
1: Yani şunu düşünüyorum. Benim annem beden eğitimi öğretmeni. Şu an emekli ama onun böyle fotoğraflarına baktığımda mesela hep eşofman giyiliyormuş.
0: Vardı evet.
1: İşte böyle buradan lastikli eşofmanlar.
0: Yanı çizgili.
1: Yanı çizgili eşofmanlar. O yüzden aslında bu taytlar biraz neyle bu kadar hayatımıza girdi biliyor musunuz? Pandemiyle. Orada bir pik yaptı. Bence etkisi bize bir noktada... Şey
0: burada ben seviyorum, onu da söyleyeyim. Çizmelerle falan bayılıyorum böyle üzerine uzun ceketlerle falan. Bence çok tatlı. Hani adamına göre bilmiyorum artık kim ne giyiyorsa ama hani herkes bir marka çıkarıyor, herkes kendi markasını yaratma derdinde. Ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi marka çıkarmak düşündüğünde bayağı ciddi bir Arge işi, laboratuvar işi, laboratuvar derken literally laboratuvar ama değil
1: ama. Orada yani bence iş ortakları var. Yani yatırımcılar var başka başka bu konuda. Çünkü hiç bilmeyen bu işi birinin buna atlayıp tek başına.
0: Ya da cilt bakım ürünleri bak.
1: Ya da serum.
0: Yani ne yapıyorlar? Mesela arkada bir fabrika var da direkt dolduruyor mu içine?
1: Ya bu bir furya. Bir ara likit mat rujdu. Onlar bitti. İşte serumlar cilt bakımından çıktı. Tight'lar çıktı. Bunlar böyle her dönem çıkmaya devam edecek. Bir furya nasıl atıyorum zamanında her yerde wafflecılar vardı. Sonra lokmacılar. Herkes lokma tezgahı açıyordu. Dönem dönem.
0: Ama bu influencerların çıkardığı markalar açısından.
1: Evet yani ama yurt dışında da öyle biliyor musun? Yurt dışında da şu an işte spor giyim markası olan çok fazla influencer var.
0: Bir anda
1: i̇nşallah
0: bu coştu
1: kalıcı
0: bu
1: olur.
0: Ara.
1: Evet inşallah kalıcı olur.
0: Ay biz ama ne, valla annenin de şeyini düşününce, ay biz ne ezik bir kuşaktık arkadaşlar ya. Yani şuraya kadar

0: lastikli bütün eğitim derslerinde böyle kenarından çizgili, altı da lastikli. Asla böyle senin gibi havalı diyemezdik onu.
1: Bir de bu spor tayetlerin üstlerinde o bra diyorlar ya, sporcu sütyenleri var. Arda bazen bana böyle yapıyor. Çok gidemiyorum şu an spora giderken. Böyle mi gidiyorsun?
0: Çünkü herkes böyle geliyor. Evet.
1: Çok normalleşti ya öyle, hani aslına bakınca bir nevi böyle hani sütyen gibi bir.
0: Evet ama
1: item.
0: Şey o, ama arkası böyle çaprazlı. Evet. Ben de öyle gidiyorum.
1: Ben spor yaparken çok rahat edemiyorum. Hı hı. Üstünde bir tişört olsa daha rahat hareket ediyorum. Çünkü onun hani ne olursa olsun, sıkı da olsa açılır mı, şöyle mi olur, böyle mi olur şeyinden. Böyle hani birazcık daha bol şeyler üstümde seviyorum hareket ederken.
0: Ya böyle şeyin var mı, böyle skandalın var mı? Şöyle skandalım, içinde içsel skandal. Yani bir markayı hani bir şey tanıttın ya da bir şey oldu o markayla ve Allah kahretmesin dediğin. İsim sormayacağım
1: olmaz
0: ama var mı öyle bir hikaye? Lanet olsun niye girdim bu çukura?
1: Saçlarıma akılar düşen. Böyle ama şunu anlıyorum artık. En başında hissediyorum biliyor musunuz? Akrep burcuyum ben. Hislerim şey bu konuda. İnsanlarla da ilgili. Diyorum ki bu iş sıkıntı çıkaracak. Arda da bana bu arada der. Ben ona anlatırım. Yapma bunu. Yapma bak. Belli ki devamında daha çok üzüleceksin. Yapma yapma yapma. Yaparsam kesinlikle devamında da eziyetiyle katlanarak sonuca kadar gidiyor işler. Hissediyorum artık, var olmaz olur mu? Yani unutuyorum, her işte var. Senede bir iki tane denk geliyor. Bir iki tane sıkıntılı.
0: Bir iki fena değil ama aslında yüksek bir rakam.
1: Evet.
0: Yani iki az bir şey değil.
1: Evet, problem yaşadığımız, laf anlatamadığımız, aynı noktada olmadığımız oluyor maalesef.
0: Melody çok harcama yapıyor musun?
1: Bana
0: yani şöyle şu anlamda, hayır hayır. Yapman da gerekiyor mu? İş icabı diyorum. Yok. Yani bu hani sermayeye yatırım gibi. Ne bileyim, aldığın yüksek marka bir çanta, aldığın bir ayakkabı, hani onları da yapman gerekiyor mu?
1: Gerekiyor diyemeyeceğim fakat ben keyif alıyorum. Yani ben bu işi yapmıyorken de giyinmekten, güzel giyinmekten, beğendiğim şeylere para harcamaktan hep keyif alıyordum. Ve şöyle düşünüyorum, bunları yapmayacaksam, para kazanmamın, paraya sahip olmamın benim için hiçbir... Hani atıyorum, güzel bir seyahate gitmeyeceksem, işte çocuğumu aileme harcamayacaksam, kendime öz bakımımı harcamayacağım, niye para kazanayım? Ne yapacağım parayı?
0: Seni linçliyorlar mesela yüksek, şimdi isim veremiyorum ama bilmem ne marka bir çanta aldığın için. Seni linçliyorlar mı?
1: Linçliyorlar. Şunu sadece anlamlandırıyorum. Herkes kazancına göre en iyisine sahip olmak ister. Şimdi şu olabilir mi? Ben bugün kazandığım paranın 15 katını kazanmaya başlayayım yarın. Tamamen aynı hayatı yaşamak istemezsin. Sonuçta para benim için bir araç. Yani paraya sahip olmak bana hiçbir şey ifade etmiyor şey olarak. Hani bankada bir sayı olması. Ama onun sayesinde ulaşabileceğim şey, güzel bir seyahate gitmek. Mesela seyahat etmekten çok keyif alıyorum. O yüzden de aşırıya kaçmadım ama şey de değilim böyle bu arada. Nasıl diyeyim? Hani har vurup harman savurmam. Bir yandan biriktiririm. Paramın hesabını bilirim. Ama harcamaktan da keyif alıyorum. O yüzden de bunu diyorum işte, belki bunun bilmem kaç katı... biz şeye yakın oturuyoruz, bir meşhur bir alışveriş merkezine. Onun sahibi her gün helikopteriyle geliyor. Ben de her gün görüyorum yatak odasından gelişini gidişini helikopteriyle. Şimdi ben sorgulamadım. Niye helikoptere biniyor? Allah bilir bu helikopterle gitmesi gelmesi ne kadar var. Demek ki hayatının düzeni o şekilde, o da helikoptere biniyor. Ben de arabaya iniyorum.
0: Meşhur alışveriş merkezinin tepesine iniyor, çıkıyor.
1: Çıkıyor, evet.
0: Her gün geliyor oraya.
1: Geliyor bu arada çünkü ya da başkası da geliyor olabilir ama görüyorum. Yani böyle 3-4 gibi ayrılıyor helikopter. Gündüz böyle 10-10.30 gibi geliyor. Şimdi ben mi niye işte arabayla gitmiyor da niye helikopter kullanıyor her gün? Ya demek ki hayatı, kazancı, kurguladığı şey bunun üstüne. Onu sorgulamak da bana garip geliyor. O yüzden herkesin işte bütçesine göre bence bir harcaması var.
0: Yemeğe para verir misin?
1: Yemek. Yemeğe para veririm yani. Düşünüyorum. Restorana gitmeyi severiz yani. Dışarıda yemeği de severim. Para harcamak o yüzden evet, yani şey değil, böyle tamamını harcayayım.
0: Arda'yı da beğendirmek de zor oluyordur şimdi.
1: Değil biliyor musunuz? Aa. Arda uyumlu o konularda. Gerçekten uyumludur bu arada. Bir yere gittiğimizde insanlar kendilerini çok şey hissediyor. Ya da misafirliğe gittiğimiz. Ay şimdi nasıl hani şey yapacağım ben, Arda Türkmen'e yemek çıkaracağım önüne falan. Çünkü öyle bir şey hani yok. Sonuçta ama bir gerginlik oluyor insanlarla. Evine böyle gittiğimiz arkadaşlarımda ben onu fark ediyorum. Şey diyor, Arda donmuş köfte mi şimdi çıkaracağım diyor abla. Dedim ki ya koy. Yani yemek öyle şeylere takılmaz bu arada.
0: İyi de sıfırcı hocalığı nereden seyahatlerde? Makarna beğendiremedin ona.
1: O yani bir yandan da hani işi gereği tabii ki çok şey denediği için. Ama hiç böyle şey yaptığını görmedim ben mesela dışarıda. Hani ay bunu beğenmedim buna bilmem ne.
0: Ama
1: hiç...
0: çünkü emeğini biliyor ya bir de o da
1: evet,
0: var.
1: Evet bence de.
0: Yani arkadaki mutfakta ne

0: olduğunu biliyor. O garsonların ne kadar yorulduğunu biliyor.
1: Kesinlikle. Ben ona o konuda çok takdir ediyorum. Arda gerçekten işin hem background'unda çalışan insanlar için hem hizmet sektöründeki insanlar için bence ne çektiklerini çok yakından bildiği için çok büyük bir empatisi var. O yüzden de yani hiç öyle davrandığını ya da öyle konuştuğunu görmedim, ne yalan söyleyeyim.
0: Insider trader gibi davranacağım şimdi sana. İç bilgi istiyorum. Arda'nın kaç tane kareli gömleği var?
1: Bu arada kareli görmek işini birazcık bıraktı gibi, biliyor musun?
0: Ay çok şükür Rabbime.
1: Bir dönem, ya gerçekten çok var bu arada dolapta. Ama Arda çok basic giyinen, böyle düz bir tip. Öyle olmasından da çok memnunum bu arada. Bir eve bir süslü yeter. Çünkü şimdi kızım da oldukça fazlasıyla süslü birisine dönüştü. Aynı pantolonların böyle birkaç rengini alır giyer. Aynı tişörtler, aynı ayakkabılar.
0: Çok akıllıca ya.
1: Çok mantıklı. Bu işi yapmasaydım çok aklıma yatardı.
0: Ben öyleyim.
1: Çünkü çok zaman kazandıran bir şey.
0: Ben öyleyim.
1: Yani biliyorum ki mesela valiz hazırlayacağız şimdi hafta sonu bir yere gitmek için. Ardından valizini hazırlamakta ne var ya? Aynı pantolondan koyacağım, aynı tişörtü koyacağım. Ayakkabısını da giydi. Sormaz, başka bir şey istemez yani.
0: Gerçi sen de yapıyorsun bunu bak. Yani bazı günlük kombinlerinde
1: evet,
0: aynı şeyleri defalarca kullanıyor. Bu çok iyi bir şey. Yani bazen böyle özel gecelerde, özel davetlerde falan.
1: Çünkü çok zaman alıyor. Eskiden onu fark ettim. Çocuktan önce saatlerce bazen giriyordum odaya. Deniyordum, çıkartıyordum, bakıyordum, hoşuma gidiyordu. Şimdi hem öyle bir vaktim yok zaten hayatta. Hem de beni de yoruyor ve hayatımdan çalıyormuş.
0: Ya bir de Melody, kimse bir giydiğini bir daha giymiyor falan değil.
1: Yani, olabilir mi ya?
0: Mesela ben de programda tamam şeylerim, sponsorlarımız var, içerisi dolu. Ama ben giyiyorum, üç kere giyiyorum aynı kıyafeti.
1: Şunu seviyorum. Eğer yakıştırdıysam ve onun için çok mutlu hissettiysem tekrar tekrar giymek istiyorum. Hatta şöyle geliyor, garanti bir kombin benim için o. Onu tekrar tekrar giyiyorum. Zaten yani öbür türlü...
0: Şey hesaplıyor musun? Bak bende şöyle bir hesap var, sende var mı? Bak şu etkinliğe giydim bunu. Bunlar görmedi, buraya da giyeyim. Hayır hayır. Bunlar görmedi, buraya da gireyim. Sonra bunlar da görmedi. Onu böyle bir mesela 5 tur, 6 tur görmeyenlerin...
1: Şey var, mesela giydim, fotoğrafım yok. Giyildi sayılmıyor. Giydim, videoda giydim. Yine bir fotoğrafta giyebilirim. Evet evet, yani öyle bir, benim tek giyip attığım bir şeyler... Üzülüyorum da, biliyor musunuz? Hani çalışmamın ve para kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kendi paramı kazanıp harcadığım için biraz içim acıyor öyle tek sefer giyip de hani... atınca. O yüzden de bence yani...
0: Çok dolu mu dolaplar evde? Çok mu giysin var?
1: Şöyle, ben çok her hafta ayırıyorum. Çünkü yoksa bizim o eşyaları birkaç ev daha tutmamız gerekiyor. Eşyaların evi olması gerekiyor. Ayırıyorum, paylaşıyorum bol bol ihtiyacı olanlarla. Etrafımızda dağıtıyorum. Ki ya bir tane benim, hani kozmetikler için de aynısını düşünüyorum. Bir tane dudağım, iki tane yanağım, bir saçım, bir bedenim var. O kadar çok şey aynı anda zaten kullanamam. Çok güzel, işim gereği bu kadar şeyin gelmesi keyif tabii ki alıyorum. Ama bir yandan da tek başıma bunları kullanmak çok acımasızca olur ya da bencilce olur. O yüzden bizim evden sürekli şey çıkıyor. İşte mesela annem İzmir'de yaşıyor, giderken ona paket paket veriyorum. Orada işte... Kız öğrenci yurtlarına gidiyor. Ondan sonra...
0: Ay ne güzel.
1: Çok kişiye gidiyor etrafta. O yüzden en azından içim rahat. Hani evet, tüketim toplumu. Evet, ben de bir parçasıyım. Ama en azından paylaşarak belki birazcık bunu şey yapıyorumdur, azaltıyorumdur.
0: Aslında normalde hiç bu işi yapmıyorsun. Diyelim ki eskisi gibi öğretmensin. İngilizce öğretmenisin. İyi bir kapatıcı. Fondöten. İyi bir göz altı.
1: Öyleydi zaten.
0: İyi bir far. Bir işte şey allık.
1: Ve bitiyordu.
0: Ruş, bitti. Rimel.
1: Ve bitmesi... Beni tatmin ediyordu. Ha. Yani satın aldım, paramı harcadım, kullandım ve verimi aldım ve bitirdim. Bana iyi hissettiriyordu. Şimdi bitmeden yenisinin açılıyor olması beni bazen şey yapıyor.
0: Üzüyor değil mi? Evet, tedirgin
1: çünkü,
0: ediyor.
1: Evet, yani hani ziyan oluyor şeyi var ya birazcık. O yüzden bol bol şey yapıyorum, dağıtıyorum.
0: En yumuşak karnın alışverişte. Mesela çanta mı, ayakkabı mı, takı mı, ne, saat
1: mi? Yumuşak karnın, beyaz tişört.
0: Ha, o mu? Beyaz tişört görünce dayanamayanlardan.
1: Yani beyaz tişörtün her bir formunun hepsinin ve enteresan bir şekilde kızım da bana benzedi. Şu an şey döneminde, pull payet. Pullu etekler, simli ayakkabılar böyle inanılmaz bir şeye dönüştü ve biz müdahale edemiyoruz giydiğine. Fakat hep üstüne beyaz tişört giyiyor.
0: Aslında çok o da
1: şükür.
0: Ne kadar güzel bir tarz. Bayılırım ben o tarza. Pullular ve üstte beyaz tişört.
1: Beyaz fitilli böyle rahat tişörtler olur ya. Hep onlarda. Artık biraz gördüğünde tabii bence alıyor. Ben de en kolay şeyim oydu mesela. Evden çıkacağız, hemen bir beyaz tişört. Kotun üstünde beyaz tişört, beyaz tişört. Beyaz tişört sanırım en çok herhalde para harcadığım ve gördüm mü acımadan aldığım şey? Çünkü kullanılıyor.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
10: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
4: Şimdi bu yıl hafıza bizim. Sana şunu söyleyeceğim. Kaldığın yaşı soracağım. Hangi yaşta kaldın? Ama şöyle hissettiğin falan değil. Yaşadığın olumlu olumsuz. Bir travma da olabilir. Çok şahane bir yılda, çok şahane bir olay da olabilir. Aynen. Hangi olayda kaldın?
5: Hangi olayda kaldım? 30'larımın başında gelen. Kaldım.
4: Ne vardı orada?
5: Yeni bir hayat kurma. Taşındım, yaşadığım yeri değiştirdim. Arda'yla tanıştım. Sanki bir sıfır çizgisi oldu. Her şey değişti. Yeni bir hayat başladı. Orada kaldım, orası sanki.
4: Cihangir'deki evde evet. Duruyor muydun? Oradasın.
5: Evet, oradayım. O geldi.
4: Ev aklıma çok yakın oturuyorum
5: aklıma,
4: ben.
5: Aklıma evet, direkt orası geldi.
4: Orada oturuyorsun. Evet. Ve o yaşlar, 30'ların evet. Başı. Evet. Kaç yıl önceydi?
5: Kaç yıl önceydi? 5,5-6.
4: O kadar, 6 yıl önce.
5: Daha mı geride kalmalı?
4: Bak sonra Arda ile evlendin, evini taşıdın başka bir yere, başka evet. Bir düzen kurdun. Siyene Ada o dünyaya geldi. Bütün bunları yaşadın. Peki bu melodi yani bu bilinç ve bu yaştaki melodi o Cihangir'deki evde daha Arda ile yeni tanıştığın melodiye bir kelime söylesene derdi.
5: Keyfin çıkar.
4: Çünkü sonra
5: sonra uyuyamayacaksın.
4: Keyfini çıkar. Bir de isim soyadı rica edeceğim oraya.
5: Ne yazıyor?
4: Keyfini çıkar. Adın soyadın. Adın soyadın. Kredi kartın. Kredi kartının şifresin. Canın ne istiyorsa. İsim soyadı. Arkada bak şurada bir hafıza duvarı var. Oraya yapıştıracağız.
5: İnsan içindeyken o yaşadığı şeyin kıymetini maalesef bilemiyor.
4: Bizim o zaman doğamız böyle öfler püfler miydin melodi? Yani şey miydin böyle dert eder yani sıkılır mıydın? Sinir olur muydun? Öf bu da hayat mı gibi? Yani var mıydı öyle?
5: Yok ben ama genel olarak biraz dertli ve böyle negatif tarafta bir tipim. Arda hatta bana şey yapıyor. Allah aşkına ne derdin var bu kadar? Her şeyden böyle bir ufak dertlenecek şey bulabiliyorum. Onu yenmeyi çok istiyorum. Deniyorum da. Yaşla beraber tabii insan değişiyor. Çocuktan sonra daha çok şükreden, daha çok böyle hani her sabah kalkıyoruz Allah'ım çocuğum sağlıklı, ben sağlıklıyım, ailem bir arada. Hani geri kalan hiçbir şeyin aslında öneminin olmadığını sürekli hatırlatıyorum. Ama dünyevi şeyler tabii ki bazen insana tutup çekiveriyor.
4: Ama o zaman da mutlaka daha dertliydin hani hayatın.
5: Evet nasıl bir hayatım olacak bilmiyordum. Nereye götürecek beni bilmiyordum. Buraya getirdi.
4: Bize yıllar önce geldin. 2021 evet. Yılbaşıydı galiba. Yılbaşıydı. Ve o zaman dilek dilemeni istediğimizde bir çocuğunun olmasını çok istediğini.
5: Gerçekten mi?
4: Evet demiş orada miyim? Diledin. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir çocuk dilemişti Melody orada ve o yıl ve sonrasında bu gerçek oldu.
5: Ben bu arada unuttum dile yani evet. Tabii üstünden çok zaman
4: ben hatırlıyorum.
5: Geçti.
4: Hatırlıyorum.
5: Demek ki içten dilemişim.
4: Evet çok iyi hatırlıyorum orada dilediğini. Söyledin de açık açık.
5: Arda'nın dileği de Arda bir kız çocuğu istiyorum. Ya tabii ki ne cinsiyeti olursa olsun kabulümüze sevecektik ama içinden gönlünden hep kız geçiyordu. Ben de niyeyse bilmiyorum kız olacağından emindim.
4: Sen kıskanç mısın kocana karşı?
5: Ben kıskancım. Yani şimdi böyle başka türlüsünü söylesem yalan söylemiş olurum.
4: Hani böyle biriyle bir mesajlaşıyor. Birileri Arda'ya kimler yazıyordur falan var mı öyle şeyler?
5: Kıskanç kelimesini bilmiyorum ama bir arkadaşım bana şey diyor yakın bir mülkiyetçisin.

0: dengeyi yine bakımdan kurmuş oluyoruz. O da kıskanç olsaydı iki kıskanç bir arada çekilmez bir şey olabilirdi. Ben mülkiyetçiyim diyeyim. Kıskanç değilim de benim olanı tutmayı,
1: daha rafine bir tanım koyayım diyor.
0: Kıskanç kelimesi çok şey oldu. Severim. O yüzden. Siz ne burcuydunuz?
1: Aslan. Arda aynı burcu.
0: Sınavım bu. Arda aslan. Annem babam aslan.
1: Ama aslan iyidir ya.
0: Aslan iyidir de.
1: Mert'tir yani şeydir. Hani arkadan iş çevirmez.
0: Ama her şeyi siz biliyorsunuz ya.
1: Herhalde. Yok ya. O kadar değil tabii ki. Bilene saygı da bilsinler de okusunlar öğrensinler yani insanlar da. Ne yapalım?
0: Ama aslan kadın erkeği farklı tabii.
1: Ay evet erkeğini sevmem ben ya. Bunu şu anda burada söylemem ne kadar yersiz bir şey oldu. Ya şu anda evet ya. Şu anda topuğuna sıkan salak sunucu. Kapat Ceyhun ya. Kapat.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar herkese, merhaba. Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Kıymetli hocalarım Profesör Burak Arzova ve Profesör Erhan Aslanoğlu benimle birlikte. Hafif bir tebessüm var. Çünkü ikisi de tıraş olup gelmişler. Saatler olsun.
2: Sağ olun. Olmuş. Çok teşekkür ederim.
1: Yılda bir sefer gidiyorlar. Çok tasarruflular kendileri. Yani Burak Hocam kesin öyle.
2: Benim öyle.
1: Sıfırlıyor. Ondan sonra artık iyice uzayınca gidiyor. Her seferinde de şaşırıyormuş fiyatlara. O kadar az sıklıkla giderseniz çok normal.
2: Tabii yani. Yapışkan fiyat bunlar. Bir kere gidiyoruz. Bir daha hiç değişmiyor.
1: Hocam sizi kaç ayda bir gidiyorsunuz? Ayda yani, bir mi oluyor? Ne oluyor?
3: O hocamdan daha fazla gidiyorum kesin galiba ama hocam tabii ekonomik olarak bir şey uyguluyor. Yani fiyata müdahale edemiyorsak miktarı edeceğiz.
1: Çok güzel.
3: Ekonomik olarak.
1: Enflasyonla mücadele
3: etmek. Bu bir örnek.
2: Kesinlikle.
3: Evet.
1: Sonuna yani, kadar diyorsunuz.
3: Tasarruf edeceğiz.
2: Mücadele hanede başlar. Enflasyonla mücadele.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Tabii. Şimdi gücün yetmeyince mecburen tasarruf ediyorsun.
3: Faktörlerde müşteri azalınca onlar da zam yapma potreyi azalacak diye düşünüyoruz. Böylece ne dengeler
1: öyle
3: oluşacak.
1: Öyle olmuyor ama. Öyle olmuyor. Yapmaya devam ediyorlar yani.
3: Bu konuyu değişmiyor. Arz talep çok çalışmıyor yani. Peki.
1: Vallahi çalışmıyor gibi bir şey.
3: Evet, doğru.
1: Şimdi madem buradan girdik, Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi rakamları geldi. Bir küçük, hiç beğenmemiş gibisiniz Erhan Hocam. Hoşunuza gitmedi mi bu konu?
3: Yok, hayır, gayet güzel bir konu. Yakinen bildiğimiz bir konu.
1: İşte o yüzden ben de
3: evet, tamam,
1: tam yerine rast geldi.
3: Doğru.
1: Haberi de koyayım dedim.
3: Evet,
1: hadi
3: güzel.
1: Buyurun izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım.
0: Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %7.46 artarak 74.95 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı 12 aylık beklentileri

0: ve tüketim eğiliminde artış izlendi. Savaşın bitme ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyir tüketici güvenini olumlu etkiledi. Bu çerçevede Bloomberg ET Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %5.32 artarak 74.33 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg ET Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %5.64 oranında artarak 75.10 seviyesine geldi. Veriler Mayıs ayında gerileme sinyali veren iç talebin tekrar artış eğiliminde olduğuna işaret etti.
1: Evet. Yani hocamın yıllarını verdiği bir konuyu ortaya attım ama nedense yeterli alkışı toplamadı. Çünkü meğersem maliyet enflasyonu konuşmak istiyorlarmış onu. İsterseniz oradan başlayın.
2: Yani o geldi aklıma, böyle arz talep deyince hocam son dönem Türkiye enflasyonu biraz maliyet kaynaklı olduğunu düşünüyor. O yüzden evet. Hani talebi kıssak bile fiyat şey olmayabilir. Maliyet hocam, kuaförün maliyeti ama evet, artıyor değil mi?
3: Yani onun maliyet enflasyonu kirası, tabii. Yani kirası artıyor, suyun maliyeti, işçiliği var. İşçilik adı çoğu kendisi zaten orada işçilik yapıyorlar ama yanlarında çalışanlar olabiliyor
1: kira
3: bazılarında.
1: Esas.
3: Kullandıkları malzemelerin fiyatları artıyor. Hele özellikle kadın kuaförlerinde çok daha fazla.
1: Onu diyecektim. Sizde ne malzeme kullanıyorlar? Bizde o malzemeler yani.
3: Yani kullananlar, erkeklerde de kullananlar var. Yani biliyorsun uzun seneler, yaşları benden çok daha uzun olup da simsiyah saçları olan erkekler olabiliyor. Hani evet. Doğal bir şey değil. Yani
1: ama sonuçta onlar evde hanımlara boyattırıyorlar benim bildiğim kadarıyla.
3: Peki öyle de olmayanlar var. Yani
1: var
3: sonuçta
1: mı?
3: Zor kendisi yaptırabilmek, o rengi falan tutturabilmek. Onun için orada bir maliyet unsuru çıkabiliyor. Ama baktığın zaman gerçekten bir maliyet artışı var. Her yerde var. Yani işte su diyoruz mesela, işte elektrik diyoruz. Yazın klima çalışıyor. Yoksa oturman mümkün olmuyor kuaför salonlarında. Bir taraftan baktığında işte çalışanların ücretleri, maaşlar, yemekler, şunlar bunlar dediğin zaman haklı olarak artıyor. Bir de yani bu tür sektörlerde, özellikle hizmet sektöründe çok sık artış yapamadığın için ve tek seferde gelecek dönemleri de telafi edecek zamlar olduğu için daha yüksek gibi gözüküyor ama uzun dönemde onlar belli bir aya oturuyor. Bir diğeri de gene böyle hizmet sektöründe semtlere göre de çok değişiyor fiyatlar. Onun için maliyet enflasyonunun yoğun olduğu yerlerden bir tanesi hizmetler sektöründe çok yoğun ile.
1: Zaten aslında şey olmayan yerde orası, yani çözülemeyen en önemli kalem de orası. Peki ama bizim enflasyonumuz
2: başka, evet.
1: Bizim enflasyonumuz yani hanımlar olarak, kadınlar olarak sizden fazla.
3: Kesinlikle.
1: Net yani.
3: Ama erkeklere de işte sizin enflasyonunuz erkeğe yansıdığı için erkeğin de talep enflasyonu, yani sizden gelen taleple beraber.
1: Kesinlikle alta kalmıyoruz. Kesinlikle yani.
2: Hocam,
1: bırak şurada bir rahat rahat feminizm yapayım.
2: Talep enflasyonunun önemini kabul etti hocam sanırım.
1: Peki tüketici güven ön endeksi. Hocam bu sizin çalışmanız, epey bir gerçekten mesai harcadığınız. Bize evet. Bir nedir hikaye burada? Kısaca anlatırsanız evet. Sevinirim.
2: Aslında şöyle önemli son savaşın başından bu yana seyrine bakarsak şu ana kadar gördüğümüz gerçekleşen verilerle de bir korelasyonu var gibi gözüküyor. Şimdi 100 günü aşan neredeyse bir savaş ortamı yaşadık. Umarız bitecek, bitiyor, bitsin diye diliyoruz. Bunun ekonomi üzerindeki etkilerini bütün dünya anlamaya çalışıyor. Bir tahmin edilen etkiler var. Bir de işte rakamlar çıktıkça görülen boyutu var. Bütün dünyada daha net görülen enflasyon oldu. Yani fiyatlara işte hemen benzin, enerji fiyatları artmaya başladıkça enflasyona yansıdı ama büyüme tarafını ne kadar etkiliyor? İşte tahminler, veriler bizde de yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi mesela Mart'ın 15'i 16'sında ilk endeksi açıkladığımızda savaş başladıktan sonra bugün de baktım tüketici güveni %10 düştü. Bizim alt endeks, tüketim eğilim endeksi %17 düştü. Yani içinde bulunduğumuz dönem otomobil, konut, tüketim almak için iyi mi kötü mü sorusunun yanıtı. Şimdi o tarihten bu yana baktığımızda mesela şunu görüyoruz. Otomobil satışlarında bir yavaşlama. Konutta böyle bir hafif gerileme. Tabii mevsimsel faktörler de devreye girdi. Konut fiyatlarında reel olarak düşüşler o verilerde geliyor.
1: Evet.
2: Bunu gördük mesela. Beyaz eşyada düşüşler gördük.

0: Ülkemde satış bugün geldi artıyor ama artış hızı düştü, aylık olarak geriledi. Yani aslında tüketici güveninin gerilemesi ve özellikle tüketim eğilimindeki gerileme rakamlara da yansıdı. Zaten birkaç ay gecikmeli bekleriz. Fakat bugün gelen veri mesela tüketici güveninde güçlü denebilecek bir artışa işaret ediyor. Tüketim eğilim endeksi de arttı. Hala savaşın başlamasından önceki döneme gelmedi ama düştüğü yerden bayağı toparladı. Bu bize hani tüketimde tekrar bir toparlama eğilimi geliyor sinyalini veriyor. Ha, tüketici güveni niye arttı? Görebildiğimiz kadarıyla hani savaşın bitiyor senaryosu daha fazla yani Türk tüketicisinde de bu önemli bir faktör. Bu birazcık bu beklentilere yansımış görünüyor. Finansal piyasalar, hani borsa, hisse senedi piyasası hani pozitif genelde seyretti diyelim. Kurların, evet biz kuru çok konuşuyoruz ama kurun kontrol altında olması tüketici güvenini genelde olumlu etkiliyor falan. İç siyaset çok çok etkilememiş gözüküyor şu anda gördüğümüz. Yani belki o zamana bırakılan bir şey ama şunu vurgulamak lazım. Endeksin dolandığı 70-80 değerleri, yani 100'ün altında olması, bu endeksleri çoğu eminim izleyicimiz de biliyor. Zaten ankette aslında ekonomide genel gidişatın iyi olmadığını veya tüketim için iyi bir zaman olmadığını söyleyenlerin sayısının daha fazla olduğunu söylüyor. Yani biz 720 kişiyle anket yapıyoruz. Yarıdan fazlası aslında iyi değil diyor. Biz sadece geçen aya göre bir iyileşme olarak söylüyoruz. Bunu tekrar vurgulamakta fayda var. Evet. Ama sonuçta tüketici güveni toparladı. İç siyasetin etkisi görece şimdilik az gözüküyor. Tüketim eğiliminde artış var. Bunun nedeni şey olabilir. Yani enflasyon, hani beklentileri genelde fiyatlar artacak. Riskler azaldı. Hani savaş çıkmayacak falan. Savaş bitiyor. Buradan gelebilecek ekonomiye olumsuzluklar azalıyor beklentisiyle tüketici artık düşündüğüm şeyi alayım diyor olabilir. İzleyeceğiz ama sanıyorum yaz aylarında olmasa bile sonbahara biz talepte bir hareketlenmeyle gireceğiz. Yani bu onun sinyali gibi gözüküyor şu anda.
1: Peki. Tabii yani bu noktada enflasyonu nasıl kontrol edeceğiz? O tekrar onu, bir soru işareti.
0: Onu zaten çok edemiyoruz maalesef. Büyüme tarafı bizim de yani hep ara ara konuşuyoruz. Son dönemde biraz sapmalar oldu ama mesela son ankette yine fena değildi. İkinci çeyrek büyümesi biz 2.35 dedik. 2.40 yani çok 2.45 falan tam hatırlamıyorum rakam gelmişti. Şu anda biz hani ikinci çeyrek yani yıllık büyümeyi 3.5-4 arası bir yerde tahmin ediyoruz. Yani piyasadaki tahminlerin üzerinde,
1: evet.
0: İkinci çeyrekte de yukarı yönlü bir hareket görüyoruz şu anda rakamlarda.
1: Brent 78 dolar, 79 dolar. WTI 75-76 dolar. Bayağı kuvvetli bir geri çekilme oldu. Yani aslında şu an gördüğümüz çok olumlu haber akışıyla birlikte nihai bir anlaşmada değil. Bir ateşkesten yine bahsediyoruz süreli. Ama bu sefer daha kuvvetli bir fiyatlama ya da en azından en kötüsünün geride kaldığı, bu işin artık en azından önümüzdeki dönemde daha uzayıp daha kötü olmayacağına işaret. Hani hep şey konuşuyorduk Burak Hocam, petrol fiyatları işte 100 doları gördü, 100 doların üzerine 120 dolarlar, 150'ler konuşuluyordu. Ve deniyordu ki acaba savaş bitse bu seviyelerden hızlıca geri çekilir mi? Çekilir diyordu diyenler vardı, çekilmez diyenler vardı. Hala savaş öncesi seviyelerde değiliz ama ben kuvvetli buluyorum bu geri çekilmeyi. Yani iyimser bir atmosferin içerisine girmiş durumdayız gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi herkes iyimserliği satın almak istiyor Hande.
1: Evet,
2: bir kere işin bir tarafında bu var. Diğer tarafta yani geçtiğimiz haftadan bugüne baktığımızda mesela uzun bir Merkez Bankaları haftasındayız. Geçtiğimiz hafta hem bizim Merkez Bankamızın faiz kararı vardı hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı ki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırdığını gördük 2023'ten bu yana. Bugün Japonya Merkez Bankası geldi. Onlar da ilk defa yaklaşık 30 seneden sonra 31 sene oldu. %1'e yakınlaşan, %1 hatta bir faizle karşı karşıyalar. Ama iki karar aralığında yani Avrupa Merkez Bankası'nın kararıyla bugün Japonya Merkez Bankası'nın kararı arasında çok şeyler değişti. Şimdi bir kere bu iyimserliğe baktığımız zaman bu tam anlamıyla nihai bir anlaşma değil. Bir kere onu vurgulamakta fayda var. Gene çok kaygan bir zeminde hareket ediyor olabiliriz ama buradan gözüktüğü kadarıyla artık tazminat şartlarının bile konuşulması, Pakistan ki bu arabuluculuk görevi onlara verilmişti ya da onlar kabul etmişlerdi. Oradan gelen açıklamalar, Amerikan Başkan Yardımcısı ki bu süreçte hiç sesini duymuyorduk, J.D. Vance'in, onun yapmış olduğu açıklamalar, hepsi bir araya topladığın zaman önemli bir aşamaya geçildiğini ve ilerleme kaydedildiğini söylüyor. Kaldı ki İran tarafından da aynı şeyler geliyor. Şimdi zaten uzun zamandan beri bir zımni saldırmazlık vardı. Yani İsrail'in İran'a yönelik bir saldırısı yoktu. Amerika'nın göstermelik olarak işte bizim helikopterimizi düşürdüler, biz şurayı bombaladık falan dedikleri 3-5 olay dışında, genel olarak baktığımızda Körfez'in kapalı kalmasının dışında böyle savaşın ilk zamanlarında gördüğümüz yoğun bir bombardıman ya da saldırı durumu yoktu. Şimdi geldiğimiz nokta işte muhtemelen Cuma günü ayın 19'unda bir anlaşma imzalanacak İsviçre'de. Hı hı. Ve o anlaşma 60 günlük bir süreyle tekrardan bu sürecin devam edilmesi, arada tazminatların ödenmesi ve nihai anlaşmanın ondan sonraya bırakılması gibi bir şey gündemde. Bu tabii çok olumlu bir etki. Yani piyasalar açısından baktığında zaten yukarı gitme isteğinde çok yoğun olan bir piyasa grubuyla karşı karşıyaydık. Bunun etkilerini birçok borsada görebiliyoruz. Diğer taraftan tahvil faizlerinde geri çekilmeler var. Özellikle Amerikan tahvillerinde tahvil bono piyasasının bu anlamda olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. İşte petrol fiyatları Amerika'da önemli gösterge diyoruz ama hala daha 4 doların altına düşmedi gelen bu fiyatlarla. Amerika ortalaması, ben yayına gelmeden önce baktım, 4.04 ortalamayla gidiyor. Bazı eyaletlerde 3.80'leri gören fiyatlar var ama hala daha savaş öncesi fiyatlara gelinmişti ki çok kolay gelinebilecek noktada değiliz. Çünkü rezervler minimumlarda birçok ülkede. Bu rezervlerin tekrardan stratejik hale dönüştürülmesi gerekiyor. Bu sevkiyatın bugün başlaması ve o stratejik rezervlerin tekrardan aynı seviyelere getirilmesi nereden baksan bir 2-3 ay alabilecek konu. Bu arada savaşın etkisiyle birçok saha bombalandığı için petrol kapasitesi ve doğalgaz kapasitesi aynı şekilde çalışmıyor. Ama iyimserlik hakim. Yani buradan çıkan sonuç ne? Merkez bankalarından Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırımı yaptı. Enflasyonun ikinci etkilerinin olduğunu söyledi Christine Lagarde. Bugün Japon Merkez Bankası'nın faiz artırım gerekçesini okudum. Büyümeyle ilgili bir sorunumuz yok. Japonya yavaş da olsa, ılımlı da olsa büyüyor. Ama enflasyonun ikinci etkilerinin özellikle şirketler üzerinden geçiş yaptığını gördük. O nedenle faiz arttırdık diye söylediler. Bu bir önlem olarak alınmış bir faiz artışı. Muhtemelen bundan sonraki süreçte herhangi bir faiz artışı gelmeyecek. Barış süreci devam ettikten sonra belli bir müddet sonra da, yani herhalde Eylül'den sonra da belki büyük merkez bankalarının nezdinde artık daha fazla faiz indiriminin konuşulabileceği bir döneme gelebileceğiz. Hı hı. Bu tabii olumlu Hande. Bunlar çok beklenen unsurlar değildi. Yani savaşın bu senaryolar yapılırken bir taraftan herkes savruldu. Bir kısım savaşın çok kolay biteceğini düşündü. İşte Amerika'nın yoğun askeri gücüyle ve bombardımanıyla İran'ın da karşılık veremeyeceğini düşündü ki ben de aslında kendi adıma İran'ın daha önceki İsrail'le olan o çatışmalarında çok da başarılı olamadığını görerek bunun çabuk bitebilecek bir savaş olabileceğini düşünmüştüm. İran çok yanılttı hepimizi. Gerçekten çok akıllı bir strateji uyguladı. Savaşı bölgeye yaydı. Amerika'nın o bölgedeki ülkelere yönelik olan mesajını olumsuza çevirdi. Bir taraftan baktığında Amerika'yı böyle bir anlaşmaya zorladı. Aslında savaşın kazananı İran, hem yüklü miktarda tazminat alacak. Başarılı bir strateji yürüttü. Trump da bunu kendi taraftarlarına ne olursa olsun satıyor. Yani onların kendi taraftarı her şekilde alıyorlar bunu. Yapacak bir şey yok. Dünyada böyle seçmen grubu olabiliyor. Onun taraftarları da böyle. Dolayısıyla Amerika'ya bunu bir büyük başarı gibi satacak. Ama geldiğimiz noktada temel olarak bu özellikle savaşın tortularını daha uzun müddet yaşayabileceğimiz bir dönemde olacağız. Ama hava olumlu mu? Olumlu. Bizim açımızdan baktığında iyi bir şey mi? Elbette çok iyi bir şey. Çünkü petrol maliyetlerimiz en azından bu anlamda cari açık üzerindeki baskıyı indirecek. Ama genel olarak bizdeki iki kırılgan bozulma savaş öncesine dayanıyordu. Onu da unutmamakta fayda var. Biri zaten enflasyonla mücadelede, zaten savaş başlamasa bile kötü durumdaydık. savaşın başlaması bir de bunun üzerine olumsuz bir senaryo ortaya koydu. Bir taraftan baktığında

0: Gene özellikle cari açık konusunda Türkiye'nin savaş olmasaydı bile cari açık veren pozisyonu kuvvetli gidiyordu. Onun için bundan sonraki süreçte biraz daha belki toparlayabileceğimiz, enflasyonda belki bir dezenflasyon sürecinin tekrardan Türkiye açısından gündeme gelebileceği bir dönemde olacağız. Ama gene de tedbirli olmakta fayda var. Çünkü gerçekten çok kaygan bir zemin üzerinde hareket ettiğimizi de söylemek gerekiyor.
1: Şimdi Bloomberg'un haberine göre çok ciddi finansal destek İran'a verilecekmiş.
0: 300 milyar dolardan
1: Aynen,
0: bahsediliyor.
1: 300 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyor. Oldukça bir büyük bir rakam baktığınız zaman. Ve bir an önce de işte şeyi petrolü satışa sunmak, Hürmüz'ü açmak gayesiyle 300 milyar dolar Development Fund, işte kalkınma fonu diye söyleniyor. Bu arada Erakçı nihai anlaşma nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılmasını da kapsayacak demiş. Bayağı da bir ileriye doğru gidiyor hikaye. Şimdi 60 gün sürecek müzakereler devam ediyor ilk
0: Demin benim
1: aşama.
0: söylediğim
1: Değil mi
0: 60
1: söyledim?
0: günlük konu var.
1: Aynen. Ama en azından inşallah huzur içinde geçecek bir 60 gün olur tabii bu süreç.
0: Huzur içinde geçer. Sözünü kestim.
1: Tabii
0: Çünkü
1: tabii.
0: arkasından hemen Amerikan seçimlerine
1: Seçimler var.
0: gidilecek.
1: Tam
0: Çünkü
1: onu düşünüyorum.
0: o huzuru bozamazlar.
1: Aynen yani işte Haziran, Temmuz aslında 60 gün
0: Tamam.
1: orada bitiyor. Yani Kasım'da seçimler
0: Tamam.
1: ama zannediyorum oraya doğru Trump bu işi tekrar dalandırıp budaklandırmak istemeyecektir. Zaten en başından beri tüm öngörülerimiz bu doğrultudaydı. Sadece biraz daha kısa sürer bu tantana diye düşünüyorduk. Daha uzun sürdü. Şimdi Burak Hocam söylediği önemli bir şey var Erhan Hocam. Oradan devam edelim. Yani biz bu savaş öncesinde de aslında belli kırılganlıklarımızın olduğu bir dönemdeydik. Enflasyon bunun başında. Ama buna rağmen hani evet ilk 2 ay iyi geçmemişti, yılın ilk 2 ayı. Ama devamında biz işte Merkez Bankamızdan faiz indirimleri bekliyorduk. Bir miktar daha işte borsamızda iyimserlik bekliyorduk. Yurt dışından özellikle o zamanki konjonktürde işte doların bir miktar daha düşük seyrini de hesaba katarsak gelişmekte olan ülkelere, Türkiye'ye de bir miktar giriş olabileceğini düşünüyorduk. Ama şu bir gerçek ki savaş bu süreci sekteye uğrattı. Şimdi işler yeniden toparlandığına göre ve özellikle petrol fiyatlarında da kuvvetli bir geri çekilme gördüğümüze göre, yani 60-65 dolarlardan 75-80 dolar bandına geçtik. Acaba yeniden o sürece geri dönme imkanımız olacak mı, yoksa bu iş biraz daha uzun mu sürecek savaşın etkisiyle? Yani bundan sonra herhangi bir sorun olmaz ise dünyada, Hürmüz'ün tekrar kapanması, İran'a yönelik tekrar saldırı şudur budur olmazsa biz kaldığımız yerden bu işe devam edebilir miyiz? İşlediğimde tabii ki enflasyonu düşürme
2: Evet.
1: işi.
2: Yani öncelikle yani Burak hocama şeyde katılıyorum. Yani bu savaşın bitiyor olması yani bizim açımızdan pozitif ve olumlu. Yani hani ne kadar başa döneriz sorusundan bağımsız olarak, çünkü yani üzerimize füzelerin gelmeye başladığı bir günler yaşadık. Yani Allah korusun diyeyim, savaşın içine çekilme gibi
1: Tabii.
2: riskleri yaşadık. Dünyada belki enflasyon ve cari açık açısından petrol fiyatından en fazla etkilenecek ülkelerden birisiydik. Dolayısıyla o petrol 150 dolara gitse bizim için çok farklı bir, ya da 200 olsa bir senaryo olurdu. Bir kere buraya dönmek pozitif. Çok muhtemelen de o dönüş olacak. Yani tabii işin tuhafı, hep konuşuyoruz. Yani bence bütün bu anlaşmanın ana konusu Hürmüz Boğazı'nın açık olup olmaması. Yani 60 gün ertelenecek. Bence sonra bir daha 60 gün. Yani o seçim geçene kadar yine ertelemeler olabilir. Ama ben görebildiğim, okuduğumdan anladıklarım, yani İran'ın böyle nükleerden işte falan hızla vazgeçmesi çok kolay olabilecek gibi gözükmüyor. Ya da İsrail'in Lübnan veya farklı vesilelerle burada bir provoke etme huyundan vazgeçmesi çok kolay olmayabilir gibi gözüküyor. Ama kritik nokta, herkesin anlaşacağı nokta bence Hürmüz'ün açık kalması. Ve Hürmüz'ün açık kalması, yani oradan ücretsiz geçiş varken şimdi artık bu tazminatla belki bir süre sonra anlaşma oraya da evrilecek. Her geçen gemiden bir bedel alınacak. Belki o yuan cinsinden falan da alınacak yarısı vesaire. Hani ciddi biçimde bir farklılaşma olacak. Sonuçta oradan petrol aktığı müddetçe bunun dışındaki konular zaten vardı, devam edecek ama ekonomik olarak etkileri azalacak. Şimdi bizim buradan

0: bir kere 25-30 bandında bir enflasyonumuz zaten var gibiydi.
1: Evet.
0: Biz bunu 30-35 bandına taşıdık. Hı hı. Tekrar 25-30'a indirebiliriz bir ihtimal. Ama görünen o ki biraz önce yayının başında da konuştuk. Türkiye'nin büyüme tarafına doğru evrileceği bir süreç. Gerek kendi iç dinamiklerimiz, enflasyon beklentilerinin yüksek olması. Yani şöyle düşünelim. Merkez Bankamız yıl sonu için 26 dedi. Gelecek yıl sonu için de 15 diyor. Demek ki gelecek yıl bu zamanlar 20 falan bekliyor. Hmm. Ama hanelere soruyoruz 12 ay sonrasında 50 diyor. Yani şimdi böyle bir tabloda tüketim yüksek belli bir gücü korur. Artı hep konuştuğumuz Türkiye'nin muhtemelen bir buçuk yıl içinde bir seçime gitme olasılığı da büyümeyi destekleyecek. Yani bizim bu enflasyonumuzun yani soruya dönmek gerekirse hani biz 16 idi, piyasalar 20'nin üstü olur diyordu. Şimdi 30'un altı olur mu noktasına geldik. Yani dolayısıyla aynı noktaya dönmemiz çok kolay olmayacak. Ama 30'un altı belki başarı olacak bu noktada. Bu yıl sonu ve gelecek yılın ilk ayları için söylüyorum. Birincisi bu. Dış açık, cari açıkta şimdi bu petrol fiyatlarını biz vadeli de alıyoruz. Spot fiyatlar düşüyor ama bizim yaptığımız anlaşmalar biz biraz yüksek fiyattan ödemeye devam edeceğiz. Dış açık ve cari açık üzerinde belli etkiler devam edecek. Mevcut politika kurgumuz ihracat ve turizmde baskı yaratmaya devam ediyor. O devam eder ama turizm için olumlu taraf şu. Pahalıyız ama bir de savaş yüzünden gelemeyenler artık gelebilir. Hani o pahalı olmanın ötesinde Türkiye'ye gelme niyeti olanların biraz daha gelebileceği bir ortamdayız. Bu da pozitif elbette. Şunu söyleyebiliriz. Savaş devam etseydi özellikle dış açık ve rezerv yönetiminde zorlanabilirdik. Hı hı. Bu bizi tekrar daha yönetilebilir tarafta bırakacaktır. Enflasyonda da yeni bir yüksekte dengeye gidiyoruz. Yani geldiğimiz nokta bu. Ama dünyada enflasyonun 3'lerde olduğu, seneye 2'lere inmesinin beklendiği, bizim hani olmamız gereken dünya söylüyorum G20 ülkelerinde bir ortamda bizim 30'larda olmamız zaten çok farklı bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Hani ben önümüzdeki 1-1,5 yıllık dönemde hani en azından bu yılın başına düşünülen noktaya çok kolay gelemeyeceğimizi düşünüyorum.
1: Bugün tarım üfe de geldi. Orada da aslında hem aylık hem yıllık bazda yükseliş var. Kaldı ki bu yıl tarım iyi diyorduk ama orada da üreticinin fiyatlarının artışları dikkat çekiyor. Maliyet artışı işte yine.
2: Ya tabii ortada. Hande, şimdi maliyet artışından bahsediyoruz. Yani birçok şeyi hesaba katmadan yapıyoruz. Mesela yani sanayi elektriği kullanıyor birçok tarım işletmesi. Değil yani mi? Bu bir kere en başta yapılan yanlışlardan bir tanesi. Dolayısıyla yem ham maddeleri zaten bir kısmı ithal geliyor. Hayvancılık anlamında konuştuğumuz için bunları belki yemin Türkiye'de üretilmesi konusu bile devlet eliyle yapılabilirdi geçmişte ve bugüne kadar. Bu sorun çoktan çözülebilirdi. Evet. O nedenle bütün bu maliyetlere baktığın zaman bir de tarım, emek yoğun sektörlerin çok önemli başında gelen sektörlerden bir tanesi. Hem burada çalışabilecek gerçekten nitelikli yani oraya uygun eleman bulabilmek çok kolay değil. Bulduklarının da ücretleri sonuçta yüksek oluyor. O nedenle buradaki maliyet unsurları, işte girdi maliyetleri, enerji maliyetleri, emek maliyeti bunların hepsi çok ciddi maliyet artışlarına sebebiyet veriyor. Yani işte seralarda kullanılan elektrik, tavukçulukta devamlı elektrik kullanılıyor. Yani sanayi elektriği kullanılıyor orada. Normal böyle ev elektriği kullanılmıyor. O nedenle bunların hepsinin maliyet artışları yoğun oluyor. Evet. Bizim temeldeki problemimiz bu. Bir de tabii piyasa yapısı olarak baktığımızda rekabetçi bir piyasa yapısı yok Türkiye'de. Çok böyle rekabet edilemeyen, genellikle böyle oligopol piyasa yapısına evrilmiş bir piyasayla hareket ediyoruz. Bu da tabii fiyatların düşmesinin başındaki en büyük engel.
1: Peki bir virgül koyalım mı? Bir reklam arasına gidelim. Biraz önce bahsettiğimiz konut fiyat endeksi ve perakende satış verilerini de dinleyelim hep birlikte reklama giderken.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Buna göre konut fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,7, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %24,5 artış kaydetti. Fiyatlar reel olaraksa %6.1 geriledi. Konut fiyatları Mayıs ayında İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre sırasıyla %2.1 ve %1.5 artış gösterirken İzmir'de ise %0.1 geriledi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %25.4, %27.3 ve %22.8 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yeni kiracı kira endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre %1.9, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %30.4 arttı. Yeni kiracı kira endeksi Mayıs ayında reel olaraksa %1.7 geriledi. Yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış %36.7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise %18.9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi Nisan'da bir önceki aya göre %2.7 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %0.6 arttı. Toptan ticaret satış hacmi %3.7, perakende ticaret satış hacmi ise %1.7 azalış gösterdi. Ticaret satış hacmi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %0.1 yükseldi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımı için satış hacmi %7.6, toptan ticaret satış hacmi %3.3 azalış gösterdi. Perakende ticaret satış hacmi ise %11.4 yükseldi.

0: Yine kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, full merkez bankalarına odaklandığımız bir değil iki hafta. Evet. Geçen hafta
2: uzun bir hafta
1: gerçekten öyle. Japon Merkez Bankası'nın bu hafta karar verdi. Siz biraz bahsettiniz. Hakikaten yıllar sonra bir faiz artışı. Biraz Amerika'nın orayı sıkıştırdığı, en son artık ne olursa olsun bu faizler artsın diye böyle bir ısrarcı olduğunu biliyoruz piyasalar tarafında. Ama şimdi kendileri ne yapacaklar, o da önemli. Evet. Fed Walsh'la, yeni başkanıyla sahneye çıkıyor. Ve gerçekten yeni başkanın nasıl bir tonla karşımıza çıkacağı çok kritik olacak. Artık yakasının bebe yakamı giymiş, uzun yakamı giymiş, ceketin mor muymuş, kırmızı mıymış, mavi miymiş, elini kolunu nereye koymuş, gözlerini kırpıştırmış, her şeye bakacağız. Öyle görünüyor. Öyle, ne dersiniz Erhan Hocam?
3: Katılıyorum. Bu arada Japonya'nın ki herhalde bundan sonra bir 30 sene sonra falan bir
2: daha.
3: Tarihi an yaşıyoruz.
2: Biz göremeyebiliriz.
3: Tarihi bir gün.
1: Gerçekten çok tarihi.
3: Falan.
1: Aynen öyle. Hani... Çağlar diyordu bugün 7 yaşındaymış Esop'u.
2: Bu sene seninle yayın öncesi konuşuyorduk. Her şeyin senesi işte. Arsenal şampiyon oldu.
1: Evet.
2: On Knicks şampiyon oldu.
1: Evet,
2: Japonya
1: faiz arttırdı.
3: O haberi kesip saklanabilir.
1: O sene bu sene.
3: Evet, Japonya faiz arttırdı, bire çıktı falan. Bundan sonra muhtemelen indirecekler ama Amerika'nın hikayesi farklı. Yani evet, bence o ilk toplantılar kritik. Yani tarzı, konuşma, seçtiği kelimeler falan artık her şey, şu kelimeyi kaç kere kullandı falan, her şey konuşulacak. Trump ne diyecek ondan sonra o konuşmaya falan, bir sürü gündem olur. Yani ben eğer savaş devam etseydi, hani petrol böyle 90, 100, 110 o zaman... kesin ne yakın ihtimal istese de istemese de çok daha sıkı bir duruş yani sergileyeceğini düşünüyorum. Ama şimdi tabii şartlar belki Walsh'un istediği tarafa dönüyor kısmen. Hani bu anlamda kritik nokta şu: zaten bu toplantıda bir faizle ilgili bir değişiklik olmazdı. Sadece sinyali ne yönde verecek? Petrol, yani savaş senaryosu devam etseydi sıkılaşma yönünde bir ben sinyal vereceğini tahmin ediyordum. Ama şimdi nötr kalmayı tercih edebilir. Yani burada ama indirim sinyali vereceğini zannediyorum. İndirim sinyali verirse bence ters etki yaratır. Ama nötr bir tavır gelir diye düşünüyorum. Tabii FED kurul üyelerinin diğerlerine nasıl bakacağı önemli. Ama şu aşamada onu bekleyebiliriz. Ki Amerika'da şu anda yaz aylarına işte giriliyor. Dünya Kupası, yani talebin görece canlı seyredeceği aylar var. Savaşın da bitmesi, petrol fiyatlarının düşmesiyle Amerika'da talep, büyüme ve borsaların çıkışıyla, servet etkisiyle talep çok canlı gidebilecek. Ve bu enflasyonun yani inişini zorlaştırmaya aday bir nokta. Yani burada merkez bankalarının hani kolay uygulayabileceği bir şey değil ama servet etkisi falan, bunları da dikkate almalarında fayda var bugün. Şimdi borsalar hele hele daha böyle güvercin bir FED görürlerse daha da yukarıya doğru hareketlenecek Amerikan borsaları ve o da Amerika'da servet etkisiyle talebi canlı tutacak ve enflasyon, FED'in faizi 3.5-3.75 bandındayken Amerika'da enflasyon işte 4.2'ye çıktı. 4, 3.9. Yani onun üzerinde uzunca süre seyredecek. Ve o spekülasyon devam edecek. Bono piyasaların nasıl davrandığına bakmak lazım. Yani 10 yıllık tahviller tekrar 4.50'nin altına geldi. 4.40'a iniyordu ama sanıyorum şu anda 4.45'lerde. Yani çok da inmiyor.
1: Evet. 4.42.
3: 4.42. Yani 4.40'ın altına gidemiyor. Bu da aslında hala enflasyon beklentilerinin Amerika içinde yüksekce bir olasılık olarak fiyatlandığını gösteriyor. Nötr kalması piyasayı da nötr bırakır. Yani şu anda beklenti o yönde bence. Sıkılaşma yönde bir adım atarsa borsalar vesaire için kötü, ama bu olasılık düşüyor. Bu hele hele petrol falan tahminlerimizin de, benim de tahminin ötesinde hızlı düşüyor. O yüzden artık sıkılaşma yönünde bir sinyal vermesi zor olabilir. Yani ihtimali var elbette ama gevşeme yönünde bir sinyal verirse o kötü olur diye düşünüyorum özetle. ama büyük olasılıkla nötr izleyip bakacağız. Evet. İşler iyi gidiyor. Faizi yani hani zaten enflasyon düşer, düşecek diyen bir borç görme ihtimalimiz yüksek.
1: Siz ne diyorsunuz hocam? Gerçekten güvercin bir borç herkesi ürkütüyor bu dönemde.
2: Hande şimdi tabii oradaki dengeler eğer Powell tamamen ayrılsaydı, yani başkanlıktan ayrıldı ama governor olarak devam ediyor.
1: Doğru.
2: Bambaşka olabilirdi. Ama şu anda sonuçta Miran çıktı, onun yerine bir yeni oyuncu girdi gibi düşünmek lazım. Miran tam bir Trump adamıydı. Sürekli olarak 2 faiz indirimi, 3 faiz indirimi, hatta 4 söylediği zamanlar vardı.
1: Evet.
2: O nedenle ben kural bazlı Fed'in devam edeceğini düşünüyorum. Yani sonuçta başkan nerede kendi farkını gösterecek? Belki basın toplantılarında soru cevap almayabilir. Bunu sevmediğini söyledi ya da istemediğini. Dolayısıyla biraz daha bizim Merkez Bankamıza dönebilir. Yani bir para politikası kurulu metni gibi bir metin açıklarlar. Arkasından belki böyle bir soru cevap alınmadan süreç devam edebilir. Göreceğiz. Yani nasıl bir tarz izleyeceğini göreceğiz. Ama faiz kararı alınması gerektiğinde ya da genel olarak ekonomiye yönelik bir karar alınması gerektiğinde içerideki o yapının değişecek bir süreci bence şu an için yok. Yani sonuçta başkan bir oy sahibi. O nedenle hani benim çok fazla bir endişem yok ama konuşma stilinden ya da geleceğe bakış açısından sonuçta bir kurumu temsil ettiği için piyasaların tabii ki Erhan Hoca'nın söylediğine çok katılıyorum. Eğer böyle bir genişlemeye yönelik bir söylemde bulunursa bu piyasaların herhalde en çok isteyebileceği şeylerden biri olacaktır. Genişlemese bile. Ama şunu da göz ardı etmemekte fayda var. Sonuçta kurumun içinden gelen birisi o yapıyı biliyor. Özel sektöre de hakim. Dolayısıyla çok böyle farklı boyutlara gidebilecek bir konuşma yapacağını düşünmüyorum. Ama görmek lazım. İlk toplantısı olacağı için dediğim gibi her şeye dikkat edeceğiz.
1: Evet.
2: Biliyorsun insanlar birçok kişi jestlere dikkat ediyor. Giydiği, taktığı kravatın renginden bile tabii bir anlam çıkarmaya çalışıyor ki kaldı ki siz de mesela kırmızı giydiğiniz zaman seyirci evet, başka şey yorumlayabiliyor. Yeşilde başka şey yorumlayabiliyor.
1: Gerçekten. Bu yorum... Orada Yalın'da Doruk yaşamıştık. Evet. Doruk noktasına çıkmıştık, hatırlıyor
2: evet,
1: musunuz?
2: Evet, orada çok başkaydı.
1: Kadın olunca biraz daha kolay oluyor irdelemesi. Merkel'de yani, de ayrısı vardı.
2: Tabii ondan sonra. Dolayısıyla onlar daha çok dikkat çekecektir. Ama ben yani o kural bazlı Fed'in değişeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Bence bu toplantıda en önemli gösterge projeksiyonlar olacak. Yani geçen toplantıda özellikle 4 kişi aslında bir tanesi Miran faizlerin inmesi yönünde oy kullanmıştı ama geri kalan 3 kişi de metnin yeterince sert olmadığı yönünde karşı görüş bildirmişlerdi.
1: Evet, doğru.
2: Şimdi içerideki faize yönelik, bu tabii İran kararı da etkileyecektir muhtemelen. Faize yönelik olarak bakışları, hangi noktada faiz indirimlerini gördükleri, benim kendi adıma en çok önem verdiğim yerlerden bir tanesi faiz tavanını nereye Fed revize etmiş, onu görmemiz gerekecek. Ama iletişim konusu da çok önemli. Yani bugüne kadar hep böyle sözlü yönlendirmeyle, özellikle Bernanke döneminden sonra çok başarılı olan bu forward guidance dediğimiz ileri yönelik rehberliği çok iyi gördük. Bundan sonraki süreçte aynı rehberliği Fed'den ve Warsh'tan görebilecek miyiz? Bence en büyük problem bu olacak gibi gözüküyor.
1: Evet. Bu arada süremizin sonuna geliyoruz ama son bir soru şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz dediniz petrol benim de tahminimden daha hızlı geri çekildi diye. Ama aynı şey dolarda olmadı. Mesela dolar endeksi hala 100'e yakın bir yerde seyrine devam ediyor. Nasıl yorumluyorsunuz Erhan Hocam?
3: Yani... Yön olarak tabii bir dolarda değer kaybı gördük ama evet paritede öyle bir şey var. Onun içinde en ağırlıklı olan Avrupa yani Euro ve Asya paraları ama Euro'nun ağırlığı yüksek. Şimdi bu savaştan en çok etkilenen de Avrupa ve Asya oldu. Hı hı. Dolayısıyla ekonomik anlamda hani hemen böyle yatırım veya rahatlıkla dönmek çok kolay olmayabilir. Yani biraz o güvenli limandan ayrılmak için bir kere anlaşmayı da bekliyor. Muhtemelen Cuma günü bir anlaşma ya da daha imza atılması, İsrail'in de bir noktada artık hani çok da müdahil olmayacağının anlaşılması durumunda orada daha fazla hareket görebiliriz. Petrol yani biraz daha arz taleple çalışıyor. Yani dünyada bir az da olsa bir yavaşlama var. Ve zaten hani arz fazlasıyla gidiyorduk. Evet. Orası açıldığı anda şu anda yani şu anda bile dünya hani hiçbir yerde Evet, bazı Asya'da tasarruf önlemleri falan alındı ama enerji yok, petrol yok diye arabalar yolda kalmadı, fabrikalar durmadı. Evet. Şimdi bir anda zaten arz talep rezervlerle, stratejik rezervlerle, Rus petrolüyle dengede olan bu piyasaya bir arz fazlası geleceği için fiyat biraz oradan da sert düştü. Yoksa mesela Amerikan tahvil faizleri de 4.45. Doğru. Yani o da cazibesini korutuyor. Yani Amerikan dolarında kalmak, dolar cinsi bir getiri sağlamanın da cazibesini söylüyor. Yani piyasalar ihtiyatlı yaklaşıyor bu
2: hocam,
3: işe.
2: Hocam, o sizin dediğiniz, yani sözünü kestim ama yani tabii tahvil piyasası daha çok ekonomik gerçeklerle hareket ettiği için enflasyonu orada çok net bir biçimde, orası zaten en başından beri hep tahvil piyasası aslında temel göstergeydi. O da tabii dolar cinsi varlıklara etki yapıyor.
1: O yani dolara etki yapıyor. Tam anlamıyla ikna edebilmiş bir ortam da henüz yok.
2: Ama zaten şu anda hani tam anlamıyla bir barıştan söz edebilmek mümkün değil. Evet. Barış sürecine girdik ama ne olacağı belli olmayan bir süreçteyiz. O 60 gün içerisindeki ne alıp ne verilecek, onlar bence çok önemli rol oynayacak.
1: İsrail durmuyor. Biraz önce tabii vardı biz konuşurken son dakikalarda, İran ordusu devam ederse sert tepki gösteririz diye. Biraz iş o tarafa da kaymış olabilir. Hı. Yani jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek için çok çok erken.
2: Evet.
1: Öyle olunca da ne ABD tahvilleri tarafında ne de dolar endeksi tarafında öyle farklı bir ciddi bir diyelim hareket, geri çekilme olmuyor. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.
3: Biz de teşekkür
1: Rejide
3: ederiz.
1: Rejide bir küçük hanımefendi var bu akşam. Onu da buradan selamlayalım. Burak Hocam'ın kızı Nil bu akşam bizimle. Yönetmenim Selçuk'a yardım etti. O yüzden yayınımız şapşahane oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Nil'e de sevgiler. Rejiyi sevmiştir ümit ediyorum ama bir yukarı çıksın da şöyle hep beraber fotoğrafta çekilelim.
3: Evet. Kupamızı da vardı o zaman, bir parçasını onu da göremedik ama geçen hafta biz bekliyoruz.
2: Kupaya
3: hala
2: takıldık Kande. Yani senin kupan ya vardı ya, kupa kazanmıştın
1: kupa
2: ya.
1: Ekonomik kupa. Bence siz miydi? Dünya kupasıyla karıştırıyorsunuz olayı. Benimki basit bir ödül.
3: Yok, biz onu kupa olarak görüyoruz. Göremediğimiz tamam, için hayal ettiğimiz bir
1: hayal
3: kupa
1: edin
3: var.
1: Tamam, peki. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bitirirken Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas'la sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu bir röportaj yaptı. Bu röportajla tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden beraber olacağız.
4: Son dönemde çatışmaların tırmanmasıyla baskı altında kalan altın, ABD-İran barış anlaşmasıyla yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmayı ve Merkez Bankaları Altın Rezervleri anketini konuşacağız. Konuğumuz Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas. Çatışmaların tırmanmasından bu yana altın baskı altında kaldı. Ancak ABD-İran barış anlaşmasının ardından fiyatlar yükseldi. Piyasadaki bu son dalgalanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki dönemde altın fiyatlarından ne beklemeliyiz?
5: Evet, altın için çok ilginç bir ilk yarı ya da ilk 6 ay oldu. Piyasada çok fazla hareketlilik vardı. İşlem hacimleri son derece yüksekti. Ama altın kısmen faiz oranlarında olası bir artış ve doların güçlenmesi nedeniyle baskı altında kaldı. Bunlar altının performansı üzerinde ek baskı oluşturdu. Ancak piyasada hala çok önemli ve sağlam temellerin olduğunu anlamak önemlidir. Buna küresel çapta genel yatırım talebi ve merkez bankalarının katılımı da dahildir.
4: Merkez bankalarının büyük ölçekli alım veya satımları altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor mu? Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rolünü nasıl görüyorsunuz?
5: Türkiye küresel ekosistemin çok önemli bir parçası. Son birkaç yıldır, hatta birkaç yıl boyunca en büyük altın alıcılarından biri oldu ve altının rezervlerinin bir parçası olarak aktif şekilde kullanıyor. Yani biliyorsunuz altını birçok şekilde kullanıyorlar ve dünyada altının döviz rezervlerini yönetmede ne kadar etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair

0: risk dönemlerinde oynadığı rol ve bu dönemlerdeki performansı, uzun vadeli tarihi boyunca stratejik bir varlık olarak üstlendiği rol, ikincisi ise döviz rezervlerinde çeşitlendirme kaynağı olması. Ayrıca gelişmekte olan merkez bankaları için jeopolitik ve jeoekonomik risklerde altını döviz rezervlerinde aktif ve gerçekten önemli bir stratejik varlık olarak dahil etmeye iten bir diğer neden oldu.
1: Ve rekor düzeyde merkez bankalarının %45'i bu yıl kendi altın rezervlerini artırmayı bekliyor. Sizce bu trend orta vadede devam edecek mi ve bunu yavaşlatabilecek etkenler neler olabilir?
0: Evet, birçok merkez bankası altın döviz rezervlerindeki riskleri dengelemek ve birçok açıdan bu riskleri azaltmak için önemli bir araç olarak görüyor. Bunun nedenlerinden biri altının kredi riski taşımamasıdır ve bu çok önemlidir. Ayrıca merkez bankalarının aktif olarak işlem yapabileceği son derece likit bir varlıktır. Genel olarak altının döviz rezervlerindeki rolünün genişlemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Ve bu yıl şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla merkez bankalarının altın alımlarının geçen yılki ile aşağı yukarı aynı oranda devam etmesini bekliyoruz.
1: Ve anket altının saklandığı yerlerde artan bir çeşitliliğe işaret ediyor. Hangi kasa lokasyonları en çok öne çıkıyor ve bu kasa stratejilerindeki değişimi ne yönlendiriyor?
0: İngiltere Merkez Bankası depolama için tercih edilen yerlerden biri olmaya devam ediyor. Bununla birlikte yurt içi depolamada da bir artış var. Uluslararası Ödemeler Bankası'nda da bir artış gözlemlendi. Ve bence tüm bunlar birçok merkez bankası için özellikle de altını yurt içinde depoladıklarında altını stratejik uzun vadeli bir varlık olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Yani altını sadece aktif olarak ya da taktiksel bir varlık olarak değil, daha çok üzerinde tam ve doğrudan kontrol sahibi olabilecekleri stratejik bir varlık olarak değerlendiriyorlar. Biliyorsunuz bence Uluslararası Ödemeler Bankası'nın ve aynı şekilde İngiltere Merkez Bankası'nın kullanılması, merkez bankalarının doğrudan sahip oldukları varlıkları tamamlamaları için bir yol. Bu kurumlar merkez bankalarının sermaye piyasalarına erişebilecekleri ve gerektiğinde swap hatlarını kullanabilecekleri yerlerde de varlıklarını değerlendirmelerine olanak tanıyor.
1: Ve son sorum merkez bankaları ile ilgili, çünkü Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faiz oranlarını artırdı. Ayrıca şimdi piyasalar ABD Merkez Bankası'nın da faiz artırma olasılığını fiyatlıyor. Bu merkez bankalarının politikaları kısa vadede altın fiyatlarını nasıl etkiler?
0: Evet, şöyle söyleyeyim, tarihsel olarak bakıldığında daha yüksek faiz oranları genellikle altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Yani altın için bir engel oluşturur. Ancak bu faiz artışlarının neden gerçekleştiğini de anlamak önemlidir. Bunlar önleyici bir adım mı, yoksa mevcut bazı riskleri dengelemeye ya da etkilerini azaltmaya mı çalışıyorlar, bunu bilmek gerekir. Şu anda faiz oranlarının artması muhtemel olsa da ve senin de belirttiğin gibi, geçen hafta ECB'nin faiz artırımı yapması ve Fed'in de bu yıl faiz artırması beklenirken aslında altın fiyatında bir toparlanma gördük. Bence bu durumun bir kısmı, politikanın bu yöne doğru hareket etmesinin temel nedeni daha yüksek enflasyonun küresel ekonomi üzerindeki riskleri ve bu sürecin nasıl iyi bir şekilde destekleneceğiyle doğrudan ilgili olmasıdır. Yani altın enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kullanılabilir ve bu özel durumda daha yüksek enflasyon beklentileri faiz oranlarından kaynaklanabilecek bazı olumsuzlukları dengelemektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünden vazgeçmesi halinde inanılmaz sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurgulayarak bu konunun ABD ile İran arasında hızlanan mutabakat zaptının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Goldman Sachs, ABD-İran anlaşma açıklamasının ardından Brent petrolün 4. çeyrek fiyat tahmini $90'dan $80'a düşürdü. Kurum 2027 yılı için fiyat tahminini de $5 düşürerek varil başına ortalama $75 çekti. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 15 Haziran'da New York borsasının kapanışında dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine $336 milyar kattı. Dünyanın ilk trilyoneri Elon Musk net servetini $1,27 trilyon çıkardı ve gruptaki liderliğini pekiştirdi. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Haziran ayının ilk yarısında %7,46 artarak 74,95 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı, 12 aylık beklentileri ve tüketim eğiliminde artış izlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Mayıs'ta aylık %1,7 artan konut fiyat endeksi yıllık nominal olarak %24,5 oranında artış gösterdi. Konut fiyat endeksi reel olaraksa Mayıs'ta %6,1 azaldı.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Haber başlıklarıyla başladık. Rakamlarla devam edeceğiz her zaman olduğu gibi. Borsa İstanbul'la başlayalım. BIST 100 endeksi bugün %0,32'lik bir primle günü tamamladı. Kapanış seviyesi 14.493 oldu. Paritelere baktığımızda dolar TL'de yatay negatif bir seyir var. Euro TL tarafı da aynı şekilde yatay negatif bir seyir gösteriyor. Euro dolar çaprazında yön hafifçe yukarıda, %0,19 kadar primi var euronun dolar karşısında. 1.16.11'den geçiyor. İşlemler sterlin dolarda yine yön %0,11 kadar yukarıda. Dolar yen çaprazında yatay pozitif bir seyir var. Biliyorsunuz Japon Merkez Bankası bugün faiz artışına gitti. Evet, devam edelim. Detayları konuşacağız programda. Avrupa borsaları da iyimser bir günü geride bıraktılar. Londra FTSE 100 endeksinde %0,61. Paris CAC 40'da %0,75. Frankfurt DAX'da %0,07 ve İtalya FTSE MIB tarafında kapanış itibariyle %1,15 kadar prim vardı. ABD tarafına baktığımızda Dow Jones'ta yön yukarıda, S&P 500 ve Nasdaq satıcılı. Dow Jones'ta an itibariyle %0,73'lük yukarı yönlü bir hareket var. S&P 500'de %0,37, Nasdaq tarafında da %0,68'lik geri çekilmeler görüyoruz. Tahvil getirilerinde yön aşağıda. ABD 2 yıllık tahvilinin getirisi %4,04 düzeyinde. 5 yıllıklarda 4,14 seviyesini görüyoruz. 10 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,42 düzeyinde. Son olarak emtia tarafına da bakalım. Altında, gümüşte yön yukarıda. Ons altında işlemler 4.341.38 geçiyor. %0,69 kadar bir prim var orada. Gümüşte 70 doların üzerindeyiz. %0,56'lık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bitcoin'de %1,28 kadar bir geri çekilme var. Kripto parada işlemler 65.640 seviyesinden geçiyor. Petrol tarafında geri çekilme devam ediyor. 80 doların altına gevşedik. Brent'te de, WTI tarafında da. Brent'te an itibariyle $79.17 geçiyor işlemler. %4,80 kadar bir aşağı yönlü hareket var. NYMEX'te de %5,34 kadar bir geri çekilmeyle $76.44 seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Avrupa borsalarında bankacılık sektörü öncülüğünde iyimser bir hava vardı. Kapanışa yakın bir miktar daha primler sınırlandı. Özellikle teknoloji tarafının düşüşe geçmesi bunda etkili oldu. Teknoloji sektöründe düşüş %1,5'a ulaştı. ABD borsalarındaki satıcılı seyrin ağır basmasının etkisiyle. Petrol fiyatlarında 80 doların altı görüldü Brent petrolün varil fiyatında ve kurumlar tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmeye başladılar. Goldman Sachs 4. çeyrekte Brent petrolün varilinin 80 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor ortalama. Önceki tahmini $90 seviyesine işaret ediyordu. Jefferies'e göre ise petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönmesi çok mümkün gözükmüyor. Önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde $75 seviyesinin altına muhtemel görmediğine dikkat çekti kuruluş. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane'den gelen açıklamaları takip ettik. Lane de aynı şekilde petrol fiyatlarının bu seviyelerde seyretmesini, bu seviyelerin altına gelemesinin pek mümkün gözükmediğini ifade etti ve Euro bölgesine anlaşmaya rağmen önümüzdeki dönemde enflasyonist baskıların süreceğini söyledi. İkinci tur etkilere dikkat çekti. Gıda, mal ve hizmet enflasyonunda bu sene ve önümüzdeki sene ikinci tur etkilerin hissedileceğini ifade etmiş oldu Lane yaptığı açıklamada ve bir sonraki faiz artışı ihtimalini dışlamadı. Yani enflasyonist baskıların sürmesi halinde bir faiz artışının daha mümkün olduğunu söyledi. Verilere baktığımız zaman Almanya'da yatırımcı iyimserliği anlaşma beklentisi iyimserliğiyle çok hızlı bir yükseliş kaydetti. Bir önceki ay -10'lar seviyesinden +10'lar seviyesine çıktı. Cari koşullar endeksinde sınırlı olsa da bir toparlanma yaşandı. TÜİK Başkanı Van Baha göre hem enflasyon hem de enerji maliyetlerinde artış beklentisi önümüzdeki dönem düşüş beklentisi önümüzdeki dönemde iç talepte bir canlanma yol açacak. Tabi tahminler şimdiye kadar paylaşıldı. Bundesbank hafta içinde paylaştığı tahminlerinde bu sene için büyümenin %0,5 ile oldukça sınırlı bir oranda gerçekleşeceği öngörüsünü paylaşmıştı.
0: Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen araştırma masasına Bloomberg ETİ Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na dönüyoruz.
2: Evet, savaşı ve sahadaki her ne kadar konu eğlenceye dair de olsa perde arkasını anlatmayı sürdürüyoruz ama her geçen gün çirkinleşmeye devam ediyor. Yine de olumlu yönüne odaklanmaya çalışıyoruz. İnşallah milli takımımız da iştirak eder bu coşkuya. Hepimizin özellikle buradaki başarıları ihtiyacı var. Ama buradaki haftanın konusu tabii sonra ne olacak? Şimdi bir anlaşma söz konusu ya da uzlaşma söz konusu. Burada merak edilse de piyasa tabii yerinde durmuyor. Michael Douglas'ın oynadığı filmin yine mottosunda söylenildiği gibi para asla uyumaz. Tabii ki yukarı yönlü hareketlikleri görüyoruz an ve an. Bloomberg HT ekranlarında hem biz aktarıyoruz hem de sizler takip ediyorsunuz ama yine yaradığı kısım milyarderler endeksi oldu. Bloomberg milyarderler endeksine göre New York borsasının kapanışında en zengin 500 kişi 336 milyar dolar kattı servetlerine. Tabii düşüşlerde de onların adını anıyorduk ama özellikle içinde bulunduğumuz futbol, FIFA, UEFA sistemiyle ilgili de bir sürü şeyden söz ediyoruz ama mekanizma, küresel alt ve üst yapı bu taraftaki rakamların oynaklığını daha da anlamlı kılıyor. 15 Haziran'da tek bir günde kaydedilen en büyük artışa imza attılar ve bu grubun toplam net serveti 13,3 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bunların başında tabii ki Elon Musk var. 1,27 trilyon dolara çıkarmış oluyor. Tabii bunun içerisinde SpaceX değerlemesi açıkçası önemli ve anlamlı bir yer tutuyor. Hep böyle konuşuyoruz ama Ege Hoca'nın güzel bir yazısı vardı geçtiğimiz günlerde. Bu aslında rakamların bir yere yazılmasıyla alakalı olarak gördüğümüz bir şey. Ortada bir fabrika, istihdam artışı, yollar, köprüler, barajlar yok ama en nihayetinde rakamlar üzerinden konuşuyoruz ve önümüzdeki süreçte anlaşmayla ilgili eğer fiyatlama böyle devam ederse buna ilişkin açıkçası haberler görmeye devam edeceğiz. Elon Musk'ı kimler takip ediyor diye merak edenler illaki olacaktır. Larry Page var 314 milyar dolarla, Sergey Brin var 292 milyar dolarla, Jeff Bezos 267 milyar ve Larry Ellison 247 milyar dolarla onu takip ediyorlar. Özellikle savaşın gölgesinde geçen ayları takiben yine milyarderlerle ilgili de piyasalarla ilgili de bu haberlerle biraz daha savaşın sonrasına ilişkin başlangıcı yapmış olduk. Bakalım gidişat nasıl olacak? Özellikle piyasalardaki etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde bizi neler bekleyecek? Bekleyip öğreneceğiz bizler de.
0: Evet, bu akşam çok kıymetli Haluk Bürümcekçi ve sevgili Kerem Aksoy ile birlikteyiz. Haluk'cum hoş geldin, Kerem'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
4: Merhaba, iyi günler.
0: Şimdi tabii neydi, zenginin parası zürdün çenesini yorar, neydi öyle bir laf var. Biz de böyle iki gündür özellikle SpaceX'den sonra Elon Musk'ın ne kadar parasının arttığını konuşuyoruz. İşte bugün de dünyanın milyarderleri gelmiş. Artık trilyonerler listesi falan yapılacak herhalde bu gidişle. Öyle evet. Bir yerlere gidiliyor. Evet, Elon Musk ilk trilyoneri oldu. 2 trilyon yani inanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Bu arada dün konuştuk. Çalışanları da 400 kişi bine çalışıyormuş. Her biri 100 milyon dolara ulaştırmış servetini.
4: Ne güzel.
0: Çok güzel değil mi ya? Temiz. Mis gibi yani. Haluk böyle bir iş var mı ya? Bak 100 yıldır çalışıyoruz. Gördün mü böyle bir iş sen?
3: Ne olsa ben gireceğim.
0: Vallahi billahi. Müthiş. Ama bir sürü soru işaretleri de var benim kafamda. Nasıl yorumluyorsun Kerem'ciğim bu SpaceX meselesini? Yani bu kadar 135 dolardan başlayıp işte 180, bugün biraz tabii şey oldu ama ya iki günde yaptığı prim, insanları arkasından sürüklemesi, çok ciddi bir bireysel yatırımcı kitlesinin de buraya hücum etmesi, çok sağlam bir hikayesi, çok unik, yani eşsiz benzersiz bir şirket olması. İyi tamam ama devamı nasıl gelecek?
4: Valla geri kalanı market
0: etmiş. Şu anda bile 8,7 yani %9 kadar, hala 209 dolar yani. Yani ben 135 dolara ay ne pahalı demiştim. Utanç içindeyim şu anda. Ne diyorsun Kerem'ciğim? Nasıl yorumluyorsun?
4: Ya bu işin bence iki tane boyutu var. Birinci boyut yani bireysel yatırımcılar, ikinci boyut kurumsal yatırımcılar tarafı. Bireysel yatırımcılar için bir kere marketing muhteşem yapıldı.
0: Değil mi?
4: Yani bir kere şunu söylemek lazım. Bugün biz oturduğumuz yerden Amerikan borsalarına ulaşabiliyoruz. Endonezya'daki bir insan oturduğu yerden Amerikan borsalarına ulaşabiliyor. Yani dünyanın herhalde en rahat ve kolay ulaşabilen marketi. Dolayısıyla evet. Bireysel yatırımcıya eğer bir şey düzgün anlattırsanız ve küresel faiz hatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda dahi
0: hele ki
4: insanlar bir şekilde gerçekten bir yanda enflasyon tarafında paralarını korumak için, bir yandan da Amerika piyasasının bu kadar aslında yukarıya doğru hayk ettiği zamanlarda bile o tarafa teveccüh göstermeye devam ediyorlar. Yani ortam tabii küresel taraftaki tema da çok uygun. Yani işte yapay zekasıydı, çipiydi, bataryasıydı. Bunun arkasının geleceği de çok belli. Nereden belli? Bir kere bilanço rakamlarına baktığımızda, 2026 ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda yani büyüme tarafı muazzam. İkinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek yine S&P 500 şirketlerinin büyüme kar tahminleri yine yukarıda. Şimdi böyle bir hikaye olunca

0: Önce bu hikayenin her bir bileşeni için bireysel yatırımcı bence büyük bir potansiyel görüyor. Kurumsal tarafta da zaten direkt endekse girdi. Pasif evet. fonlar zaten almak zorunda. Dolayısıyla varlık fiyatlarında bir miktar bence yani gerek SpaceX, gerek Anthropic, gerek OpenAI bir miktar likitte çekti. Hı hı. Çekecek de ama günün sonunda bence muazzam bir iş.
1: Değil mi?
0: Muazzam.
1: Haluk, sen ne düşünüyorsun? Yani tersleri olarak hiç görmediğimiz, hikayeyi böyle uzaya taşıyan, uzay ticaretinden artık bahsettiğimiz, uzay ekonomisinden bahsettiğimiz bir noktaya geldik. Yani gerçekten başka bir boyuta gitti iş gibi görüyorum ben. Sen nasıl görüyorsun? Makro çerçeveden de değişik bir şey baktığın zaman, değil mi?
2: Yani öyle ama benim aklıma hemen şey geliyor tabii. Yani şimdi para kazanmayan bir şirket, zarar eden hatta bayağı, uzun süredir de zarar eden bir şirket. Yani bu nasıl değişecek onu öngöremiyorum. O yüzden hani biraz balon endişeleri falan tabii doğuyor aklımda. Hani geçmişte gördüğümüz balon dönemleri ki çok rahat oluyor bu şeyler. Hele ki faiz ortamında bile oluyorsa bu bir de faizlerin indiği ortamda, yani yüksek faiz ortamında bile oluyorsa, indiği ortamda o balon daha da şişebilir. Hani o yüzden biraz beni finansal istikrar anlamında endişelendiriyor. Ben o şekilde bakıyorum.
1: İşte bu nedenle hiçbir zaman servetimiz 100 milyon dolar olmayacak. Ben de aynı senin gibi tereddütlerle bakıyorum. Hatta sorarken de öyle sordum. İyi güzel de nasıl büyüyecek bu şirket, ne zaman büyüyecek? Ama iş artık oranın galiba ötesine çıktı. Peki devamı gelir mi? Biz böyle yine bu tarz şirketler görmeye devam mı edeceğiz? Yoksa böyle SpaceX bir gaz verdi markete ama devamında tamam yapay zeka teması olacak ama hani başka bunun gibi şirketleri göreceğimiz bir döneme mi gidiyoruz? Yatırımcı ne beklemeli acaba bu konjonktürde?
0: Yani bence küresel taraftaki temaları takip etmek gerekiyor ve bu temalar da böyle gelip geçici temalar olmuyor. Özellikle Amerika'nın süre geldiği bir piyasa olduğu için. Ya şimdi mesela tüm dünyadaki piyasalara bakalım. Hı-hı. Gelişmekte olan piyasalarda pozitif ayrışan hangi piyasa var? Güney Kore, KOSPI var. Onun arkasındaki temel neden ne? Yapay zeka. Yani Samsung hissesi başta olmak üzere ciddi anlamda yukarıya doğru. Dolar bazında %100 performans gösterdi yılbaşından bugüne. İkinci tarafta zaten işte Amerika, S&P'si, Nasdaq vesairesi geliyor. Şimdi bunların domine ettiği bir pazar ve küresel tarafta da bu temaların önderlik ettiği bir yükselişle karşı karşıyayız. Bunun ben devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Sadece bu tarafta değil, yavaştan AI'ın diğer alt kollarına, batarya pil tarafına doğru bir kayış olacaktır diye tahmin ediyorum açıkçası. Daha sonrasında işte kuantumuydu vesairesiydi, tabii onlar biraz daha uzun soluklu işler olmakla birlikte muhtemelen o tarafa doğru da bir ilgi olacak. Tabii burada önemli olan şey tahvil faizleri. Hı hı. Yani çünkü savaş zamanı gördük ki, yani savaş başladığından bugüne olan periyoda baktığımız zaman savaş başlarken de en iyi fiyatlamayı varlıklar tarafında tahvil faizleri yaptı. Bence şu anda da en iyi fiyatlamayı hala onlar yapıyor. Dolayısıyla eğer o taraftan çok büyük bir parantezine gol yemezse piyasa, yani borçtan çok gol yiyeceğini düşünmüyorum ama o taraf küresel büyüme bir miktar daha böyle Kasım-Aralık seçimlerine kadar olan periyotta biraz daha yukarıya doğru gider ve kendini toparlama emareleri gösterirse burası devam eder. Hı hı. Diğer temalara geçerek. O yüzden de özellikle bireysel yatırımcı tarafından da ilgi çekmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi çok önemli bir noktaya parmak bastın. Tahvil getirileri. Şimdi Haluk, barış konusunda gelen haber akışı, işte bir mutabakat zaptının imzalanacak olması, her türlü arada gelen ufak tefek negatif haber akışına rağmen çok ciddi bir iyimserlik getirdi. Seninle hep konuşuyorduk, petrol fiyatları geldiği seviyelerden hızlı aşağı iner mi, inmez mi, şöyle mi, böyle mi derken aslında pek çoklarını şaşırtan bir şekilde sen hep iner diye söylüyordun. Gerçekten de 70 şu anda işte 79 dolar Brent, 80 doların altına indik. Ve hızlı bir şekilde indik baktığınız zaman. Ama diğer yandan onu ayrıca soracağım, hani petrol fiyatlarındaki bu seviyeler kalıcı olabilir mi diye, ama Diğer taraftan ne dolar endeksi tarafında ne de ABD'de tahvil getirileri tarafında öyle çok ciddi bir geri çekilme görmedik. Yani hala 4,5'lar seviyesinde bir ABD 10 yıllık tahvili var. Yani bu demek oluyor ki hala enflasyonla ilgili endişe.

0: endişeler devam ediyor. Nasıl yorumluyorsun sen bir bunu? İkincisi, Vorj sahneye çıktığında acaba orada ne beklememiz, neye bakmamız gerekir?
1: Piyasanın fiyatlama dinamiğine bağlıyorum. Yani dikkat edersek belli bir noktadan sonra petrol fiyatlarının yükseliş durumundan, yükseldiği aylarda belli bir seviyeden sonra artık çok tahvil faizlerinde falan tepki görmemeye başladık. Uzun süredir de hani bir sürü enflasyonla ilgili habere rağmen belli eşikleri, yani 4,5 seviyesini falan aşamadığını görüyorduk. Dolayısıyla ben bunu fiyatlamanın yani önden aslında şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani hep ben başta da onu dedim ya, burada hani bakanlar açısından önemli olan hani fiyatın nereye vurduğu değil de ortalamada ne olduğudur. Hani genel olarak hem bizim ekonomist açısından da olsun, genel piyasa olarak da. Orada da konsensüsün hani belli bir noktadan sonra yıl geneli için senaryolarda en azından ikinci yarıda gerileyebileceği ve yıl ortalamasının işte 80-85 dolar olabileceği gibi şeyler vardı. Ağır basan senaryolar, yani çok satın alınan senaryolar bunlardı. Ve petrol fiyatları zaman zaman işte 100 doların üzerini zorlasa da bu senaryolar daha kötüye gitmedi. Yani daha kötüye doğru kayan olmadı. Şimdi böyle baktığımızda ilk yarıda petrol ortalamasını, Brent petrolün 94 dolara yakın gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi evet 80'in biraz altına indi. Ama 70'e bile inse, hani ve geri kalan aylarda böyle gitse yine yıl ortalaması 80'in biraz üzerinde oluyor. Yani dolayısıyla aslında piyasanın satın aldığı senaryo dönmüş gibiyiz. Ama tabii ki daha iyi rakamlar görürsek, ki koptuğu yer hani Şubat ayında galiba 70'in biraz altıydı ilk Şubat sonuna doğru. Oraların da altına gelirse tabii başka şeyler fiyatlama görürüz. Yani o zaman daha belirgin etkiler görebiliriz. Ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum, tahvil faizlerinin falan sakin kalmasında. Yoksa hani tabii ki bu gelişmeler enflasyonda gördüğümüz baskıların azalacağını, işte tüfeği 4,2'ye götüren, Amerika'da üfeği 6,5'a götüren enflasyon baskılarının azalacağını gösteriyor. Ama ben bu fiyatlamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de sanıyorum Vorj'la ilgili soru sordun galiba, değil mi?
0: Evet, yani
1: toplantıyla
0: evet.
1: ilgili. Evet. Oraya da geçecek olursam, şimdi tabii her açıdan heyecanlı olacak. Yani genelde hani sıkıcı oluyor falan diyoruz. Şimdi heyecanlı olacak tabii, çünkü İlk kez yani böyle bir resmi görevde dinleyeceğiz Vorj'u. Tabii görüşlerini nasıl aktaracak, iletişim nasıl olacak, yönlendirme sevmediği söyleniyor. Öyle bir şeyler yapacak mı, yoksa çok gizemli mi konuşacak, muallak mı konuşacak? Bunların hepsi tabii heyecan verici konular. Burası önemli olur. Metinde de değişiklikler olmasını beklerim ben, karar metninde. Hani bir cümle vardı, faiz adımlarının boyutu ve zamanlamasını dikkate alırken gideye başlayan bir cümle vardı. Bu da sanki bir gevşeme eğilimi olduğunu gösteriyordu Fed'in. Buna da muhalefet olmuştu önceki toplantıda. Bunun mesela bu cümlenin biraz değişeceğini, bunun kalkacağını düşünüyorum. Ama bu kalktı diye faiz artış yönüne döndüğü anlamına gelmeyecek. Sadece nötr duruma geçtiğini gösterecektir Fed'in. O yüzden metinde ufak böyle bir değişiklik beklerim. Önemli olan tabii onun dışında tahminlerin ne yapacağıydı, ne yapacağıdır. Büyüme tahminleri biraz yüksek kalıyordu 2026 için önceki Mart güncellemesinde. Bunun aşağı gelmesi, işsizlik oranının çok değişmemesi, %4,4'tü. Çekirdek PC tahmininde biraz yukarı yönlü güncellenmesini beklerim. Ve tabii en önemlisi de Fed'in faiz patikası ile ilgili, yani Fed üyelerinin medyan beklentileri olacaktır ki burada biliyorsun bir indirim öngörülüyordu. Ya şimdi bu kaldırılır mı ya da işte yani sıfır mı denir, artış mı denir, ihtimalleri var ama yani çok ona bir şey diyemeyeceğim. Hani orada ne yönde bir şey yaparlar, bunu hiç değiştirmeyebilirler mevcut durumda. Ya da belki bu yıl indirim yok gibi yapabilirler. En yüksek olasılık ikinci, en yüksek olasılık öyle olabilir. Bu da önemli tabii olacak. Dediğim gibi her zaman yeni FED başkanları önemlidir piyasa için. Hani piyasanın da test ettiği bilinir. Hani genelde belki bir lafını ters anlayacaktır piyasa ya da öyle anlamış gibi yapacaktır. Belki bir dalgalanma getirecektir. Böyle şeyler de olabilir zaman zaman.
0: Sen bekler misin Kerem böyle bir dalgalanma yarınki toplantının arkasından ya da ne tür bir senaryo, ne tür bir fiyatlama getirebilir? Beklentin nasıl?
2: Yani bir olması gereken, bir de aslında yapacağı var bence Warsh'un. Olması gerekene bakacak olursak, hele ki aslında gündemimizde şu anda bir ateşkes olmasaydı çok daha piyasanın sıkıştırdığı bir ortamla karşı karşıya kalırdık. Yani şöyle bir geriye dönük fiyatlamalara bakacak olursak tahvil tarafında, savaş öncesinde özellikle kısa taraf, verim eğrisinin kısa tarafı yani bir yıllıklar 2.95'ti. Şu an 3.95. Yani Fed Funds Rate'lerin üzerindeyiz şu anda bir yıllıklarda. Uzun tarafta yani 10 yıllık tarafa baktığımızda savaştan önce %4'teydik. Şu an biz 4.42'lere çok iyi diyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla burada çok ciddi anlamda aslında piyasanın tahvil tarafından bir sıkıştırma durumu söz konusu. Ama Warsh yani benim görebildiğim kadarıyla şunu söyledi. Daha ilk göreve geldiğindeki basın toplantısında faiz kararı değil de ilk yaptığı toplantıda. Yani ben oradan iki tane şey aldım en azından. Bir, bundan sonra öyle piyasayla etkin iletişimi çok beklemeyin. Forward guidance'dı vesaireydi tadında çok fazla konuşmayacağını düşünüyorum ki gerçekten konuşmuyor. İkinci konu da bu data setine nasıl baktığı konusu. Trimmed enflasyon dediğimiz o işte ayıklanmış enflasyon datasıyla bir miktar çalışacağı hikayesi. Bu arada bu dünyada ilk bir şey değil. Yani bugün Türk lirası cinsinden referans faiz dediğimiz TLRF'i de biz aslında repo-ters repo piyasasında ayıklayarak ağırlıklı ortalamasını alıyoruz. SOFR dediğimiz Amerika'nın referans faiz oranı da böyle hesaplanıyor. Biraz daha aslında data setine, verilere bakışı farklı olacak gibi görünüyor. Ve AI tarafından verimlilikle alakalı başka düşüncelerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini bir potada erittiğimde ben öyle kolay kolay faiz arttırabileceğini düşünmüyorum. Hatta imkanı olursa bir miktar daha bu faiz tarafında kontrollü aşağıya doğru bir gidiş olabileceğini tahmin ediyorum. Savaş bitmeseydi dahi hatta muhtemelen eski hazineci kimliğine de verim eğrisi kontrolüyle, getiri eğrisi kontrolüyle bir şekilde faizleri aşağı çekmek isteyecekti. Tabii bunun sonunda genelde ileriye dönük sonuçları pek iyi olmuyor. Verim eğrisini kontrol etmek istediğinizde. Ama böyle bir gerçek de var. Dolayısıyla ben Warsh'un çok böyle ilk toplantısı olması gereğiyle çok piyasanın isteyeceği mesajlar olacağını düşünmüyorum. Ama çok da şahin duracağını da düşünmüyorum. Biraz ortada bir toplantı geçecektir. Biraz daha zaman geçtikçe de bence piyasayla Warsh birbirine yakınlaşmaya başlayacaklar diye tahmin ediyorum.
0: Peki bir virgül koyalım, bir reklam arasına gidelim. Giderken de bugün başlarken söylediğim gibi Japon Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Japonya çok uzun yıllar sonra 25 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleşti. %1'e yükseltti. Uzun yıllar dedim, gerçekten uzun yıllar. 1995'ten bu yana ilk kez %1 seviyesine çıkardı Japonya. Artık bundan sonrası bir 30 yıl sonra mı olur, yoksa devamı gelir mi, onu bilemeyiz. Konuşacağız. Kısacık bir reklamımız da var, onu da izleyelim, dönelim, konuşmaya devam edelim.
3: Japonya Merkez Bankası politika faizini ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak %1'e yükseltti. Böylece banka 2024 yılında başlattığı para politikası normalleşme sürecini hızlandırmış oldu. Bu karar Japonya Merkez Bankası'nın 2025 yılı Aralık ayında faizi %0.75'e yükseltmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. Japonya'da politika faizinin %1 seviyesine çıkarılması 1995 yılından bu yana ilk kez gerçekleşti. Merkez Bankası kararın yönetim kurulu içinde 7'ye karşı 1 oyla alındığını açıkladı. Kurul üyesi Toichiro Asada karara karşı çıkarak faizin %0.75 seviyesinde sabit tutulmasını savundu. Faiz artırımı Japonya'nın zayıf yen ve yükselen enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde geldi. Enflasyondaki yukarı yönlü baskının kısmen İran Savaşı nedeniyle artan enerji maliyetlerinden kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan Japonya Merkez Bankası devlet tahvil alımlarını azaltma planını sürdüreceğini açıkladı. Buna göre banka her takvim çeyreğinde tahvil alımlarını 200 milyar yen azaltmaya devam edecek. azaltım programının

0: tamamlanmasının ardındansa Nisan 2027'den itibaren aylık 2 trilyon yen tutarında Japon devlet tahvili alımını sabit seviyede sürdürecek.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hayır, demin Kerem'e söylüyordum. Japonya'ya 30 yıl sonra faiz arttıran bu konjonktür bize ne yapmaz diye. Gerçekten çok acayip bir şey. Nasıl değerlendiriyorsun? Oradan da belki biraz içeriye döneriz. Bizdeki ahval ve şeraite bakarız. Çünkü bizde de işte perakende satışlar, konut verileri, bizim Bloomberg HT'nin tüketici güven ön endeksi hepsine baktığımız zaman bir miktar talepte canlanmadan bahsedebiliriz gibi görünüyor. Eğer böyle olunca acaba enflasyonda ne yapacağız? Tamam, güzel, petrol fiyatları geri çekildi ama başladığımız yere ne kadar çabuk döneriz? Soru işareti, ne dersin?
2: Evet, enflasyon tabii biraz belamız, belalımız diyelim. Haziran sinyalleri olumlu, gelen sinyaller. Şu anda tabii pompada da akaryakıt indirimleri olması ve gıda fiyatlarındaki geri çekilmenin devamı Haziran ayı enflasyonunu bayağı ılımlı geleceğini düşündürüyor. İlk tahminlerin oldukça altında gelecek gibi, %1'lerin altında gelecek gibi duruyor. Geçen yıl Haziran ayında 1.37 idi gerçekleşme. Dolayısıyla büyük olasılıkla tekrar dezenflasyon patikasına döneceğiz gibi duruyor. Ancak Temmuz ayı, yani Haziran'a göre Temmuz ayı daha önemli her zaman. Çünkü yıl ortası güncellemelerinin kamuda veya özel sektörde yarı yıl enflasyonu sonrası olduğu bir dönem. Orayla ilgili belli belirsizlikler, kamuda nasıl kararlar alınacak, ÖTV artışlarıyla ilgili falan bilinmiyor şu anda. O yüzden de biraz Temmuz'u enflasyonu açısından, yani Temmuz'u görmek daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bir veri iyimserlik için tabii ki, yani kötümserliğin sona ermesi için iyi olur ama iyimserliğin başlaması için erken olur diye düşünüyorum. Ama şöyle diyeyim, şimdi tabii ki bu senaryoları hep konuşurken yıl içinde yaklaşık işte 80-85 dolarlık senaryolarda hani etkileri hesapladığımızda ve işte gelmesi gereken yeri söylüyorduk. Hani işte böyle 28-30 civarları bir şeyler piyasada. Bunu yavaş yavaş kademeli olarak beklentilerin, yıl sonu beklentilerin oraya geldiğini gördük. Şu anda tabii bu mevcut gelişmelerle bunun yukarı yönlü riskleri kalmadı tabii ki şu an için. Aşağı yönlü risklerin oluştuğunu söyleyemem. Az önce de bahsettiğim gibi 70 dolara insek bile ve orada kalsak bile hani yine ortalamalar geçen yıla göre daha yüksek olacak. O yüzden o etkinin belli bir kısmı kalacak gibi duruyor. Bu bağlamda belki bu bahsettiğim aralık içinde, yani 28-30 aralık içinde belki alt sınırına doğru bir bekleyebileceğimiz iyi rakam o olabilir diye düşünüyorum. Ama bunun için tabii önce aşama aşama gitmek lazım. Temmuz enflasyonu anlamda biraz daha kritik olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, belli ki faizler bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek. Borsa İstanbul için ne öngörürsün? Ve tabii TL varlıklara baktığımızda hala işte mevduatın, para piyasası fonlarının dominant olduğunu, olacağını söylemek mümkün mü yılın geri kalanında da?
3: Yani getirilere baktığımız zaman bir kere şunu söylemek lazım. Türkiye'deki yatırımcı artık 2 yıldır uygulanan, yani tırnak içinde sıkı para ve maliye politikalarından biraz sıkılmış gibi görünüyor. Bunu bir kere yatırım fonlarındaki genel gidişattan gözlemleyebiliyoruz. 9.8 trilyon TL oldu yatırım fonlarının büyüklüğü. Serbest döviz fonlar ve para piyasası fon grubu ilk ikiyi kapsıyor ama geçen seneye baktığımızda bu sene biraz daha çeşitlendirme var portföylerde. Yani dengeli portföy diyebileceğimiz dengeli risk düzeyindeki yatırımcılar biraz daha hisse senetlerine doğru yönelmişler. Biraz daha değişken fon gruplarına yönelmişler. Biraz daha karma fona yönelmişler. Klasik altın fonlarını da almayı seviyor yatırımcılar. Şimdi getirilere baktığımızda da açıkçası Şimdi yılın başından bugüne kümüle enflasyon 5 ayda 16.60 olmuş. BIST TLRF endeksi 19.37 olmuş. Yani risksiz faiz oranı aslında bu. Şu anki faiz hatleriyle beraber siz para piyasası fonlarında da aşağı yukarı bu getiriyi elde edebiliyorsunuz. Şimdi yılın geri kalanında bize ne vaat ediyor diye bakmak lazım. Bir kere risksiz faiz oranı şunu vaat ediyor. Eğer merkez 40'tan fonlamaya devam edecekse yılın sonuna kadar orada hala risksiz olarak duran bir %20 var gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi buna gitmeyeyim. Riskli taraftaki varlık gruplarına gideyim. Örnek hisse senetlerine gideyim diyorsanız bunun üzerine bir risk primi koymanız gerekiyor. Bu da minimum 5-10 puan olmalı. Yani siz aslında bugünden endeksin kapanışı yaklaşık 14.500 dersek bugünden %30'luk bir yıl sonuna kadar upside potansiyel görmüyorsanız, yukarıya doğru potansiyel görmüyorsanız aslında riskli varlık gruplarıyla pek işinizin olmaması lazım. Hı hı. Peki görüyor muyuz diye bakacak olursak Haluk Bey'in söylediği gibi yani ilk Haziran ayındaki veriler enflasyon öncü göstergelerinde sanki böyle %1 ile 1.20 arasında bir yerde gelecek gibi görünüyor. Geçen yıla kıyasla bir miktar daha iyiyiz. Temmuz-Ağustos'ta iyi olabilir gibi gözüküyor şu an. Özellikle müthiş hava koşulları nedeniyle hı hı. gıda kaynaklı. Şimdi bunun etkisiyle bir miktar içeriye son yaklaşık 3-4 gündür bankacılık endeksiyle beraber

0: beraber yabancı alımların olabileceğini sanki görüyor gibiyiz. Dolayısıyla oranın körüklediği yukarıya doğru bir hareket görür müyüz kısmı biraz masanın üzerinde. Görebilme ihtimaliniz de yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hisse senetleri bundan sonra çok kötü olmaz gibi görünüyor yerli hisse senetleri açısından. Hı hı. O yüzden yatırımcıların yani kendi risk profillerine göre bir portföy yaptıklarında hem TL tarafta hem de yerli hisse senedi tarafında bir pozisyon ayırmalarının iyi olabileceğini açıkçası ben de düşünüyorum. Bunu gerek yatırım fonları vasıtasıyla gerekse de işte birebir hisse senetleri vasıtasıyla yapılabilir. Önümüzde bir ikinci çeyrek bilanço dönemi olacak. Savaşın etkilerinin birebir hissedildiği dönemlerden bir tanesi. Bunun fiyatlaması küresel piyasalarla ne kadar paralel olacak kısmına da bir bakmak lazım. Ama orada özellikle sanayi şirketlerinden iyi iş yapan ve ihracat odaklı olan şirketlere bence odaklanmak lazım. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. TL'deki değerlenme hikayesinin önümüzdeki aylarda bir miktar kendini TL'nin değer kaybına doğru atacağını düşünüyorum. Yani enflasyonun üzerinde bir dolar TL'de yukarıya doğru hareket göreceğiz, deval göreceğiz gibi görünüyor. Bir miktar ihracatçılar tarafını destekleyebilir. Ve savaşın bitiyor olması da en azından bir MOU da imzalandıktan sonra Türkiye'deki ihracat şirketleri için farklı pencereler açabilir açıkçası. O yüzden sanayi şirketleri tarafı bence bir miktar daha ön plana çıkacaktır ihracat yapan tarafta. Bankalar tarafında da klasiktir. Türkiye'de yabancı bir şekilde riski, yani Türkiye'ye gelmek istediğinde konvansiyonel taraftan iki şekilde geliyor. Ya tahville geliyor ya hisseyle geliyor. Hisseyle gelirken de çok klasik geliyor, bankayla geliyor. Evet. Bu kadar basit. Tahvil tarafında bir miktar değişiklik var. Olabildiğince kısa tarafta kalıyorlar. Yabancılar artık çünkü para piyasası fonu da alıyor. Evet. Dolayısıyla o taraf bir miktar değişti. Hala çok kısadalar. Ama hisse senedi tarafında pek değişmedi. Yani o yüzden eğer buraya gerçekten küresel faiz hatları gevşeyecek diyorsak ki bence öyle olacak. Yabancı bir miktar gelişmekte olan ülkelere gelecek diyorsak ki bence bu da olacak. Türkiye'de bankacılık sektörü bir miktar ön plana çıkabilir. Ama net faiz marjı noktasında bir miktar ikinci çeyrek rakamlarında sıkıntı olacağını söylemek lazım. Biraz daha ileriye dönük fiyatlamalarda dengeli bir portföyle bence hem ihracat tarafındaki sanayi şirketleri hem de bankalar ön plana çıkar diye düşünüyorum.
1: Yine de borsa ikinci yarı daha iyi olabilir diye düşünüyorsun. Şimdi dolar TL'de enflasyonun üzerinde bir hareket görebiliriz diyor Kerem. Sen ne düşünüyorsun Haluk'cuğum?
2: Evet. Ona geçmeden bir ekleme yapmak
1: tabii,
2: isterim.
1: Tabii,
2: çok güzel bir alana Kerem Bey girdi. Yani bu yabancının yatırım fonları ile ilgili ilgisi ödemeler dengesine de yansımaya başladı. Bu ay itibariyle Nisan verisinde beraber Merkez Bankası geriye dönük olarak yabancı sahipliğindeki yatırım fonlarının yani piyasa değerlerini ödeme dengesine yansıtmaya başladı portföy yatırımı olarak. Burada da Mart ayında yaklaşık 3 milyar doların üzerinde bir çıkış görüyoruz mesela yatırım fonlarından. Çok yani sert hareketler olabiliyor. Nisan'da ise yine tersinin gerçekleşti. Yaklaşık o kadar bir giriş olduğunu, geri giriş olduğunu ve son 12 aylık dönemde bakıldığında da hisse senetleri pozisyonundan yani son 12 aylık hisse senedi akımından daha fazla bir yatırım fonu akımı olduğunu yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 6.6 milyar dolar diye hatırlıyorum. Bunu da bir bilgi olarak eklemiş olayım.
1: Tamam, teşekkürler.
2: Dolar TL konusuna gelince evet katılıyorum ben de değerlendirmeye. Yılın ilk 4 ayında oldukça düşük bir kur artışı sağlandı. %1 civarında yani dolar olarak bakıldığında doların aylık hızı %1 civarında sabitlenmiş gibiydi. Ama sonra Mayıs'la beraber hızlanmaya başladığını gördük. Bunun devam ettiğini görüyoruz. Haziran'da da devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık neredeyse hani bir ara 1.7'lerde falandı. Biraz daha da üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Geçmişte de burada seninle haftalık yayınlarda konuşurken hani şunu derdim ne yapabilir falan derdin sen. Ben de derdim ki hani yaz aylarında enflasyon biraz düşük olduğu dönemlerde biraz hızlandırabilir, üstünde gidebilir falan. Onu yapıyor sanıyorum. Yani bir süre böyle devam edebilir. Ama bunu hani bütün yıl böyle mi yapar? Bütün yıl böyle yapacağını zannetmiyorum. Enflasyona da bağlı olur biraz. Ama bu aylarda sanki bu şekilde gidecek gibi. Yani %2'ye yakın bir hızda götürecek gibi duruyor.
1: Peki Haluk, yıl sonu dolar TL beklentilerini paylaşmaya başladı kurumlar. Orada biraz yukarı yönlü bir revizyon var. İşte 50-52 gibi seviyeler gördüm. Ne diyorsun?
2: Vallahi ben onu yukarı yazıyorum diye okumam yani. Ya hep böyle zaten. Bütün yıl böyleydi yani. 50-52 arası herkes söyledi. Belki o kurum, hani o revize eden kurum belki çok düşük söylüyordu da o belki revize etmiştir, ama yani hiç değişmedi. Her şey değişti bu yıl. Bu yine değişmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü bir yönetilen kur içindeyiz. Hani çok tahmini zor değil yani, o kadar da.
1: Evet, BBVA'nın tahminiydi. 52 seviyesinde tutmuş. Büyüme tarafını %4'ten 3'e revize etmişler aşağı yönlü, ama biraz önce Erhan Hocam'la beraberdik. Şu anda gördüğüm 3,5-4 diyor. Onların bir şimdi tahminleri var ya. Yani aslında çok da beklenti, bir ara revize edilmişti büyüme tahminleri aşağı yönlü. Ama sanki işte bu talepteki canlanma vesaire yine bizi 3,5-4'lerde tamamlayabilecekmişiz gibi görünüyor, ama ne diyorsun?
2: Şöyle diyeyim, yani tabii ki rüzgar bir anda ters yönden esmeye başlıyor. Tabii ki şimdi revize ederken ne düşünüyorduk? Şöyle diyorduk, hani petro fiyatları yüksek kalacak, hani bu iş belli değil. İşte Merkez Bankası enflasyonunda zorlanıyor, hani finansal koşulları sıkılaştırdı. Uzun süre sıkı kalacak diyorduk değil mi mesela şimdiye kadar, yani geldiğimiz noktada. Ama şimdi ne diyoruz? Yumuşama eğilimleri var. Burada da birazcık oralarda yumuşayacaktır tabii ki. O yüzden tabii ki yani Merkez Bankası fırsat kollayacaksa tekrar faizi gevşetmek için, ki yapabilir bunu zaman içinde, yani bu şekilde giderse enerji fiyatları falan veya enflasyon rakamları iyi gelmeye başlarsa o zaman ne olacaktır? Finansal koşullar yine gevşeyecektir. Bu sefer büyüme üzerinde tekrar tabii 3'ün üzerine atma ihtimali olacaktır doğal olarak. Ama bunu hani bugün itibariyle hemen olur demek çok doğru değil. Ama yani yön oraya dönebilir. Evet, yani o anlamda doğru.
1: Peki. Şimdi ABD hisse senetleri tarafını da yakın takip ediyorsun Kerem, biliyorum. O Türkiye'de konuştuk, Borsa İstanbul'da bir miktar daha iyimser olabiliriz diye, özellikle sanayi şirketleri dedin, ihracatçı şirketler için dedin. Diğer tarafı da biraz konuştuk aslında, başlarken SpaceX'le başladık ve yapay zeka temasının orada kuvvetli olacağını söyledin, ama acaba orada bir portföy oluşturmak istesek nerelere bakmak lazım? Senin radarında hangi şirketler var orada?
0: Yani şöyle, bence yani Q1'deki kar büyümelerine baktığımız zaman 11 tane sektörün 10 tanesi kar büyümesi gerçekleştirmiş. İleriye dönük de dediğim gibi S&P 500'de yaklaşık %20'lik bir kar büyümesi hala daha görülüyor. Ben işte bu forecast edilen, yani tahminlenen büyümelere baktığım zaman öne çıkan 3 tane sektör geliyor. Bunlardan bir tanesi klasik teknoloji. Teknolojinin alt kılımları var, oraya girmek lazım. İkincisi telekom. Üçüncüsü de ihtiyari tüketim. Şimdi bu 3 tane sektör yüksek büyüme ve yüksek çarpanla işlem görüyor. Ama bir şekilde hala daha momentum o tarafta olduğu için bir kere oralarda olmak lazım. Nasıl olabiliriz bu taraflarda? Çok basit. Borsa yatırım fonlarıyla olabilirsiniz. Ya da yine Türkiye'deki tematik yatırım fonlarıyla olabilirsiniz. Dolayısıyla bence bu tarafa bir göz ucuyla bakmak lazım. İkinci taraf, yani o tarafı da şöyle söyleyeyim. Ucuz çarpan makul büyüme sektörü. Bu da finans sektörü ve enerji sektörü gibi görünüyor şu an için. Yani finans sektörünün tabii öne çıkmayla alakalı bir pozitif teması daha olabilir. Eğer Warsaw koltuğa oturdu ve özellikle yılın geri kalanında seçime doğru giderken de bir şekilde getirirse aşağı doğru kayacaksa tahvil faizleri, finans sektörü bundan öyle veya böyle olumlu etkilenecek. Enerji tarafı da bu dönüşüm hikayesiyle beraber bence olumlu etkilenecek. Ve oldukça düşük fiyat kazanç oranlarıyla hala daha fiyatlanıyor. Dolayısıyla yani teknoloji, telekom, ihtiyari tüketim, finans ve enerji tarafı bence Amerika'daki portföylerin içerisinde muhakkak bir şekilde olmalı diye düşünüyorum. Uzak durmam gereken şeyler, sektörler neresi diye bakacak olursam bence... Yani büyüme oranlarına göre pahalı görünen 3 tane sektör var. Bunlardan bir tanesi sağlık sektörü, bir tanesi gayrimenkul sektörü, bir tanesi de zorunlu tüketim. Yani bu 3 tane sektörde açıkçası ileriye dönük büyüme oranlarına baktığım zaman bir miktar pahalı gibi gördüğü sektörler. O yüzden bu sektörlere yatırım yaparken sanki bir miktar daha yatırımcılar en azından an itibariyle çarpanlara bir miktar gözücüyle bakmaları gerekiyor. Tabii sağlık tarafı biraz seçici olunabilir. Hı hı. Çünkü sağlık tarafında enteresan

0: fonlarına bakmak ya da yurt dışındaki borsa yatırım fonlarına bakmak oldukça avantajlı.
1: Peki emtia için ne düşünüyorsun? Mesela şu anda altında bir yeniden yukarı yönlü hareket var. Gümüşte de keza öyle ama evet, nereye doğru gidilir altın. Bu hikaye?
0: Altını seviyoruz. Yani şöyle altında ben hep şuna bakmaya çalışıyorum. Geriye dönüp baktığımda 2022 ile 2024 yılında altını destekleyen temel aslında argüman merkez bankalarının alımıydı. Hı hı. Yani doğusundan batısına, Avrupa'sından Asya'sına herkes, bütün merkez bankaları rezerv çeşitlenmek için altın aldı. 2025 yılına geldiğimizde bunun içine bireysel yatırımcı girdi. Bireysel yatırımcının nasıl girdiğini nereden anlıyoruz? Yine ETF'lerden anlıyoruz. Yani altın ETF'lerine 2024 yılı içerisinde giriş 4 milyar dolarmış. 2025'te 89 milyar dolara çıkmış. 2026'da şu anda 17 milyar dolar seviyesinde. Yani uzun lafın kısası, altının üzerindeki o spekülatif para artık yok. Hı hı. Şimdi böyle olunca da hayatın gerçekleriyle biraz yüzleşiyor altın. Hayatın gerçeği nedir? Reel getirilerin yüksekliği. Şimdi reel getiriler bu kadar yüksek kalacaksa altından pek bir şey olmaz. Ama reel getiriler gevşeyecek. Bir miktar jeopolitik tandans bir miktar yumuşayacak. Ama ileride yine jeopolitik gerginlikler olacak diyorsak altın portföyünüzde olmalı. Ki ben ikincisine daha yakınım. Hı hı. Yani muhtemelen reel getiriler gevşeyecek. Muhtemelen de biz jeopolitik riskler görmeye devam edeceğiz. Yani boyu uzun olmayan jeopolitik riskler olacak. Ve dolayısıyla altın tarafı bir miktarda ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Merkez bankaları tarafının da öyle altın alımlarından çok vazgeçecek bir durumu da yok gibi görünüyor. Hı hı. Dünya Altın Konseyi'nin en son raporunda merkez bankalarının artık kendi altınlarının yanı başında istediğine ilişkin bir rapor da vardı. Ki biliyorsunuz bunu Türkiye ta 2018 yılında yaptı.
1: Evet.
0: Yani gerçekten Londra'da ve New York'ta duran altınlar Türkiye'ye çekildi. Şu anda en son Fransa'nın 129 ton altını New York Fed'den kendine çektiğini biliyorum. Yine Endonezya'nın ciddi biçimde altınlarını çektiğini biliyorum. Dolayısıyla merkez bankaları almaya devam edecek. Bu küresel anlamdaki merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme hikayesiyle. Buradaki katalizör yine bireysel yatırımcılar olur bence. Bir miktar bu OpenAI'dı, Anthropic'ti vesaire halka arzını geçtikten sonra yılın son çeyreği altın için bence daha pozitif. Ama gümüş için çok daha pozitif.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Çünkü bence küresel büyümeye odaklı endüstriyel bir emtia olmasından kaynaklı. Gümüş bir miktar daha volatil ama daha hızlı hareket edecektir diye tahmin ediyorum.
1: Sen ne dersin Haluk altın ve gümüş için? Özellikle altın merkez bankalarının alımlarının devam etmesi bekleniyor. Bu durum acaba altın fiyatlarını ne kadar yukarı çekebilir? Altın yatırımcısı da pek bir nemalandı biliyorsun son gelişmelerden. Müthiş bir hayal kırıklığı var şimdi.
2: Evet tabii yani merkez bankasından merkez bankasına değişecektir. Örneğin bizde biraz altın ağırlığı fazla oldu. O yüzden çok da oynak oldu son dönemde. Bu oynaklık rezervlerde de oynaklık getiriyor. Son günlerde de son haftalarda da görüyoruz. O yüzden genele yayılan bir şey olmayabilir ama özellikle mesela Çin'de falan oldukça düşük bildiğim kadarıyla. Oradaki bir hamle bile yani altın talebi için gayet güçlü bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani genel olarak makro ortam şu andaki gelişmeler altını destekleyebilir gibi duruyor. Zaten öyle bir tepki görüyoruz. Ama yani bu sene tabii biraz yatırımcıyı korkuttu. Biraz hemen bir furya olmayacaktır. Çünkü önceki yıllardaki hani hızlı artışın nedeni tabii bir momentumdu. Yani böyle momentumu yakalamaya çalışan yatırımcıydı. Dolayısıyla yani henüz buradaki eğilimler çok belirginleşmeden bir furya haline gelmesini beklemem. Ama yön hafif de olsa ılımlı bir yukarı yönde gözüküyor diyebilirim.
1: Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ağzınıza sağlık sevgili Haluk, sevgili Kerem. Ve ufak ufak artık küresel piyasaları konuklarımıza da veda ettikten sonra tamamlayalım. Şimdi bir hızlıca rakamlarımıza bakalım. ABD hisse senetlerinde Dow Jones primli, Nasdaq ve S&P 500'de satıcılı bir seyir vardı biz başlarken. Şimdi tablo nasıl olmuş? Evet, yine benzer bir tablo var. Dow Jones'da %0,71'lik bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. S&P 500 %0,51 kayıpta. Nasdaq'ta da %1,09 kadar an itibariyle kapanış.

0: yaklaşırken bir geri çekilme var. Viyop'ta akşam seansında pozitif bir seyir görüyoruz. %0,27 kadar bir yukarı yönlü hareket var. 16.846'dan geçiyor Viyop 30'da da işlemler. Evet, yarın haftanın en önemli günlerinden bir tanesi. Neden? Çünkü Fed'in faiz kararı var. Saat 21'de her zaman olduğu gibi Fed özel yayınında birlikte karşılayacağız kararı ve devamında da Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un konuşmasını takip edeceğiz. İlk faiz kararı olacak Warsh'un. Bunun dışında Japonya'dan dış ticaret rakamları, Euro bölgesindense TÜFE enflasyon verisi gelecek Mayıs ayına ilişkin olarak. Evet, bitirirken Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliğe ilişkin güzel bir röportajla tamamlayalım istiyorum. Ebax Markets Eş Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Curry, ABD-İran ateşkesini sürdürmenin zor olacağını düşünüyor ve bu sözünü ettiğim belirsizliğin de hala oldukça yüksek kaldığını ifade ediyor. Bakalım ne kadar haklı, ne kadar haksız, hep birlikte kulak verelim, yorumlayalım kendimize göre. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
1: Peki İran-ABD anlaşması gerçekten gerçekleşirse ne olacak?
2: Bence asıl mesele şu ki bu ateşkese varmak son derece zordu. Bunu sürdürmek daha da zor olacak, bu da belirsizliğin oldukça yüksek kalacağı anlamına geliyor. Bu durum fiziksel oyuncuların eylemlerine de yansıyor. Kimse bu konudaki davranışını değiştirmiyor. Bence buradaki asıl önemli sonuç bu. İster Maersk, ister Mitsui olsun, oraya gemi getirmeyecekler. Çünkü bu kısa vadeli bir çözüm yaratabilir. Çünkü Körfez'de sıkışıp kalan tüm o petrolü dışarı boşaltacaksınız. Ama uzun vadede bu arada yaklaşık 60 milyon varilden bahsediyoruz. Bu 10 günlük envanteri karşılar. Ancak ondan sonra şunu sorgulamak lazım. Buradaki uzun vadeli çözüm nedir? Ve şu anda kimsenin buna bir cevabı yok.
1: Yani petrol fiyatının aslında çok fazla düştüğünü mü söylüyorsunuz? Yoksa fazla mı iyimser?
2: Bu arada bence gerçek nedenlerle düşüyor. Ve asıl neden insanların stoklarını boşaltıyor olması. Belirsizlik. İster finansal pozisyonlar olsun, insanlar artık bu piyasada risk alamam diyor. Politika belirsizliği çok yüksek ve sonuç olarak genel pozisyonlarda açık pozisyon sayısı çöküyor. Bugün petrol piyasasındaki riske maruz değer olan vara bakarsanız, görülen en düşük seviyelerden bazılarına iniyoruz. Bu da insanların pozisyon tutmadığı anlamına geliyor. Ama sadece finansçılar değil, fiziksel piyasadakiler de aynısını yapıyor. Almanya'nın ısınma yakıtı rakamlarını gördünüz mü? Stok yenilemiyorlar. Stok yapmıyorlar çünkü belirsizliğin yarın daha düşük bir fiyata yol açacağına inanıyorlar. Bugün neden bu piyasadayım? Yarın daha ucuza alabilirim.
1: Evet, buna değindiniz. Öncelikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ne kadar sürede normale dönecek? Bunun bir cevabı var mı?
2: Cevap şu ki aylar sürecek ve yıl sonunu bulacak. Diyelim ki ateşkes Cuma günü planlandığı gibi işledi. Muhtemelen yıl sonuna kadar sürer. Normale dönüşten bahsetmeye ancak o zaman başlayabilirsiniz. Ancak fikir şu ki, içeride kalan o 60 milyon varilin dışarı çıkmasını sağlarsınız. Belki de 60 milyon varilden fazladır. Ve şu anda günde ortalama 6 milyon varil çekiyorsanız, bu 10 günlük envanter çekişini karşılar demektir. Ondan sonra hala diğer sorunla karşı karşıyasınız. Yani bir şeye cevap vermeden önce, gemilerin Körfez'e geri dönmesini nasıl sağlarsınız, bunu yanıtlamalısınız. Bu sorunu henüz çözmedik. Yani yine söylüyorum, bu kısa vadeli bir çözüm. Siz onu boşaltırken. Ama uzun vadede bir sorununuz yok.
1: Peki o zaman Körfez üreticileri üretimi ne kadar çabuk eski haline getirebilir?
2: Suudiler bunu en hızlı şekilde yapabilir. Çünkü petrol sahalarını çok yüksek bir frekansta yeniliyorlar. Bunu neredeyse anında yapabilirler. Emirlikler de bunu oldukça hızlı yapabilir. Kuveyt, Irak, Bahreyn, Katar'a gelince yıllar değilse bile aylardan bahsediyoruz. Katar gibi, sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi gibi. Yani büyük bir darbe aldınız. Bunların düzelmesi aylar sürecek. İnsanlar bunu hiç görmedik diyor ama koronavirüs döneminde gördük, hatırlayın. Günde 10 milyon varil üretimi durdurmuştunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde normale dönüş 2-3 yıl sürdü. Çoğu ülkenin normale dönmesi ise yıllar aldı.
1: Evet ama lojistik olarak bu farklı, değil mi? Daha önce böyle bir örnek gördük mü? Kuyular kapatıldı mı? Saldırıya uğradı diye kapatıldı.
2: Evet. 79'daki İran devrimini ele alalım. O kuyuları hemen kapatırsınız. Bunu defalarca gördük. İnsanlar, bunların hepsi farklıydı diyor. Farklı olup olmadıklarını bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, onları kapattığınızda hemen geri açamadığınızdır. Modern teknolojiyi kullanan en son örnek ise COVID idi. Onları aynı sebeple kapattınız.
1: Peki bunlar kapalı ve hasarlı mı yoksa sadece kapalı mı?
2: Kapalılar ama bazıları hasarlı da. Covid'i düşünün. Onları nispeten çok benzer şekilde kapattınız ve tekrar çalıştırmak uzun sürdü. Çünkü basıncı geri yüklemeniz gerekiyordu. Bazılarının yeniden delinmesi gerekiyordu. Hatta ne oldu? Dün sondajcılar yükseldi. Neden? Çünkü oraya geri dönüp o kuyuları yeniden delmeniz gerekecek. Ancak bence buradaki bir diğer önemli nokta, piyasaların buna fiziksel piyasalardan veya operatörlerden çok daha farklı yaklaşması. Finans piyasaları bunun bitmiş bir iş olduğunu söylüyor.
1: Peki ne kadar sürecek? Buna yine değindiniz ama kayıp stoklara baktığınızda bunları ikmal etmekten ne kadar uzağız? Sanki piyasada bunun hemen yapılabileceğine dair bir umut var gibi.
2: Hayır, olamaz. Olamaz yani, bu aylar sürer. Zaten kaybedilmiş ve ikmal edilmesi gereken 1 milyar artı 1 milyar varil petrolden bahsediyoruz. Bir kısmı stratejik rezervlerde, bir kısmı ticari stoklarda, tüm bunları yeniden başlatmanız gerekiyor. Yine şuna dönüyorum, üçüncü stoklarımızın nerede olduğuna bir bakın. Üçüncü stoklar taptancılar veya büyük üreticiler tarafından tutulanlar değildir, tüketiciler tarafından tutulanlardır. Üçüncül bu anlama gelir. Alman ısınma yakıtı stokları insanların kendi tanklarında ne tuttuklarını görebildiğimiz yerdir. Herkesi bunun bir rezmine bakmaya davet ediyorum. Sürekli düşüyorlar. Neden? Çünkü tüketiciler yarın yakıtı daha ucuza alacaklarını düşünüyor ve erteleyip duruyorlar. İster araba kullanan insanlar olsun, ister bilirsiniz, aslında sanırım Amerika'daki Walmart veya Costco dedi ki her alışverişte eskisinden 10 galon daha az alıyorlar. Neden? Çünkü fiyatların düşmesini beklerken arabalarındaki stokları tüketiyorlar. Yani şu anda tüm dünyada bu stok eritme süreci yaşanıyor. Çünkü herkes, hey daha düşük fiyatlar göreceğiz, o zaman alacağım diye bekliyor. Bu da birikmiş talep olduğu anlamına geliyor. Burada ise tam tersi, o zaman bilirsiniz, tutulan hiçbir ihtiyati stok yoktu. Başlangıçta vardı. Bizi diyelim ki 110-120'ye çıkaran da buydu. Ama şimdi tam tersini yapıyoruz. Arzın geleceğini bekleyerek o ihtiyati stokları tüketiyoruz.
1: Uçak yakıtı. Çünkü kız kardeşlerimden ve ailemden hala insanlar tatile gidebilir mi diye telefonlar alıyorum. Bu birkaç hafta önce büyük bir endişeydi. Pek bir şey değişmediğini düşünüyorum.
2: Hayır, hiçbir şey değişmedi. Avrupa'da insanlar rahatladıklarını söylüyor çünkü tüm bunları Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyorlardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu başladığından beri günde 2 milyon varil daha fazla ihraç ediyordu ve bunun çoğu Avrupa'ya gidiyordu. Ama bunların hepsi depolardan geliyor. Baştan beri sürdürülebilir çözüm değildi.
1: Peki yaz için endişeleniyor musunuz?
2: Tüm bu piyasalar için endişeleniyorum. Bir rahatlama olacak ve bence piyasa bu tasfiyeyi çoktan fiyatlamaya çalıştı, farz edersek. Cuma günü imzalı bir anlaşma alacağımızı varsayarsak bunu tasfiye edersiniz. Bu arada gerçekleşen o sızıntı yaklaşık 120, belki bazıları 150 milyon varil diyor. Bunun %40'ı sızdı. İşte bu rakamlara böyle ulaşıyorsunuz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.